Kurultay sürecine yönelikse madem kurultayı yapabileceğinize ikna oldunuz, o kurultayı yapmalısınız ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşananları yönetim buhranı olarak nitelendirdi. Özgür Özel, ateşe körükle gitmemeli, aklı seninle hareket etmeli, keskin sirke ancak tüpüne zarar verir uyarısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 6. kez toplanacak komisyon, farklı branşlardan akademisyenleri dinleyecek. Toplantıda dijital tehditler ve alınacak önleyici tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci zirvesine katılmak üzere bugün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gidecek. Fidan, zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde bölgesel işbirliği, güvenlik ve uluslararası gelişmeler olacak. Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde bayrak değişimi gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 28 diplomata yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk üniteye temsili nükleer yakıt yüklendi. Tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı test edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yılın sonuna kadar birinci üniteden ilk elektrik üretimi gerçekleştirilecek dedi. Ankara'da akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bir araç yağış nedeniyle yolda oluşan çukura düştü. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. İstanbul Bayrampaşa'da trafo patlaması nedeniyle yaşanan enerji kesintisi tramvay seferliğini aksattı. Tedbir amacıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı. Patlamanın sebebiyle ilgili teknik inceleme sürüyor. Antalya, Adana, Ankara, Muş merkezli 73 ilde yasa dışı bahis operasyonları düzenlendi. 207 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 18 milyar liralık para hakikatliliği tespit edildi. İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 95 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda da gözaltına alınan 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak A milli takımımız Arizona'daki hazırlıklarına halka açık idmanla başladı. Millilerde Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. Haberleri sunduk.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, küreselinize hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, yapımcımız Eda Kotanoğlu, ben Deniz Kutluhan Görücü ve ana kumandamasında sesimi sizlere Sefa Aktan iletiyor. Hocam hoş geldin.
1: Merhabalar Kutluhan, hoş bulduk.
0: Hocam gündemimiz malum yine savaş. ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlatmış olduğu savaşta aslında bir müzakere süreci vardı. Ancak İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırıların ardından İran direkt olarak İsrail'i hedef alan yeni balistik füze saldırıları gerçekleştirdi. Büyük oranda bunları İsrail'in hava savunma sistemlerinin imha ettiğini biliyoruz ama buna karşılık olarak İsrail tarafı İran'ı vurdu. Ardından Trump'ın devreye girmesiyle bu süreç yeniden böyle bir müzakere sürecine evrilmeye doğru gitmeye gidiyor. Ama şunu gördüm ben. İlk kez böyle aslında İran bir anlamda önleyici diyebileceğimiz, yani müzakere süreçlerini ilk kez bozan değil de hani saldırıyla karşılık veren bir taraf gibi konumlanmaya başladı. Bu da artık giderek müzakere momentumunun da İran'a doğru evrildiğine ilişkin

0: bunları beraberinde getirdi. Özellikle Trump'ın arayıp Netanyahu'yu baskı yapması, saldırıları durdur demesi de yeniden müzakere sürecinin, aslında psikolojik üstünlüğün İran tarafına doğru evrildiğine ilişkin yorumları güçlendiriyor. Sizin pozisyonunuz nedir?
1: Evet, ben de benzer bir düşünceye sahibim. Son haftayı özetlemek gerekirse tam da bahsettiğin gibi eskalasyon üstünlüğünü İran ilk defa ele geçirmiş oldu. Daha önce hatırlarsan hep müzakereler sırasında ABD İsrail saldırılarına muhatap olan ve ardından yanıt vermeye çalışan bir İran varken şimdi cephelerin birliği ilkesi çerçevesinde Lübnan'a yönelik İsrail'in saldırganlığını cezalandırmak için doğrudan İsrail'e yönelik balistik füze saldırıları gerçekleştirdi. Toplam 24 civarında füze atıldığını biliyoruz. Bunların sen de ifade ettiğin gibi çoğunluğu havada karşılanırken birkaç füze de kuzeydeki bazı askeri üslere isabet etti. Bunlarla ilgili de görsel konfirmasyonlar var. Tabii bir yandan da Hizbullah Lübnan hattında İsrail'le asimetrik bir çatışma içerisindeydi. Tabii Trump devreye girdi. İsrail'in yanıt vermesi, İran'da bazı petrokimya sanayi tesisleri ve radarların vurulmasının akabinde yeniden ateşkesin bittiği ve savaşın başlayacağı bir noktada Trump müdahil oldu ve Netanyahu ile görüşme yaptı. İsrail'e baskısını artırarak İsrail'in İran'ı vurmasını, dolayısıyla İran'ın da İsrail'e daha fazla yanıt vermemesini sağlamış oldu. Tabii Amerika'nın caydırıcılığı açısından ciddi bir zafiyet görüntüsü. Yani bu kadar İran'ın saldırgan bir şekilde İsrail'i vurduğu bir denklemde Amerika Birleşik Devletleri'nin çatışmayı yeniden başlatamayacağını bir kez daha teyit etmiş oldu. Hatta Trump çeşitli açıklamalar da yaptı son birkaç gündür. Eğer İran'a yönelik bir harekat başlatırsak Hürmüz aylarca, çok uzun süre kapalı kalabilir. Çok sayıda insan ölebilir. Bunu istemiyorum falan tarzı söylemlerde bulundu. Tabii bir yandan da Pakistan arabuluculuğunda müzakereler devam ediyor. Bu işte esas olan, önemli olan o. Yani Amerika Birleşik Devletleri artık İsrail için savaşı devam ettirmeyeceğini gösterdi. Bu önemli, anlamlı. İran'ın yenilemeyeceğini, İran rejimin devrilmeyeceğini, asimetrik güç unsurlarını, balistik füze kapasitesini, kamikaze drone kapasitesini hava harekatlarıyla elimine edemediklerini de görmüş oldular. Hürmüz'ü aşamayacaklarının teyidini vermiş oldular. Da bu da İran'ı elini güçlendiren bir şey masada. İran zaten çok böyle taviz veren taraf konumunda değildi. Şimdi daha da güçlü, daha kendine özgüvenli şekilde müzakereleri yürütecektir. Burada daha fazla taviz vermesi gereken taraf Amerika oluyor. Trump bunu aslında ortaya koymuş oldu. Yani İran'a yönelik yeniden hava harekatları başlatamayacağını göstermiş olması, İsrail'in de Amerikan desteği olmadan veya onayı olmadan öyle İran'la uzun süre bir savaşa giremeyeceğinin görülmüş olması, ki 12 gün savaşında da aslında benzer bir fotoğraf vardı, İyice bu durumu teyit ediyor. Tabii burada aslında temelde iki tarafın da belli tavizler verdiği, maksimal taleplerde olmadığı rasyonel bir zeminde bir anlaşma yapılabilir. Burada önemli olan birkaç husus var. Bunlardan bir tanesi İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ne olacağı. İkincisi, mevcut uranyum zenginleştirme kapasitesinin nasıl yönetileceği. Yani İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesine müdahale edilmediği, sadece Uluslararası Atom Enerjisi üzerinden çeşitli sınırlamaların %3 gibi getirileceği ve bu İran'ın bu ulusal hakkının garantini altına alacağı bir anlaşma. Bunun karşılığında İran'ın da daha önce %60 oranında zenginleştirdiği uranyumu üçüncü bir ülkeye, işte Rusya, Çin, Türkiye gibi bir ülkeye teslim etmesi. Bunun karşılığında da ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını kademeli şekilde, anlamlı şekilde kaldırması. Hürmüz'ün de seyir sefer özgürlüğünün yeniden bu çerçevede sağlanması. Bence bu tarafların kabul edebileceği bir anlaşma. Burada yine oyunu bozan taraf İsrail ve Siyonistler ve onların Trump üzerindeki etkisi. Her ne kadar son dönemde Trump İsrail için yeniden Amerika'yı savaşa sokmaya niyetli gözükmese de müzakere sürecinde hala onların etkisi altında kalıyor ve İsrail'in taleplerinden vazgeçemiyor. Burada kilit mesele bu. Eğer İsrail'in taleplerini masaya sürmeye devam ederse ABD, bir anlaşma olmasını ben beklemiyorum. Yeniden çatışma dinamiği de oluşmasa da mevcut statüko, yani tarafların askeri olarak konuşlanmaya devam ettiği, Hürmüz'ün çift ablukayla kapalı kaldığı denklem devam edecektir diye düşünüyorum. Burada İsrail özellikle İran'ın hiçbir şekilde uranyum zenginleştirme kapasitesinin kalmaması, tüm altyapısının elimine edilmesini istiyor ve İran'a yaptırımların da kaldırılmaması gerektiğini savunuyor. Bunu dayatıyorlar Trump'a. Şu anki müzakere sürecinde ve ön taslak anlaşmalarda aslında İran'la ABD'nin, İranlıların iddiasına göre uzlaştığını, ama İsrail'in yine süreci bozmasını

0: tutmasıyla Trump'ın yeniden anlaşmanın doğasını değiştirmeye çalıştığını, bu yüzden de sürecin inkıtaya uğradığı ifade ediliyor. Tabii İran'ın dayattığı koşullardan bir tanesi de cephelerin birliği ve bütünlüğü. Yani Lübnan'daki savaşın da tamamen durması, İsrail saldırganlığının son verilip, işgalin bitirilip İsrail kuvvetlerinin geri çekilmesini İran dayatıyor. Bu
1: Aslında
0: olmadığı
1: İran
0: takdirde bir anlaşmanın olmayacağını ifade
1: hocam,
0: ediyor
1: aslında
0: İranlı aktörler.
1: yani İran'ın burada bir tutarlılığı söz konusu bence. Sonuçta İsrail İran'a karşı savaş başladı, Lübnan'ı işgal etmeye
0: Evet.
1: başladı.
0: Tabii.
1: Hizbullah hiç onlara karşılık vesaire vermedi ki 12 gün savaşında hiç yani taş dahi
0: Evet, dahil
1: atmamışlardı. Hatta
0: olmadı savaş.
1: Hizbullah'ın dahil olmayacağına yönelik bir kanaat de vardı. Herkes zaten biliyor ki İran ve Hizbullah arasında çok derin ilişkiler var. Hatta yani kendilerini bir anlamda proksi olarak da konumlandırmışlardı bir dönem. Ancak yani hem ben İran'la savaşayım ama onu bahane ederek
0: Müttefiğini
1: Lübnan'ı işgal
0: iki
1: edeyim. Aslında bu
0: dostluğumu
1: bir
0: yok edeyim ama İran sesini çıkarmasın. Amerika da beni korusun. Yani İsrail tabii çok maksimalist, çok böyle novran. Hiçbir şekilde ne uluslararası hukuku ne bölge dengelerini gözetmeden Amerika'dan güç devşirerek istediğim her şeyi yapabilirim modundaydı. Ama bunun böyle olmadığını görmüş oldu. İran ve ona bağlı vekil unsurlar karşısında da yeteri kadar güç projeksiyonunu da bulunamadılar. Caydırıcı bir güç ortaya koyamadılar. Ki burada İsrail Amerika'yı bir batağa çekerek onun da caydırıcılığına zarar verdi. Yani düşünebiliyor musun? Dünyanın tek askeri açıdan süper gücü olan Amerika Birleşik Devletleri aylardır bir savaşa giriyor. Tüm gücüyle bölgeye yığınak yapıyor. Hava harekatları düzenliyor. Ona rağmen ne İran'da rejimi değiştirebiliyor, ne İran'a diz çöktürebiliyor, ne Hürmüz'ü açabiliyor, ne de İran'ın balistik füze kapasitesiyle kamikaze drone kapasitesini yok edebiliyor ve bölgedeki körfez ülkelerini koruyamıyor. Kendi üslerini koruyamıyor ve kayıplar veriyor. Bu tabi Amerika'nın süper güç olması hasebiyle ciddi anlamda caydırıcılığını elimine eden bir faktör yarattı. Yani mesela Çin şunu görüyor. İran'ı yenemeyen Amerika Birleşik Devletleri beni nasıl yenecek sorusunu soruyordur değil mi? Çin'deki özgüveni ciddi anlamda artırır. Rusya-Ukrayna savaşının dengelerini Rusya lehine
1: veya
0: değiştirecek
1: bunu bu
0: bir etki yaratıyor
1: maliyetleri
0: ya da.
1: göze
0: Evet.
1: alamayan diyelim diyebiliriz hocam. Yani
0: Ya tabii
1: yenemeyenden
0: İran'ın
1: ziyade
0: tabii ki ya İran şöyle hani bir yanlış anlaşılmada olmasın. Burada asimetrik güç ilişkilerinin doğası çerçevesinde beklenen sonuç ortaya çıkmadı. Yoksa İran, ABD ve İsrail'i yenmiş değil. Yani ama İran'ın yenilmemesi, ayakta kalması stratejik olarak İran'ın kazançlı çıktığı anlamına gelir. Çünkü siz karşınızda dünyanın en büyük süper gücü var. İsrail ile birlikte sana karşı savaşıyor. Sen 30-40 yıldır yaptırım altında kalmış, gayri safi milli hasılasının çok küçük bir kısmını ordusunu harcayan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani İran'ın 15-20 milyar dolar askeri bütçesi var. Amerikan 1 trilyon dolar bütçesi var. Ya yani bu asimetriye rağmen Amerika Birleşik Devletleri istediğini alamaması, İsrail'le birlikte İran'ın ayakta kalması burada İran'ın ciddi anlamda karşı tarafa yönelik stratejik zafer anlamına gelir. Bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Yoksa tabii İran çok ciddi kayıplar yaşadı. Binlerce kez havadan bombalandı. Hava sahası üstünlüğünü kaybetti. Sivil altyapısı, fabrikaları, savunma sanayi, konvansiyonel askeri yapısı, liderleri, her şeyden önce ruhani lideri Hamaney başta olmak üzere çok ağır kayıplar da yaşadılar. Ama buna rağmen dirençlerini tuttular. Rejimi muhafaza etmeyi başardılar. Her şeyden öte İran halkı önemli bir kısmı rejime muhalif olmasına rağmen düşman güçlerle birlikte hareket etmedi. Ülkede bir toplumsal kaos yaşanmadı. Orada İranlıların vatanseverliğini de gerçekten takdir etmek gerekiyor. Çok önemli bir kısmı hiçbir şekilde ABD İsrail'in yanında yer almadılar. Halbuki beklentiler çok farklıydı. Burada hem Kürtler başta olmak üzere farklı etnik yapıların ya da mezhebi yapıların ardından da Şah'a bağlı en azından onun destekleyen İranlıların ayaklanacağını, İran rejiminin içeride büyük bir kaos yaşayacağına yönelik beklentiler oluşturulmuştu. Burada CIA Mossad operasyonlarıyla da buna yönelik ciddi bir dizayn da vardı. Ama bunların hiçbiri başarılı olmadı. Masadaki bu hesaplar sahada karşılık bulmadı ve İran rejimi devletiyle toprak bütünlüğünü kendini muhafaza etmeyi başardı. Bu da karşı tarafın tabii ciddi anlamda stratejisini, oyun planını etkisiz hale getirmiş oldu.
1: hocam, İran savaşı tabii ki etkenlerden birisi ama şöyle biraz daha böyle fotoğrafı büyüttüğümüz zaman hikayenin 2023'te işte Gazze'de başlayan savaşla başladığını biliyoruz ki İsrail giderek tüm dünyada kriminalize olan artık
0: Evet.
1: bir terör devleti etiketinin giderek üzerine yapıştığı bir devlet haline gelmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri de özellikle İran'la olan

0: Savaşta İsrail ile birlikte bu haksız savaşın içerisine yer alarak tüm dünyada yeniden tepkileri üzerine çekmeye başladı. Biliyorsunuz önümüzdeki haftadan itibaren Dünya Kupası da
1: Evet.
0: oynanacak. Amerika Birleşik Devletleri düzenleyenler arasında. Şimdi bu Dünya Kupası'nda da çok ciddi haksız uygulamalar ABD ve dünya kamuoyuna gelmeye başladı. İşte Iraklı futbolcuların saatlerce vize sırasında bekletilmeleri, Özbekistanlı futbolcuların işte köpeklerle vesaire aranması, ondan sonra Somalili bir hakeme, ki Afrika'da en iyi hakem seçilmiş, buna bu isme vize
1: Evet.
0: verilmemesi gibi birçok uygulama, ki şu an zannedersem unuttuğum birkaç uygulama daha var. Bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri aslında Dünya Kupası'na bir anlamda gölge düşürmeye başladı, ki bu henüz maç saatlerine ilişkin tartışmalar vesaire geride bırakıyorum. Çünkü birçok Avrupa ülkesi yani akşam saatlerinde oynarken, Türkiye işte mesela hep sabah saatlerine
1: Evet.
0: karşı, Türkiye saatiyle tabii ki bu saatleri söylüyorum. Bu tarz uygulamalar var. Bir de bunun yanında özellikle biliyorsunuz 2022'de Katar düzenlemişti ve Katar işte LGBT haklarından tutun birçok husus üzerinden tüm dünya kamuoyunda böyle özellikle entelektüel tırnak içerisinde çevrelerce eleştiriler
1: Sol
0: almıştı.
1: liberal çevreler tarafından
0: Evet,
1: eleştiri
0: sol.
1: görmüştük.
0: Ama bugün baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne ilişkin özellikle Türk iç kamuoyunda da herhangi böyle nitelikli bir eleştiri göremiyorum. Özellikle biliyorsunuz Alman milli takımı işte bir protesto işaretiyle vesaire başlamıştı kupaya. Ama bu dönem bakalım Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı aynı tavrı gösterebilecekler mi? Tabii ki Dünya Kupası gibi yani neredeyse tüm dünya milletlerinin bir araya geldiği bence çok önemli bir etkinlik. Bunun böyle siyasallaşmasından hiç hoşlanmıyorum. Ancak Katar döneminde yapılan uygulamaların veya söylemlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiği zaman başta Türkiye iç kamuoyu olmak üzere uluslararası arenada da göremiyoruz. Bu çifte standardı ve işte bu Amerika-İsrail blokunun dünyada artık nefret edilen objeye doğru dönüşmesini, Amerikalıların kendi hükümetlerinden nefret eder, İsrail'le aynı çizgide durmasından nefret eder bir pozisyona gelmesi de dahil olmak üzere nasıl görüyorsunuz?
1: Evet,
0: Böyle biraz uzun anlatmış
1: uzun
0: oldum.
1: uzun bir soru oldu. Kendi içinde aslında sen analizde yaptın. Yani buna hak vermemek mümkün değil. Dünya değişiyor. Küresel sistem değiştiği gibi toplumların, milletlerin dünyadaki meselelere bakışı, farkındalığı, olayları anlama kapasitesinde de ciddi bir değişim ve gelişim var ve bence bu olumlu yönde ilerliyor. Bunu ifade etmek gerekir. Burada da konvansiyonel medya yerine alternatif bilgiye erişmekteki alternatif kaynakların sosyal medya başta olmak üzere artması, doğrudan meselelere dair alternatif görüşlerin ortaya çıkması ve hakikatin anlaşılması noktasında o bariyerleri ciddi anlamda kaldırdı. Böylece Amerika'nın gerçeğini, İsrail'in gerçeği, Avrupa'nın gerçeğini tüm dünya çok daha yakından görüyor. Şimdi Dünya Kupası özeline gelirsek, yani burada evet, bahsettiğin uygulamaları Amerikan yönetimi yapmaya başladı. Ve bunlar yavaş yavaş tepki de almaya başladı. Yani yeni başlayan bir süreç olduğu için bence yeteri kadar belki şu anda gündeme gelmedi ama gelmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut Trump yönetimi, onun oluşturduğu kabine, onların siyasi felsefesi, paradigması, dünyaya bakışı, komşularla ve diğer dünyanın geri kalanına ilişkisi feciat. Yani çok kötü bir yönetimden bahsediyoruz. Amerika'nın yumuşak gücünü, belki 100 yıl boyunca ürettiği, yatırım yaptığı, işte Hollywood'dan tut da diğer eğitim sektörüne kadar yüz milyarlarca dolar harcayarak inşa ettiği o yumuşak güç üyesini şu anda tamamen Trump yok etmiş durumda. Batı dışı dünya zaten Amerika'dan neredeyse artık nefret eder hale geldi. Amerikan yönetimine yönelik çok bu anlamda olumsuz bir bakış açısı var. Amerikan devletinin siyasetine yönelik olumsuz bir bakış var. Ama bu artık kendi komşuları ve Batı dünyasıyla da benzer bir ilişki dinamiğine girdi. Yani transatlantik ilişkileri darmadağın etti. Kanada'ya işte bizim valimiz olacak birisi tarafından yönetiliyor. Amerika'nın yeni bir eyaleti gibi böyla aşağılayıcı söylemlerle başladı. Meksika'yı hedef aldı. Latin Amerika'yı hedef aldı. Venezuela'da yaptıklarını biliyoruz. Şimdi Küba'yı işgal etmekten, orayı kurtarmaktan kendince bahsediyor. Avrupalıları da ama aşağılayan, Avrupa liderlerini böyle işte
0: Karşısına
1: öğrencilermiş
0: dizdi,
1: gibi
0: evet.
1: karşısına dizip fırçalayan bir Trump'tan bahsediyoruz. Devamlı gümrük tarifeleriyle dünyanın geri kalanını tehdit eden bir yapı. Böyle bir nobran anlayışın Dünya Kupası'nı da yönetirken bu tarz uygulamalar yapması çok beklendik bir şey. Burada hem İslamofobik öğeler hem işte Afrika yıllara yönelik, siyahilere yönelik veya dünyanın geri kalanını, Güney Dünya'ya yönelik ciddi ırkçı yaklaşımlar göreceğiz. Maçların başlamasıyla belki bunlar daha da artacak ve bu Amerika'ya yönelik dünyanın geri kalanındaki nefreti daha da fazla tahkim edecek. Çok olumsuz bir şey. Halbuki tam tersi, normalde böyle büyük uluslararası organizasyonlar, başta FIFA olabilir, olimpiyatlar olabilir, farklı büyük organizasyonlar bir ülkenin yumuşak gücüne yatırım yapmak için alınır. Yani siz böyle bir ev sahipliği yaparsınız, ciddi paralar harcarsınız ama o sizin ülke imajınıza, küresel dünyadaki konumunuza ciddi bir katkı yapar. Katar bunu bu yüzden yaptı. Diğer ülkeler benzer şekilde bu yüzden yapıyorlar. Ama Amerika'da bu tam ters yapacak. Eğer siz bu şekilde dünyanın geri kalan ülkelerine yönelik uygulamalar yaparsanız, şimdi Özbekistan futbolcularına yapılan uygulamadan sonra Özbek halkının Amerika'ya bakış açısı değişmeyecek mi? Bence kesinlikle daha da kötü olacak. Değişecek. Zaten Somalilerin bakışı belli. Afrikalıların çoğunun bakışı belli. Uzak Asya ile ilgili benzer durumlar söz konusu. Avrupalı belki takımlara yönelik de süreçler olabilir. Muhtemelen maçlar sırasında Filistinlilerle ilgili ciddi şeyler yaşanacak diye tahmin ediyorum. Orada İsrail'e yönelik tepkiler oluşacaktır. Gazze soykırımına yönelik Filistin'e destek için bazı belki nümayişler olabilir. Bayrakları, işte sloganlar. Buna müdahaleler söz konusu olabilir. Bunlar da iyice bu Amerikan nefretini artıracak etkiler yaratabilir diye düşünüyorum.
0: Yani hocam gerçekten baktığımız zaman Amerika'nın zaten biliyorsunuz işte futbola soccer demeleri genelde dünyada işte futbolun biraz daha böyle Avrupa merkezli evet. bir spor olması, Amerikalıların bunun hep dışında kalması gibi tüm ögeleri de beraber düşündüğümüz zaman oldukça değişik bir Dünya Kupası bizi bekliyor gibi duruyor. Saatler de zaten bizim açımızdan yani Türkiye'nin maç saatleri açısından zorlu saatler. Ama biz de buradan TRT Türkiye Sesi stüdyolarından milli takımımıza başarılar dileyelim. Hocam bir de buradan şuraya gelmek istiyorum. Şu anda Suudi Arabistan'ın da katılımıyla birlikte Türkiye, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan evet. neticesinde katılımıyla Hicaz Demiryolları için önemli adımlar atıldı.
1: Omban'ın da ona böyle aşağıda dahil olması bekleniyor. Bugün bununla ilgili bazı
0: imzalar
1: protokoller siz var. Ulaştırma Bakanımız galiba Riyad'daydı. Ya çok önemli tabii şimdi Türkiye açısından, Türkiye'nin stratejik konumu açısından ve ticaret ağlarındaki güzergah önemi açısından Türkiye çok değer veriyor. Stratejik olarak önemsiyor bunları. Bir yandan işte Orta Koridor bu açıdan önemli. İşte Karabağ'ın özgürleştirilmesi ardından Ermenistan'la olan yumuşama ve normalleşme süreci bir yandan böyle bir alternatif güzergah.
0: Ki hocam Suudi Arabistan biraz daha çekimsel duruyordu. Onlar da mesela bu evet. savaşın ardından.
1: Şimdi de işte Suriye'nin özgürleşmesiyle zaten coğrafi olarak bu imkan oluştu. Ardından da tabii Hürmüz krizi, burada İran'ın tehditleri, olası savaşların devam etme ihtimali ve Hürmüz'ün her daim bir risk barındıracak olması Suudi Arabistan'ın artık Türkiye'nin bu alternatif güzergahlarla ilgili önerilerini kabul etmesini beraberinde getirdi. Şimdi burada alternatif olarak işte Oman, Suudi Arabistan, ondan Ürdün, Suriye ve Türkiye'ye uzanan bir hattan bahsediyoruz. Tabii bir yandan da kalkınma yolu projesi var. Biliyorsun Türkiye Basra Körfezi'nde oradaki limandan yukarıya Türkiye üzerinden de Doğu Akdeniz'e ve Avrupa'ya uzanan bir hat, lojistik hattı, tren hattı ve karayolu bağlantısı vardı. Şimdi orada bir petrol hattının da oluşturma ihtimali gündemde. Yine benzer şekilde eski Hicaz hattının tekrardan ayağa geçirilmesi. Hem burada turistik açıdan hem hacıların bu güzergahı kullanması hem de ciddi bir lojistik hat olarak bu hattın hayata geçirilmesi düşünülüyor. Bunun için Türkiye ciddi adımlar atıyor. Suudi Arabistan artık bunun önemli bir parçası. Dolayısıyla finansman sorunu da bu şekilde çözülünce hızlı bir şekilde bu hattın hayata geçmesi mümkün olacak. Tabi burada Suriye'de ciddi anlamda kalkınmasını bu hat üzerinden hızlandırabilir. Suriye'nin buna gerçekten çok ihtiyacı var. Ciddi yatırıma ihtiyacı var. Lojistik hatlarının ihya olması açısından, Suriye'nin geleceği açısından ve Suriye'nin hem Türkiye ile hem Suudi Arabistan'la Ürdün'le entegre olması ve bütünleşmesi açısından da çok önemli. Böyle bir birliktelik yeni bir aslında Orta Doğu'daki stratejik derinliği de bize gösteriyor. Yani Türkiye-Suudi Arabistan yakınlaşması, onun karşısına dikkat edersen bu projenin içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri yok. Umman var ama Birleşik Arap Emirlikleri yok. Birleşik Arap Emirlikleri böyle adeta dışlanıyor. Çünkü İsrail ile eksen oluşturuyor.

0: duran, Suudi Arabistan'a da bayrak açan bir ülkeden bahsediyoruz. Sudan İç Savaşı'nı destekleyen, işte İran'a karşı askeri maceralara giren, Libya'da Libya'nın bölünmesi için uğraşan, Yemen'de Yemen'in parçalanması için çaba sarf eden Birleşik Arabistanlarına artık Suudi Arabistan da dur dedi. O bile hazmedemez hale geldi ve o bu saatten sonra da daha görünür bir şekilde İsrail'le stratejik olarak entegre olan bir Birleşik Arabistanlıkları varken, diğer eksende ise Türkiye, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkeler, Suriye gibi ülkeler birbirine yakınlaşıyor ve yeni bir adeta eksen oluşturuyor. Tabii tam anlamıyla bir Türkiye, Suudi Arabistan ekseninden henüz bahsedemeyiz ama birçok alanda çıkarlarımız ortaklaşıyor. Buna Pakistan da belki dahil etmek mümkün olacaktır. Dolayısıyla hem İsrail'in yayılmacı politikalarını dengeleyecek, hem İran'ı gerektiğinde dengeleyecek, Birleşik Arapları'nı dizginleyecek yeni bir entegrasyon modeli. Bu bir güvenlik mimarisine de dönüşebilir. Ekonomik açıdan birbirlerini tamamlayan, sanayi ve diğer ekonomik modeller ve askeri savunma sanayisine birbirini tamamlayan bir ülkeler bütünlüğü var. Dolayısıyla bu mevcut yeni lojistik hatları da bu bağlamda daha büyük makro paradigmadan değerlendirebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet hocam, son olarak da şeyi aslında biraz değinip öyle bitirelim istiyorum. Biliyorsunuz İçişleri Bakanımız işte bir gün daha olsa Kudüs valisi olmak
0: Evet.
1: istiyorum dedi. Sonra işte İsrail Dışişleri Bakanı bunun üzerine açıklama yaptı. Ben şunu gördüm, biraz da beni üzdü. İsrail Dışişleri Bakanı'nı böyle hani doğrular veya onu alıntılayarak yazılan işte İçişleri Bakanımızı da eleştiren böyle Türkiye'deki eleştirel pozisyonları gördüm. Ya bunu eleştirebilirsin bu arada, İçişleri Bakanı'nın böyle bir ifadesini. Ama bunu İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklaması üzerinden böyle meşrulaştırmaya veya tartışmaya götürmenin
0: Ya bu
1: ben
0: hiçbir
1: çok
0: şekilde kabul edilebilir değil.
1: bence de.
0: Kendi tarihi ve milliyetinden,
1: Ayrca
0: değerlerinden
1: Kudüs
0: uzaklaşmış
1: 100-150 yıl öncesine kadar
0: insanların
1: Türk
0: yapacağı
1: toprağıydı
0: bir şey.
1: yani.
0: Osmanlı'dan nefret eden, ötekileştiren, Türkiye'nin, Türk milletin tarihini sadece 100 yıl önceden başlatan mankurtlaşmış zihinler. Bunları ciddiye bile almamak gerekir. İçişleri Bakanlığı'nın söylediği şey çok açık. Yani Kudüs bir defa hiçbir millete tam olarak ait değil. Tüm semavi dinlerin en önemli ruhani kutsal bölgelerinden bir tanesinden bahsediyoruz. 500 yıl boyunca neredeyse Osmanlı'nın kontrolünde, barış içerisinde tüm semavi dinlerin yaşadığı bir bölge.
1: Ki ondan önce de
0: Dolayısıyla
1: Memlükler var.
0: evet.
1: Ki onlar da yine Türk devleti. Yani aslında Türklerin neredeyse
0: Daha
1: bin
0: da
1: yıldır
0: tabii
1: yönettiği bir
0: çok
1: coğrafya yani.
0: daha geriye de götürülebilir. Dolayısıyla bu bir özlemi şu anda çatışmaların yaşandığı, İsrailliler tarafından işgal edilmiş Siyonistler tarafından ve Müslümanlar ve Hristiyanların dışlandığı bir yapı söz konusu. Dolayısıyla kendini Müslüman olarak addeden veya Türk olarak addeden herkesin gönlünde tekrar Kudüs'e o barışı götürme eğilimi, isteği, arzusu vardır. Sayın İçişleri Bakanı da bu arzusunu dile getirmiş. Yoksa orada bir hamasi bir söylem, hamaset yapılmıyor. Bir duygu ortaya konmuş ki Müslüman Türk milletinin de hakkıdır. Yani bu geçmişindeki o barışı oraya taşımış, yüzyıllarca orayı yönetmiş bir millet olarak yeniden oraya yönelik bir talebinin olması çok doğal karşılanabilir. Bu eleştirilmekten ziyade tarihin derinliği ortaya koyan, geçmişten alan ve geleceğe doğru uzanan bir adımın göstergesidir. Dediğim gibi bunu İsraillilerin ağzıyla eleştirenler ise mankurtlaşmış zihinler. Maalesef Türkiye'de az da olsa, marjinal de olsalar bu tarz pozisyonlar da var.
1: Evet hocam, süreyi doldurduk. Son olarak buna da değinmiş olduk. Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, küreselleşme biter. Hoşça kalın.
2: Küresel analiz.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün modern şiirimizin büyük ustalarından Gülten Akın'ı anacağız. Akın, edebiyat dünyasında daha çok şiirleriyle tanınsa da tiyatro alanında da önemli bir sanatçımızdır. Oyun yazarlığında şiirsel dilinin izlerini taşıyan ama sahneye uygun bir yoğunluk ve ekonomiyle kurulan metinler ortaya çıkar. Yazdığı oyunlarda toplumsal meseleler, bireyin iç dünyası ve özellikle kadınların yaşam deneyimleri belirgin bir yer tutar. Bu yönüyle metinleri yalnızca dramatik bir yapı kurmakla kalmaz, aynı zamanda düşünsel bir tartışma alanı da açar. Gülten Akın'ın oyunları genellikle geleneksel dramatik kalıplara bütünüyle bağlı kalmaz. Yer yer şiirden beslenen çağrışıma dayalı anlatımın, yer yerde gündelik konuşma dilinin iç içe geçtiği bir yapı kurulur. Bu durum sahnede hem ritmik hem de duygusal açıdan katmanlı bir etki yaratır. Karakterler çoğu zaman bireysel hikayelerin ötesine geçerek toplumsal temsiller üstlenir ve diyaloglar aracılığıyla dönemin sorunları görünür kılınır. Yazarın tiyatro metinleri geniş kitlelere ulaşan sürekli bir sahneleme geleneği oluşturmaz. Ancak belirli dönemlerde genellikle amatör topluluklar tarafından sahneye taşınır. Bu

0: sahnelemelerde metinlerin dili ve temaları öne çıkar. Dekor ve sahneleme anlayışı çoğunlukla yalın, sade tutulur. Eleştirel değerlendirmelerde Gülten Akın'ın tiyatro metinlerinin şiirle kurduğu yakın ilişkiye de sıkça vurgu yapılır. 2015 yılında aramızdan ayrılan Gülten Akın'ın insanın iç dünyasındaki kırılmalarını, toplumsal baskıları ve değişim arayışlarını sahneye taşıyarak tiyatro metnini yalnızca bir temsil aracı değil, aynı zamanda düşünsel bir ifade alanı olarak kurması, Gülten Akın'ın edebi gücünü şiir dışında da çok etkili kullandığının bir başka göstergesidir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler.

neler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Büyük bir zaferle ardına kadar açılan kapıdan içeri hayır ve iyilik girerse onun adı Fetih'tir. İhtilafları gideren, adalet ve mutluluk tesis eden güçlü ve müşfik bir eldir Fetih. Fetihler ve Fatihler menbaı Osmanlı, kılıcı bıraktıktan sonra maharetle fethetti ülkeler gibi kalpleri de, kelamla, kalemle. Tebliğin ve telkinin tesiriyle açıldı güzelliklerin yolu. İki cihan iksiri sunuldu fethedilen beldelerde. Büyük fetihlerin hepsinde kılıcın ardında duran ve muhakkak gönüllerin de kilidini açan manevi bir güç vardır. Kaleleri kuşatan ve ele geçiren hamlelerden daha geniş kucaklamalar taşır içinde. Öyle olmazsa zaten ihtirası besler, doğruya bakan gözü şaşılaştırır ve sonucunda ancak ıstırap getirir halklara ve perdelere. Bu manevi güç Akşemsettin'dedir. Fatih Sultan Mehmet'tedir. Yavuz Sultan Selim'dedir. Halkların çatısı altına girmeye can attığı Gül Medeniyeti'dedir. Mevlana'dadır. Ahmet Yesevi'dedir. Selahattin Eyyubi'dedir. İşte bu yüzden Osmanlı medeniyeti cennet bahçelere yeni güller,

0: O bedeni ki çiçeklerini hep diri tutan bahar rüzgarıyla bin bir köşeye yüzyıllar sonra da var olacak çil çil kubbeler serpti. İki cihanda gülen yüzlerin sırrını açtı bizlere dedi.
1: Turkuaz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Kültür Otağı, Söz Otağı.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Kültür Otağı'ndan hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Ben Doçent Doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Avşar, Feyza Öztoprak Kaptı, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan. Bugün sizleri çok farklı bir yolculuğa çıkartacağız sevgili dinleyiciler. Tarihi çoğu zaman savaşlar, padişahlar ve büyük olaylar üzerinden anlatıyoruz. Biz bugün geçmişi gerçekten anlamanın yollarından birisi olan insanların gündelik hayattaki konuşma diline kulak vererek tarihi anlamaya çalışacağız. Kiminle yapacağız bu konuşmayı, bu yolculuğu? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yavuz Kartallıoğlu hocam bugün stüdyomuzda misafirimiz oldu. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim hocam.
1: Nasılsınız hocam?
2: Sağ olun hocam. İyiyim. Sizler nasılsınız? Davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Kırmadınız, geldiniz. Evet, bugün gerçekten farklı bir program yapıyoruz hocam sayenizde. Çünkü hani Osmanlı insanının konuşması nasıldı? Aslında hep böyle bir merak konusu. İşte nasıl konuşurdu? Öfkelendiğinde ne derdi? Alışveriş yaparken nasıl hitap ederdi? Satıcı ona ne derdi? Gibi böyle hani gündelik konuşma dilinden bir haberiz aslında.
2: Sabahleyin nasıl selamlaşırdı?
1: Nasıl selamlaşırdı? Evet. Dolayısıyla hani bugün geçmişe böyle bir pencere açıp nasıl konuşulurdu onu anlamaya çalışacağız sizinle birlikte. Ama isterseniz şöyle meşhur bir tartışmayla başlayalım hocam. Tabii akademik dünyanın önemli tartışma konularından bir tanesi. Osmanlıca mı demeliyiz? Çünkü o dönemden bahsedeceğiz. Osmanlı Türkçesi mi demeliyiz? Çünkü bu iki ifade arasında çok ciddi bir fark yok ama kullanımla ilgili böyle bir ihtiyatlı davranmamız gereken bir nokta var. Orayı sizden dinleyelim mi?
2: Evet. Sayın hocam çok teşekkür ederim. Evet, aslında biraz popüler bir tartışma haline de geldi.
1: Evet.
2: Yani akademik alandan çıkarak belki insanlar arasında ciddi olarak yazıyla konuşulanın bazen aynı şey olduğu düşünülerek sanki başka bir dilmiş gibi. Yani Osmanlı döneminde, Osmanlı Türkçesi döneminde yazılan ve konuşulan Türkçe farklı bir dilmiş gibi algılandı. Ama akademik olarak demin söylemiştiniz, Osmanlıca da Osmanlı Türkçesi de aslında aynı şey. Bazen Osmanlıcayı bazı kesimler bilinçli olarak siyaseten, politik bir malzeme yaparak ötekileştirip sanki Türkçeden başka bir dönemmiş ya da Türkçe değilmiş gibi algılayıp, düşünüp bilinçli olarak da insanlara böyle yansıtmaya çalışıyorlar ve küçümsüyorlar. Ha, tabii bunun bir zıttı da var. Aslında siyaseten bakarsak bazıları o dönemin diline tapıyor, bazıları reddediyor. Ama baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dili ya da Türkiye Türkçesi Osmanlı döneminde yazılan ve konuşulan Türkçenin devamı. Yani Osmanlıca deyip o dönemin dilini Türkçe kabul etmesek bizim konuştuğumuz Türkçe nereden geldi? Yazdığımız Türkçe nereden geldi? Şöyle diyorlar, hani bazen siz de çok sosyal medyada görüyorsunuz. İşte Köktürk ya da Göktürk döneminden birkaç cümle alıyorlar ve altına 150 yıl önce Osmanlı yazı dili, birazdan onu da geleceğiz, Osmanlı yazı diliyle yazılmış divan edebiyatının dili ya da bürokrasinin dilinden birkaç cümle alıp 1300 yıllık Türkçeyi anlıyorsunuz, 150 yıllık Türkçeyi anlamıyorsunuz. Hangisi Türkçe? Bu Türkçe mi? Ama Osmanlıca farklı bir şey gibi görülüyor. Öyle değil. Buraya baktığımız zaman aslında biz akademik olarak Türkçenin tarihi dönemlerini adlandırırken Göktürkçe, Uygurca, Karahanlıca, Osmanlıca diyoruz. Bu da aslında bir pratik olarak sondaki ca eki sadece dil ismi yapmıyor, farklı dil ismi yapmıyor. Köktürkçe demek Göktürk Devleti döneminde kullanılan dil, Karahanlıca demek yine Karahanlı

0: döneminde kullanılan dil demek. Baktığımız zaman Osmanlıca da aynı şekilde Osmanlı Devleti döneminde kullanılan dil. Hocam burada şunu çoğu zaman göz ardı ediyoruz. Aslında Osmanlı'dan da öncesine gidiyor. Yani biz Batı Türkleri, Oğuzlar, Oğuz Yapgu Devleti, daha sonra Selçuklu, Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Beylikler dönemi ve nihayet 14. yüzyıldan itibaren Osmanlı döneminde kullandığımız Türkçe'yi biz Osmanlı Türkçesi diyoruz. Ya Türkiye Türkçesi de bu saymış olduğum zincirin ya da silsilenin devamıdır. Yani Osmanlı'nın dili Türkçedir. Birazdan zaten bunu sizinle farklı olarak konuşacağız. Genellikle deniyor ki Arapça, Farsça, Türkçe karışımı üçlü bir dönemin dili miydi? Bu da aslında çok bilimsel değil. Baktığımız zaman Osmanlı zamanında Türkçe uluslararasılaştırılmış. Yani o zaman diyelim ki resmi yazıların dili Türkçe, Osmanlı Türkçesi, birazdan onlar söylenecek. Ama 17. yüzyıla kadar batıya baktığımız zaman bugün bildiğimiz büyük diller aslında sadece konuşma dili olarak vardı. Yazıya geldiği zaman Latince idi. Yani konuşma dili diyelim ki farklı bir dil ama bizim yazı dilimiz hiçbir zaman Arapça ve Farsça olmamış. Bunun altını özellikle çiziyorum. Yani bürokrasinin dili hep Türkçe. Şöyle evet içinde Arapça, Farsça kelimeler vardı ama bugün dünyanın en büyük dili İngilizce diyelim. Bugün de İngilizcenin %70'i neredeyse Latince'yi çıkardığımız zaman Fransızca'yı, Almanca'yı çıkardığımız zaman İngilizce kalır mı? Nasıl ki kalmazsa Türkçe de böyle. Türkçe de bir imparatorluk dili, Latince gibi, Arapça gibi. İngiliz dilcileri nasıl bugün İngilizceden Türkçenin yoğurt ya da pasa kelimesini atmıyorsa, Türkçe de aynı şekilde bir imparatorluk dilidir. Son dönemlerde bu 19. yüzyılda Arapça, Farsça'nın yanına bir de Yunanca, İtalyanca, Fransızca ekleyenler böylece altılı bir dil gibi görenler olmuş. O da çok doğru değil. En içinde Arapça, Farsça kelimelerin geçtiği bir cümlede bile mutlaka fiilimsiler işte idüp, bilüp, gelüp, idile, alına, yapıla mutlaka bir çekimli fiile bağlanıyor. Yani orada istediğimiz kadar alıntı kelime kullanalım. Arapça olsun, Farsça olsun, Yunanca olsun, İtalyanca olsun ama bunlar mutlaka bir çekimli fiille Türkçenin söz dizimi sistemine uydurulmuş oluyorlar. Hocam bir de şunu söylemek gerekiyor. Tamam biz kendimiz bunu tartışıyoruz ama yabancılar nasıl görmüş? O dönemde özellikle İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'a gelen yabancılar hem bizim dilimizi, kültürümüzü, adetlerimizi inceleyip bunları kendi ülkelerine anlatma gereği duydular ve çok önemli kitaplar, eserler yazdılar. Belki bizde de olmayan. Biz onları bugün hala çalışıyoruz. Onlar, hocam 70 tane eser incelemiştim bir çalışmamda. Onların o zaman hep şöyle diyorlar yabancılar. Türk dili, Türkiye anlamına gelen Lengua Türkiye, Turkiko Türkarium diye. Yani 1850'lere kadar bizim de Osmanlı döneminde kullanılan dilin adı Türk
1: Türkçe.
0: dili, Türki, Türki dil, Türki lügat, Zebanı Türki, Lisanı Türki ve Türkçe. Bakın 1850'lere kadar. Ya 1850'de Ahmet Cevdet Paşa, belki kendince haklı sebepleri var, çok uzun konu. O ve onun etkileyebildiği birkaç kişi Lisanı Osmani, Osmanlı Lisanı, Osmanca diyorlar ama toplumda buna büyük bir karşı çıkma da var. Yani bu sınırlı çevrede. Mesela Red House'u hepimiz biliriz. Red House eserlerin genelinde o dönemde Türkçeyi kullanıyor. Birkaç eserinde Osmani terimini kullanıyor. Ama genel olarak baktığım zaman yabancılar bizi 70 eseri ele alırsam ben 55'inde Türkçe, 9'unda Osmanlı Türkçesi ancak 6'sında Osmanlıca diyorlar. Bu da belki bir devlet politikasıydı. Yani ilk sorduğunuz soruyu cevaplarsam Türkiye Türkçesinin bir önceki dönemi olan Osmanlı Türkçesi, akademik olarak Osmanlıca diyebiliriz. Kesinlikle Türkçeden başka bir dil değildi. Birazdan sorularla zaten bunu açacağız ama yazıyla konuşma arasındaki farklılık Türkiye Türkçesine göre evet daha fazla idi diyebilirim hocam.
1: Evet, yani Osmanlıların kullandığı dil Türkçeydi.
0: Kesinlikle.
1: Sadece Arapça ve Farsçadan yoğun biçimde etkilenmiş
0: Evet.
1: bir yazı dili diyoruz aslında
0: Kesinlikle,
1: Osmanlı
0: kesinlikle.
1: Türkçesi dediğimizde. Şimdi hocam dilin adını konuştuk. Peki o dili kullanan insanların gündelik hayatta nasıl konuştuklarını gerçekten bilebiliyor muyuz?
0: Evet.
1: Yani yazılı belgeler elimizde.
0: Evet.

0: Ama konuşmaları tabii kaydetmenin
1: Evet.
0: imkanı yok. Yani o gün için böyle bir imkan söz konusu değil. Yani mesela bir dil tarihçisi, Osmanlı insanının, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşayan bir insanın konuşma dilini hangi kaynaklardan hareketle izah edebilir diye
1: Hocam
0: bir soru
1: çok
0: yönelteyim.
1: teşekkür ediyorum. Son dönemlerde tabii yazıyla çok fazla iç içe olduğumuz için konuşma çok daha eski. Konuşmanın eskiliğini unuttuk. Konuştuklarımız belki çok farklı evrimlerden, aşamalardan geçerek bu yazı bugüne, alfabeler bugüne geldi. Ama yazıyla konuşmayı karşılaştırdığımızda yazının aslında neredeyse hiçbir şey olduğunu görebiliyoruz. Özellikle dil bilim araştırmaları da daha çok konuşmaya yönelmiştir dünyada 1900'lerden beri. Osmanlı'nın konuştuğu dili duyamadık. Ne yapacağız? Yine yazı üzerinden. Yani yazı üzerinden onların nasıl konuşmaya çalıştığını tespit etmek zorundayız. Dolayısıyla yazı ve konuşma dili ilkelerimiz var. Bir şey daha söyleyerek konuşmama devam etmek istiyorum. Osmanlı Türkçesi, Osmanlı dönemindeki Türkçe sadece Arap harfleriyle yazılmadı. Arap harfli Türkçe var. 1000 yıl kullandık. Bunu Batı'da Karahanlılar'da kullandı. Ama Osmanlı Devleti döneminde Türkçe Latin, Ermeni, Kiril, Rum harfleri gibi farklı alfabelerle de yazıldı. Arap harfleri yapısı gereği, tipolojik yapısı gereği bazı ünlü ve ünsüzleri Türkçe'de tam olarak göstermedi. Ama Latin harfleriyle yazıldığı zaman orada işte siz de Türkologsunuz. Yani Arap alfabesindeki vav V olabilir, O, Ö, U, Ü olabilir. Ama Latin harflerine bakıp o Türkçe'ye baktığımız zaman orada bütün ünlüleri görebiliyoruz. Peki Arap harfli metinlerden hangi metinlerden halkın konuşmasını anlayabiliriz? Birinci olarak hocam Osmanlı'nın işte 15. yüzyıl belki eskisinden Tevarih-i Ali Osman gibi bazı tarih kitaplarından, kroniklerinden. Çünkü oralarda bazen yazar ya da ne diyelim müellif, müstensih padişahların, paşaların, sadrazamların, halkın, askeri, yeniçerinin konuşma kayıtlarını oraya kaydetmiş. Nasıl kaydetmiş ona birazdan geleceğim. Diğeri şeriye sicilleri. Hocam şeriye sicilleri bugün bilindiği üzere aslında mahkeme kayıtları. Yani mahkemeye kadının huzuruna gittiğiniz zaman her türlü dava görüldüğünde kadı soruyor çaldın mı, ne dedin, ne yaptın, ne ettin diye ve bunların hepsinin kaydı tutuluyor. Bazıları resmi yazışma usulü olduğu için resmi kurallara göre ama bazen de katip belki dalıyor halkın diliyle kaydediyor ve buradan gerçekten Osmanlı döneminde konuşmalarla ilgili çok şey öğrenebiliyoruz. Bir diğeri hocam Evliya Çelebi Seyahatnamesi. Hani sizinle de konuşmuştuk. 17. yüzyılda dünyada bu tür seyahatnameler daha çok bir maddi beklenti üzerine yazılıyor. 17. yüzyılda Türkçenin böyle bir eserinin olması ya biz Türkler için aslında
0: Büyük bir şans.
1: inanılmaz bir şans,
0: Doğru.
1: mutluluk diyelim. Ve 17. yüzyılda Evliya Çelebi'nin verdiği bilgilerle dünyadaki her şeyin tarihini çalışan insanlar onun eserinden mesela Kafkaslardaki diller hakkında Evliya Çelebi'nin verdiği bilgilerden ancak yola çıkarak tespitlerde bulunuyorlar. Bir de o kadar değerli ki ya diyor ki Güneydoğu Anadolu'ya gittim, Doğu Anadolu'ya gittim. Orada şu otu gördüm, yedim. Orada şu hayvanı gördüm. Bugün bu hayvanların, bitkilerin tarihini çalışanlar için
0: Tabii.
1: daha değerli bir kaynak olur mu?
0: Kültür tarihi bakımından da çok
1: Kesinlikle,
0: önemli, dil
1: kesinlikle.
0: malzemesi bakımından da çok önemli veriler sunuyor
1: Hocam
0: Evliya Çelebi.
1: biz Türkler Evliya Çelebi'nin kıymetini bilmemişiz ama siz de çok iyi bildiğiniz üzere Amerikalı Robert Denkov
0: Denkov.
1: dünyadaki en iyi araştırıcı. Çünkü belki sizin lise kitaplarınızda da Evliya Çelebi'nin bazen uydurduğu ile ilgili metinler vardı ama Evliya Çelebi Erzurum'un soğuğunu anlatırken işte tam soğuk havada kedi damdan dama atlarken havada donmuş. Sular tekrar hava ısınmaya başlayınca miyav diye karşıya uçmuş. Erzurum'un soğuğunu anlatmak için bundan daha güzel bir benzetme olabilir
0: Tabii.
1: mi? Aynı şeyleri dilde de yapmış.
0: Evet.
1: Aynı şey işte bilgilerine bu kadar güvenmeliyiz. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde dönemindeki padişahların konuşmaları var ve konuşma üslubuyla kaydetmiş. Hocam bir diğeri ise mesela bu batılı araştırıcıların yazmış olduğu eserlere bakıyoruz. Onlar gelmişler Osmanlı'ya. At lazım. At pazarındaki konuşmayı yazmış. Kahvaltıya inmiş. Oradaki diyaloğu yazmış. İstanbul'u gezmeye gitmiş. Diyaloğu yazmış.

Latin harfleriyle yazmış. Hamal tutacak Red House onu yazmış. Hamala kızmış onu yazmış. Yani böylece o dönemde Türk toplumunda nasıl insanların birbirine kızdığını da diyor ki "Behey Dimitri, beri gel, kovarım seni" diyor. Yani bu bakın tam bir konuşma Türkçesi. Arap harfli metinlere bakarsak hocam biz burada nasıl alabiliriz diye. Mesela orada diyor ki konuşma cümlelerinde didi, dedi, eğitti, eğitti, söyledi, diyü, diye gibi fiillerden önce mesela diyor ki bu bir tarih kitabında Yusuf'a "sen Türksün, sana ve senin yedi ceddine" diyor "neler derim" diye mesela bu. Bir de karşılıklı konuşmalar işte silahtarlar diyor ki "padişahımız kanı ne oldu çıkmaz" paşalar "bu hakimler komazlar çıkma" hakim hekim ağalar "elbette gireriz padişahımızı görürüz" İvaz Paşa diyor ki "imdi bugün sabredin irte çıkalım" Hocam bazen de metinlerde artık bir dil araştırmacısı olarak yazı dilini ve konuşma dilini hissedebiliyorsunuz. Şunu önden söyleyeyim. Yani Namık Kemal benden farklı konuşmuyordu. Ama Namık Kemal yazdığı zaman konuşma diliyle edebi eser üretmek belki ancak tiyatro olabilir. Ama onun yazmış olduğu diğer edebi türlerde çok üst bir Osmanlı yazı dilini görüyoruz. Biz dilcilerin belki bir eksiği yazı dilinin de kurallarını işte formel yapılarını bugüne kadar maalesef çıkarmamışız. Konuşma için de geçerli. Yani hep suçluyoruz ama Osmanlı yazı dilini oluşturan o bütünceler, kurallar neydi?

0: yapmadık. Hocam mesela bir yerde aynı olayı hem yazı dili ve konuşma diliyle kaydediyor iki farklı tarih kaynağı. Konu da şu. Yıldırım Bayezid ya da Beyazıt'ın bu Ankara Savaşı'ndan sonra etrafındakiler ona bir sürü laf söylüyor. Birisi diyor ki bakın bu yazı dili, bunu hep dinleyicilerimiz anlayacaktır. Diyor ki gördün mü ol sarhoş vezirin sui tedbiri kâru bağrı saltonatını tarumar edip sana ne iş gitti. Şimdi konuşma dili. Aynı konuyu
1: Aynı
0: nasıl
1: konu.
0: anlatıyor? Hey Beyazıt Han, kanı ol güvendiğin oğulların kanı hani.
1: Hani.
0: Ya kanı ol güvendiğin sancağın beyleri veyahut kanı ol sarhoş vezirlerin. Yani deminki okuduğum aynı olay, birisi yazı dili ama burada konuşma diliyle aslında aynı olayı anlatan aynı dönemdeki iki tarih kaynağı
1: Evet.
0: bize ipucu vermiş oluyor hocam.
1: Doğru. Yani ses kayıtları yok ama işte bu diyaloglu hikayelerden biz nasıl konuştuklarını işte şeriye sicillerinden, mahkeme kayıtlarından, tarih kitaplarından anlayabiliyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Bunu ölçebiliyoruz. Bugün de öyle değil mi hocam? Zaten resmi yazı diliyle konuşma dili, günlük konuşma dilimiz birbirinin aynısı değil.
0: Kesinlikle.
1: Yani geleceğiz diyoruz ama geleceğiz diye
0: Geliyor
1: yazıyoruz.
0: mu?
1: Geliyorum diyoruz hatta bazı mahalli dillerde böyle de telaffuz edilebiliyor. Şimdi Osmanlı döneminde de bu farkın çok daha belirgin
0: Evet.
1: olduğunu görüyoruz aslında. Acaba böyle aydın diliyle halkın dili ne ölçüde ayrışıyordu? Yani muhakkak bir fark vardı. Hani yöneten yönetilen havası avam arasında da böyle bir dilsel farklılık var mı? Bir medrese hocasıyla mesela bir İstanbul esnafı aynı Türkçeyi mi konuşuyordu acaba hocam?
0: Konuşmada belki birleşiyorlardı ama işte medrese hocası belki kalemde görevli olanlar ya da edebiyatçılar, edipler yazdıkları zaman elbette ki çok farklıydı. Hocam bu soruya o dönemin aslında yazılmış olan ürünlerinden cevap verebiliriz.
1: Evet.
0: Sizin de halk edebiyatında aslında çok çok çalıştığınız bir tür, 19. yüzyılda belki Türkçe'ye gelmiş tiyatro türü. Dilciler olarak bu alanı çok az çalışmışız ama bazı tiyatro metinleri var ki sadece okumak için yazılmış, bazı tiyatro metinleri var ki oynanmak için yazılmış. 19. yüzyıldan hepimizin bildiği aslında bu yazı dili ve konuşma dili ayrımına iki kişi seçerek bu soruyu cevaplandırabiliriz. Recaizade Mahmut Ekrem sanat sanat içindir görüşüyle hareket ediyor. Ama Çok Bilen Çok Yanılır adlı tiyatro eserinde oynanmak için seyirlik oyunu olduğu için geneli eserinin hocam konuşma dili. Yani nedir? Sokakta nasıl konuşuluyorsa bunu tiyatroya taşımış. Ama burada bir mektup var. Orada Azmi Efendi'ye o konuşmaların içinde bir mektup yazdırıyor ki anlıyorsunuz ki mektup dili, yazı dili bir anda Çok Bilen Çok Yanılır'ın şeyi değişiyor. İsterseniz bu yazı diline şöyle bir örnek vereyim hocam. Yazı dilimiz gerçekten böyleydi, buna benziyordu. Yazı dilini şunlarla örneklendireyim. Mahdumu Sanaveri, İzzetlü Zeynel Bey'in bin mehil kerim, zamanı izdivacı hülul etmeyin, bakın etmeyin, Türkçe müdahale etti. Emri ilahi ve sünnet-i seniyye-i Hazreti Risalet Penahiye, Farsça yapılı tamlama, Osmanlı yazı dilinin olmazsa olmazı. Tekrar okuyayım. Sünnet-i Seniyye-i Hazreti Risalet Penahiye imtisalen ve ittibaen kendisinin Benaat İslamiye'den pak damen ve ehli iffet bir muhaddere ile, bakın ne oldu? Evet, bugün için, bizler için, dinleyiciler için, benim de bunları anlamam için sözlükte mutlaka çalışmam gerekiyor ama o dönemde bunların da gerekli olduğu yerlerin olduğunu unutmayalım. Yani şimdi de herkes yazmıyordu. Bu yazabilenin toplumun belki %1'i, %2'si olduğunu, onların da görevleri sebebiyle bu yazı dilini öğrendiklerini unutmayalım. Şimdi yine konuşmaya gelelim. Hepimizin bildiği, yani bu metnin yazıldığı dönemde Recaizade böyle konuşmuyordu. Örnek vereceğim ama böyle yazıyordu. Namık Kemal de bu şekilde yazıyordu ama Namık Kemal Şair Evlenmesi adlı tiyatro oyununda, yani yukarıdaki cümlelere bir zıtlık teşkil etmek üzere anlatayım. Bakın, yok ben böyle latife istemem, latife gerek. Ya ben sana onu latife ile beş kez çekiyorsun ya, ben sana onu latife ile vermek istiyorum. Gerçekten acanım, özrün kabahatinden büyük, hiç özür dilemiyorum. Ya aman sus, işte kılavuzum zibazdudu geliyor gibi benim kumrucuğumu getiriyorlar. Yani

0: Arada 160-170 yıl var. Bugünkü konuştuğumuz Türkçeden hiç farklı değil. Bu konuşmayla ilgili bir örnek daha vereyim. Vatanya Hauslisre'de Namık Kemal. Bakınız konuşma nasıl. Buradan çıktık. 3 gece bir köyde yattık. Bir türlü ordunun yanına yanaşamadık. Sonra bir gizli yol bulduk. Sürüne sürüne ta şu tepenin altına gittik. Orada bir mağara var. Ben avcılık zamanından bilirim. O mağarada saklandık. Yani Osmanlı döneminde, Osmanlı Türkçesi döneminde dilin iki varyantı var. Bu bütün dünya dilleri için geçerli. Yüksek varyant, yazı dili, bunlar işte high language diyorlar Batılılar.
1: Evet.
0: Diğeri ise alçak demeyelim ama konuşma dili.
1: Evet.
0: Yani okumuş olduğum konuşma dili satırları bugünkü Türkiye Türkçesinin aslıdır. Bu soruyu da böyle cevaplamış olalım. Yani
1: Evet.
0: yazı dili evet farklıdır ama konuşma dilinin bir farkı yoktur. Padişah bana bir ab getir dememiştir hocam. Padişah diyor ki bana bir su getir.
1: Evet.
0: Ab ya da ma kelimelerini kullanmıyor. Şiir yazarsa evet vezin gereği belki ama orada su isterken su kelimesini kullanıyor.
1: Yani toplum divan şiirinin dilini konuşmuyordu.
0: Hayır, asla
1: Anlayabileceğimiz bir
0: konuşamazdı.
1: Türkçe
0: Yani evet
1: konuşuyordu.
0: hocam yani onun için ayrı bir eğitimden
1: Tabii.
0: geçmek gerekiyordu.
1: Evet. Yani günlük konuşma dili bugünkü Türkçe'ye sanıldığından çok daha yakın, işte okuduğunuz örneklerden de
0: Çok
1: zaten
0: benziyor.
1: onu
0: Hocam bir iki örnek
1: anlıyoruz.
0: verebilir miyim? Mesela
1: Buyurun
0: o
1: hocam.
0: dönemin günlük konuşmasında belki birkaç farklı şeyi söyleyebiliriz o dönemde kullanılan. Mesela o dönemde bugün unuttuğumuz bile kelimesi birlikte. Örnek
1: Evet.
0: vereyim. Eğer buyururlarsa anları dahi düğüne bile iledelim. Yani birlikte götürelim. Mesela bugün dinlemek, metinler o gün ağızlarda da var. Dinemek şeklinde. Dine beni, nen var. Mesela şimdi kelimesi o dönemlerde imdi. Din, imdi iş nice olacak. Yine nerede kelimesi kanda. Hizmetkarlarımız kandadır. Ya da diyelim ki usanmak kelimesi o dönemde buna da belki birazdan dokunacağız.
1: Evet.
0: Şerbetlerden osandım diyor. Usandım yerine. Uçta son olarak diyor ki yani şurada yerine uçta. Uçta bir kılıcım var. Atamdan ve dedemden kalmıştır diye. Ya yani bunlar da o dönemde bugünkü konuşma dilinden farklı olan ama Türkiye Türkçesinin farklı ağız bölgelerinde kullanılan kelimeler. Yani mesela Bolu ağzı bugün yörü, yoru. İstanbul ağzı yürümek.
1: Evet.
0: Ya ama o konuşma biçimleri kalmış diyebilir.
1: Muhakkak. Şimdi hocam bu yöresel farklılıklardan söz etmişken, tabii İstanbul kozmopolit bir şehir. Dolayısıyla farklı bölgelerden gelen insanların ağız özellikleri de dili zenginleştiriyor. Mesela Karagöz metinlerini hatırlıyorum hemen, ben bir halk bilimci olarak işte orada Laz tipik, işte Kürt tipi, Arnavut mesela farklı bir Türkçe konuşuyor. Dolayısıyla bu mesela Rumeli'den gelenlerle Anadolu'dan gelenlerin mesela konuştuğu Türkçeden de ayırt etmek onları mümkün, öyle değil mi?
0: Kesinlikle,
1: O dil de
0: kesinlikle.
1: çok belirgin bir
0: Kesinlikle,
1: şekilde
0: kesinlikle.
1: kendini hissettiriyor.
0: Hocam çok haklısınız. İstanbul ilk fethedildiğinde oradaki Türk nüfusu artırmak amacıyla Anadolu'dan ve Rumeli'den işte bazılarına göre 4.000'er, bazılarına göre 5.000'er aile getirilmiş. Onlar da çeşitli haklar da tanınmış. İşte iyi deniz kenarları falan verilmiş. Bazen biz bu deniz kenarında ne yapacağız falan diye çok şikayet etmişler. Hocam Rumeli bugünkü Türkiye Türkçesinden ziyade Rumeli Türkçesinin bazı özellikleri var. Mesela orada Türkiye Türkçesindeki bu işte kalından sonra kalın, inceden sonra ince gelir özelliği çok. Mesela kuyu kelimesi Batı Rumeli ağzında kuyi. Doğru kelimesi dogri. Kızı kelimesi kızı. Bizdeki almış Rumeli ağzında almış. Bizdeki benim Rumeli ağzında bazı bölgelerde benim ya da verdik verdik. Ya da dört Rumeli ağzında dort biçiminde. Anadolu'daki bakarlar Rumeli ağzında bakarler. Tutarlar tutarlar biçiminde. Ya da mesela biz değnek diyoruz Rumeli ağzı degenek diyor. Mesela biz ağlıyorsun diyoruz Rumeli ağzı ağlaysın diyor.
1: Evet.
0: Ama Anadolu'da konuşulan Türkçe ile Rumeli ağzındaki bir özellik var ki bunu hemen ayırıyoruz. Mesela biz bugün usanmak diyoruz, güzel diyoruz, uyanmak diyoruz ama Anadolu'luk, Anadolu Türkçesi demin de metinde de okumuştum. Usanmak yerine osanmak diyordu. Güzel yerine gözel diyordu. Uyanmak yerine oyanmak diyordu. İstanbul'da özellikle Türkçe kelimelerdeki ilk hecedeki bu dört ünlüden yola çıkarak hangisinin yaygınlaştığını, bunu söyleyen nereli olduğunu bilebiliyoruz. Mesela Anadolulu boğa der, Rumeli'den gelen buğa der. İstanbul Türkçesi bugün boğayı kabul etmiş. Anadolulu böcek der, Rumeli'den gelen bücek der. Orada böcek yaygınlaşmış. Ama başka bir şey söyleyeyim burada. Mesela Anadolulu göğer

0: güvercin der. Rumeli güvercin der. Bugün Rumeli'ninki güvercin yaygınlaşmış.
1: Evet.
0: Yani o ö varsa Anadolu ağızları özelliği olarak kabul edilir. O ü varsa Rumeli ve bakın bunlar karışmış. Mesela köpek küpek. Mesela Edirne ile ilgili yapılan bazı Rumeli dizilerinde bunlar çok iyi kullanıldı.
1: Evet,
0: Küpecik küpek
1: evet.
0: şeklinde. Yani mesela baktığımızda örümcek ürümcek. Örümcek tutmuş. Yukarı yukarı. Yukarı Bolu da bu şekildedir ama İstanbul ağzı yukarıyı yani
1: Evet.
0: burada daraltmış. Yani bu çok önemli bir özelliktir. İstanbul Türkçesinde Anadolu'luk ve Rumelilik birbirine karışmış diyebilirim.
1: Evet. Şimdi tabii Anadolu'luk ve Rumelilik çok beklendik bir şey ama şimdi Osmanlı bir de çok kültürlü bir imparatorluk. Dolayısıyla hani biz Arapça ve Farsça etkileri çok belirgin bir şekilde anlıyoruz ve konuşuyoruz, onu mevzu ediyoruz ama aynı zamanda işte Rumca, İtalyanca, Ermenice, Slav dillerinin bazılarının da mutlaka dilde tesiri olmuştur, öyle değil mi hocam?
0: Kesinlikle.
1: Oradan alımlanan kelimeler de Osmanlı'nın dilini etkilemiştir.
0: Hocam akademik olarak da çok iyi bildiğimiz üzere biz Osmanlı döneminin Türkçesini sanki içinde sadece Arapça, Farsça kelimeler ve gramer kuralları varmış
1: Evet.
0: gibi görüyoruz ve Selçuklu'dan önce de buraya Oğuzlar geldiğinde ilk karşılaştıkları milletlerden birisi Rumlar, hadi Yunanlar diyelim, diğeri de İtalyanlardı. Dolayısıyla bugün Türkçe'de hadi Yunanca, Rumca biraz var ama İtalyanca kökenli kelimelere biraz haksızlık ettiğimizi de düşünüyorum. Aslında o kadar çok İtalyanca kelime var ki, Rumca da öyle.
1: Evet.
0: Biz buraya geldiğimiz zaman hocam 11. yüzyıldan itibaren Rumlarla bazen savaştık ama ortak bölgelerde yaşadık, ticaret yaptık, alışveriş yaptık. Bu sürede aldık verdik. Yani biz hep aldığımızı konuşuyoruz ama birazdan
1: Tabii.
0: Yunanca'ya, Rumca'ya verdiğimiz kelimeleri de konuşacağız. Buraya baktığımız zaman özellikle Yunanca ve İtalyanca'dan denizcilik terimleri, ya yani gemi adları falan, yer adları, bitki adları, balık adları. Hocam şöyle bir espri yapılır. İşte Türkler denizlere geldiler. Baktılar balık kılıca benziyor, kılıç balığı dediler. Baktılar kalkana benziyor, kalkan balığı dediler. Sonra baktılar ki bir sürü balık adı var, vazgeçtiler. Telaffuz ettikleri ya da duydukları gibi kulakla alıp dillerine dahil ettiler diyor. Bu biraz doğru. Araç gereç adları, çeşitli unvanlar ve terimler var. Hocam
1: Evet.
0: o kadar ilginç ki dilimizdeki Batı Türkçesinde ta belki Yunus Emre'den beri kullandığımız kelimelerden birisi anahtar. Yani anahtar kelimesi anihtari biçiminde Rumca, Yunanca, Türkçe'ye anahtar diye geçmiş. Çok kullandığımız kelimelere biraz örnek vereyim hocam. Enginar, piskopos, fener. Ya öyle bir şey ki Molla Fenari diye bir isim bile yapmışız. Yani
1: Evet.
0: fenari ama fener
1: Fener.
0: Rumca baktığımız zaman ıhlamur, ıhlamur. Önce filamuri. Türkçe'de işte bazı çeşitli ses olaylarında sondaki i düşüyor. Çünkü Yunanca'nın karakteristiklerinden birisidir sonda i taşımak. Ama Türkçe bunu kabul etmiyor. Filamur daha sonra değişiyor ıhlamur biçimine. Reçine, salyangoz bile Rumca. Hatta bugün bakıyoruz özellikle kadın adı olarak verdiğimiz Defne bile Rumca.
1: Evet.
0: Ama biz Türkler dil ırkçılığı yapmamışız. Yani
1: Evet.
0: bunu asla reddedip yerine başka bir şey bulalım dememişiz. İstanbul'un adına dokunmamışız. Anadolu'nun adına dokunmamışız. Biri Anatolium'dur, birisi Eistinpoli yani şehre değil, doğru anlamından gelir. Hocam bir diğeri kiler kelimesi Rumca. İstiridye Rumca. Kavanoz bile Rumca. Yani
1: Evet,
0: kavanoz
1: gündelik
0: kelimesini
1: hayatımızda kullandığımız
0: Rumca'dan
1: pek çok
0: almayla
1: kelime
0: Türkçe küçük bir dil değil.
1: olmaz.
0: Hocam
1: Doğru.
0: bir diğeri de İtalyanca. Ben biraz doçentlik tezimde de İtalyanca çalıştığım için biraz hisliyim o alana ve bu ara İtalyanca üzerine çok yoğunlaştım.
1: Evet.
0: Hocam biz 13. 14. yüzyıldan bazı araştırıcılara göre hatta 11. yüzyıldan itibaren İtalyanca'dan çok fazla kelime aldık. Mesela bunlardan birisi hocam üsküf. Ta 14. yüzyılda almışız. Bir tanesi papa.
1: Evet.
0: Papa İtalyanca. Kaptan kelimesine Osmanlı hocam büyük oranda kapudan demiş. O da yani kapı kelimesiyle bağlantı kurmuş. Kaptan kelimesi işte kapudanı derya falan. Kapı yok orada aslında. Tamamen bir benzetme, analoji
1: Evet.
0: kaptan kapudan olmuş. Dedem paşaport derdi. Allah Allah derdim bazen de gülerdik çocukken.
1: Evet.
0: Ama çünkü dedem paşayı biliyordu, pasayı bilmediği için ilk oradaki iki heceyi paşa ile tanımlıyordu.
1: Evet.
0: Latin harfli yazılan metinlere de baktığım zaman paşaportu gördüm. Yani çünkü
1: Pasaport
0: pasa
1: yazılıyor.
0: diye bir şey yok. Paşayı biliyorlar. Pasaportu paşa olarak değiştirmişler. Hocam fırtına İtalyanca. Dümen İtalyanca. İkisi de gemicilik terimi. Kafamıza bir zaman taktık bere ama eski biçimleri baret İtalyanca. Pusula İtalyanca. Martı bile İtalyanca hocam. Martı
1: Evet.
0: İtalyanca. Peki Türkçe ne verdi Yunanca'ya? Hocam ahlat kelimesini Yunanlar almışlar birden ahladi yapmışlar. Sonuna i getirmişler. Bacak kelimesini almışlar bacaki yapmışlar. Bakır kelimesini almışlar bakir yapmışlar. Yunanca'ya bazı argo hakaret kelimeleri bile geçmiş. Avanak kelimesini almışlar avanakis yapmışlar. Bekri kelimesini almışlar bekris yapmışlar. Cüce kelimesini cüces, hoca kelimesini hoces. Hani bu ara kültürel olarak bazen bu tatlı atışmalar oluyor ya. Yani
1: Evet.
0: sonuna bir bazı harfleri ekleyerek bir anda İtalyan kılına sokuyorlar. Mesela cacık bizim mi? Cacık Türk'ün olursa cacık, Yunan'ın olursa cacıki diye.
1: Evet.
0: Yani çok da kelime vermişiz. Goril bile Yunanca'da gorillas biçiminde hocam. Bir de son dönemlerde İtalyanca Fransızca çekişmesi sürmüş. Özellikle bizim Batılı aydınların Tanzimat'tan sonra Fransa'ya gönderilmesiyle bir anda İtalyancaları unutmuşuz ama hocam mesela peruk kelimesi çok ilginç gelecek. Önce İtalyanca'dan almışız. Peruk biçimi Fransızca. İkisi de Latin dili ama uzun yıllar peruka demişiz. Peruka, sonra
1: Türk
0: Fransızcası gelince peruk onu
1: peruk.
0: unutturmuş.
1: Evet.
0: Yine fizika dersek İtalyanca, fizik dersek şey kökenli Fransızca. Kasket Fransızca, kasketa İtalyanca. Yani belli bir dönem sonra Fransızcalar İtalyancaları unutturmuş ama hocam Kamusi Türkiye'de İtalyanca 314 tane, Fransızca 238 tane. Yani 19. yüzyılda Osmanlı'daki hakim Batı dili İtalyanca. Ve İtalyanca'nın hakkını bilimsel olarak ve kültürel olarak teslim etmediğimizi düşünüyorum ben.
1: Evet.
0: Etmek için çalışıyoruz.
1: Evet, evet hocam. Aslında konuşacağımız çok şey vardı. Daha pek çok soru vardı aklımda ama maalesef süremizin sonuna geldik ama anlıyoruz ki hocam dinleyicilerimiz de epeyce aydınlandılar öyle anlıyorum. Yani bugün bir zaman makinesi icat edilse ve geçmişe yolculuk etsek Kanuni Sultan Süleyman'la karşı karşıya gelsek pekala Türkçe konuşup anlaşabiliriz. Çünkü resmi yazışmalar ve edebiyat dışında çok yüksek bir edebiyat söz konusu değilse eğer bugünkü Türkçe'ye çok yakın bir Türkçe ile konuşuyordu o
0: Kesinlikle,
1: dönem
0: kesinlikle.
1: insanlar. Evet.
0: Hocam vaktim varsa şöyle bir şey. Birkaç padişahın ağzından dökülmüş. Mesela Osman Gazi oğlu Orhan'a nasıl konuşmuş?
1: Evet.
0: Osman Gazi şöyle diyor. Oğul Orhan, ben öldüğüm vakit beni Bursa'da şol gümüşlü kubbe altında koyasın. Sana demiyordun ama sana bir kimesne Tanrı Teala buyurmadığı sözler söylese sen ol sözü kim? Tanrı buyurmamıştır. Anı kabul itmeyesin. Ve eğer sen bilmezsen Tanrı Teala ilmini bilen kişiye sor. Nökerlerine, kullarına daim iyilik ve ihsan et ki senin ihsanın anların halinin tuzağıdır diyor.
1: Evet.
0: Vaktim varsa Timur'la Yıldırım Beyazıt konuşuyor.
1: Hocam vaktimiz
0: Tamam.
1: çok artık azaldı. O
0: Tamam.
1: yüzden sözünüzü kesmek istemediğim için başlamadan isterseniz
0: Tamam.
1: son cümlenizi alalım.
0: Tamam. Şöyle diyelim. Osmanlı döneminde yazı ve konuşma dili arasında bilimsel olarak açıklayabildiğimiz farklılıklar vardır. Osmanlı'nın konuştuğu dil Türkçedir.
1: Türkçedir.
0: Herkes siyasetini bir kenara bırakıp Osmanlı Türkçesini mutlaka öğrenerek o dönemi araştırmaya çalışsınlar. Çok teşekkür ediyorum.
1: Peki, biz teşekkür ederiz hocam. Sağ olun
0: Çok
1: verdiğiniz değerli
0: teşekkür ederim.
1: bilgiler için. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta karşınızda olmayı umuyoruz. Hoşça kalın.
2: Kültür Otağı, Söz Otağı.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Anadolu Beylikleri döneminin kuzeydeki en önemli merkezlerinden Samsun'a konuk olacağız. Yakın tarihimizde Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da ayak basarak milli mücadeleyi başlattığı şehir olarak öne çıkan Samsun, Karadeniz'in orta bölümünde bir iç deniz gibi uzanan coğrafyasıyla tarih boyunca stratejik bir merkez olma özelliği taşır. Antik dönemlerde Amisos adıyla bilinen kent, Miletoslu koloniciler tarafından kurulur ve ticaret yolları üzerindeki konumu sayesinde hızla gelişir. Kentin Türk kimliğine bürünme süreci 11. yüzyılın son çeyreğiyle başlar. Malazgirt Meydan Muharebesi sonrası Anadolu'ya yayılan Türk boyları kısa zamanda Karadeniz kıyılarına ulaşır. Samsun ve çevresine yerleşen ilk Türk gücü Danişmentliler olur. Danişmentli emirleri bölgede kalıcı eserler bırakır ve kenti bir uç merkezi haline getirir. Danişmentlilerin ardından bölge Anadolu Selçuklu Devleti'nin kontrolüne geçer. Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan döneminde şehirde Türk hakimiyeti perçinlenir. Samsun bu dönemde sadece bir liman kenti değil, aynı zamanda siyasi bir ağırlık merkezi niteliği kazanır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecine girmesi ve Moğol baskısının artmasıyla beraber bölgede Türkmen beylikleri filizlenir. Bu beylikler arasında Canik beylikleri olarak anılan aşiret yapıları Samsun'u bir idari ve askeri üs olarak kullanır. Taceddin oğulları ve özellikle de Eretna Devleti'nin bakiyesi üzerine kurulan yerel hakimiyetler Samsun'un bölgedeki baş şehir statüsünü korumasını sağlar. Samsun'un başkentlik işlevi özellikle Canik Beyliği döneminde en somut halini alır. Bu dönemde kent bir hanedanın yönetim merkezi yani payitahtı olarak görev yapar. Başkentlik dönemi boyunca Samsun, askeri harekatların planlandığı ve diplomatik görüşmelerin yürütüldüğü bir idare merkezi konumundadır. Şehrin kalesi, beyliğin gücünü temsil eden en önemli mimari yapıdır. Saray erkanı, ulema ve askeri bürokrasi bu dönemde şehrin dokusunu değiştirir. Başkent olması nedeniyle kent çevre illerden de yoğun göç alır. Bu durum Samsun'un demografik yapısını Türk ve İslam kimliğiyle kalıcı olarak harmanlar. Ticaret yollarının son durağı olan bu başkent, Kırım ve Kafkasya ile yapılan deniz ticaretinin de merkez üssüdür. Beylikler döneminde Samsun, siyasi bir odak noktası haline gelerek bölgedeki diğer yerleşim birimlerini yöneten otoriteye dönüşür. Kentin bu merkezi konumu bölgedeki Türk nüfusunun yoğunlaşmasına ve kurumsallaşmasına da zemin hazırlar. Mimari açıdan bakıldığında başkentlik süreci kente camiler, medreseler ve bedestenler kazandırır. Bu yapılar kentin sadece bir savunma kalesi değil, aynı zamanda bir kültür ve ticaret merkezi olduğunu kanıtlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişiyle beraber Çelebi Mehmet döneminde kesin olarak Osmanlı topraklarına katılan Samsun, başkentlik vasfını kaybederek stratejik bir sancak merkezi haline gelir. Osmanlı döneminde kent özellikle tahıl sevkiyatı ve gemi yapımı için gerekli olan kereste tedariki konusunda imparatorluğun can damarlarından biri olur. 19. yüzyılda tütün ekiminin yaygınlaşmasıyla beraber kentin ekonomik çehresi tamamen değişir. Bu dönemde inşa edilen tütün depoları ve iskeleler şehrin silüetini modernize eder. Cumhuriyet dönemi ise Samsun için yeniden doğuşu ifade eder. Milli mücadelenin ilk adımının atıldığı yer olması kente manevi bir başkentlik ruhu kazandırır. Cumhuriyetin ilanından sonra planlı bir şehirleşme sürecine girilir ve Samsun, Karadeniz'in en büyük sanayi ve ticaret şehri konumuna yükselir. Samsun'un mimari dokusunda Selçuklu ve Osmanlı izlerini taşıyan camilerle medreseler dikkat çeker. 14. yüzyıldan kalan Pazar Camii ve 19. yüzyılda yapılan büyük cami gibi yapılar,

kentin dini ve sosyal yaşamının merkezini oluşturur. Bunun yanında kentin ekonomisi tarih boyunca deniz ticaretine ve tarıma dayalı olarak şekillenir. Verimli Çarşamba Ovası ve Bafra Ovası kenti bir tarım deposu haline getirirken liman işletmeciliği de lojistik güç sağlar. Günümüzde Samsun, geniş caddeleri, modern limanı ve eğitim kurumlarıyla bölgenin öne çıkan merkezleri arasındadır. Hem antik kökleri hem de Türk dönemindeki idari ihtişamı kenti Anadolu tarihinin vazgeçilmez parçası yapar. Samsun bir kıyı şehri olmanın avantajlarını her dönemde çok verimli şekilde kullanır. Türklerin bölgeye gelişiyle birlikte denizcilik faaliyetleri hız kazanır ve liman uluslararası bir ticaret kapısına dönüşür. Şehirdeki hanlar ve hamamlar sosyal hayat

0: Bugün dahi Samsun sokaklarında yürürken geçmişin başkentlik izlerini, Selçuklu estetiğini ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ticari dehasını hissetmek mümkündür. Kentin genişlemesi ve yeni mahallelerin kurulmasıyla birlikte eski merkezle yeni yerleşim alanları arasında kurulan bağ, Samsun'un dinamik yapısını bugün de besler. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 5.
2: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Arzu Meliye. Amerikan ordusu İran'a Amerikan helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla saldırılar düzenledi. 3 dalga halinde düzenlenen saldırıların tamamlandığı duyuruldu. Amerikan Başkanı Trump karşılık vermek çok önemliydi açıklaması yaptı. Tahran'dan hiçbir saldırı ve tehdidi cevapsız kalmayacak açıklaması geldi. Bahreyn'deki Amerikan donanmasının hedef alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin önemine ve bölgedeki güvenlik krizine dikkat çekti. Türkiye'nin güçlü olmak dışında seçeneği bulunmadığını belirtti. Erdoğan, gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi iki ayrı adreste iki ayrı grup toplantısı gerçekleştirdi. Meclise giriş noktalarında yaşanan gerginlik nedeniyle toplantı salonuna ziyaretçi alınmadı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde, Özgür Özel ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, arınacağız, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz dedi. Kılıçdaroğlu, ahlaklı bir kurultay yapacaklarını söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise meclise yaptığı konuşmada bu kürsüde konuşma yapmayı kendi adıma zafer olarak görmüyorum dedi. Özel, olağanüstü kurultay sürecine yönelikse madem kurultayı yapabileceğinize ikna oldunuz o kurultayı yapmalısınız ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşananları yönetim buhranı olarak nitelendirdi. Özgür Özel, ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmeli, keskin sirke ancak küpüne zarar verir uyarısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 6. kez toplanacak komisyon, farklı branşlardan akademisyenleri dinleyecek. Toplantıda dijital tehditler ve alınacak önleyici tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Filan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirvesine katılmak üzere bugün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gidecek. Filan zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde bölgesel işbirliği, güvenlik ve uluslararası gelişmeler olacak. Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde bayrak değişimi gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Filan, 20

28 diplomata yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk üniteye temsili nükleer yakıt yüklendi. Tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı test edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yılın sonuna kadar birinci üniteden ilk elektrik üretimi gerçekleştirilecek dedi. Ankara'da akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili olduğu yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bir araç yağış nedeniyle yolda oluşan çukura düştü. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. İstanbul Bayrampaşa'da trafo patlaması nedeniyle yaşanan enerji kesintisi tramvay seferlerini aksattı. Tedbir amacıyla bazı yollarda trafiğe kapatıldı. Patlamanın sebebiyle ilgili teknik inceleme sürüyor. Antalya, Adana, Ankara, Muş merkezli 73 ilde yasa dışı bahis operasyonları düzenlendi. 207 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 18 milyar liralık para hareketliliği tespit edildi. İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 95 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak milli takımımız Arizona'daki hazırlıklarına halka açık idmanla başladı. Millilerde Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. Haberleri sunduk.

0: bir hekimden dinledim.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar efendim. Bir Hekimden Dinledim programından sizlere sesleniyoruz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Programı sizler için hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural, kendisi stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan ve bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımız Sefa Ak'tan hepinize keyifli bir gün diliyoruz. Sayın dinleyenlerimiz ve tabii ki uzman konuk doktorumuz da var bu bölümde de. Kendisi Türkiye Alzheimer Derneği Ankara Şubesi Başkanı ve Nöroloji Doçenti Doktor Özlem Bispınar Muniz. Hoş geldiniz Sayın Muniz.
3: Hoş bulduk. Ben de seyircilerimize, dinleyicilerimize sevgiler diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın dinleyenlerimiz, unutkanlık ne zaman sadece bir dalgınlıktır, ne zaman ciddi bir sağlık sorununun habercisidir sizce? Çoğu zaman yaşlılığın doğal bir sonucu sanıp geçiştirdiğimiz o küçük ipuçları aslında demansın erken dönem ayak sesleri olabilir. Bugün bu hayati konuyu ve bir insanın ve hastanın hayatta sığınacağı son liman olan ailenin bu hastalıktaki rolünü konuşacağız uzman konuk doktorumuzla. Ama önce şimdi sizi birçok insanın kendisinden bir parça bulabileceği bir ana götürüyoruz. Ardından Bir Hekimden Dinledim başlıyor. Ayşe Hanım 74 yaşındaydı. Emekli öğretmendi. Yıllarca okulda öğrencilerinin adlarını unutmayan, evde çocuklarının randevularını takip eden, apartmanda kimin hastası olduğunu, kimin neye ihtiyacı bulunduğunu aklında tutan, düzenli ve dikkatli bir kadındı. Eşi vefat ettikten sonra yalnız yaşamaya başlamış, kızı her gün telefonla aramayı alışkanlık haline getirmişti. Hipertansiyonu ve kolesterol yüksekliği vardı ve yıllardır ilaç kullanıyordu. Son aylarda konuşmalarında küçük tekrarlar dikkat çekmeye başlamıştı. Aynı gün içinde kızına birkaç kez "Yarın gelecektiniz değil mi?" diye soruyor, bazen ocağın altını açık bırakıyor, bazen de buzdolabına koyduğu eşyayı mutfak dolaplarında arıyordu. Kendisi bu durumları dalgınlık diyerek geçiştiriyordu. Bir pazar günü ailece kahvaltıya gidilecekti. Ayşe Hanım her zamanki gibi erken

0: Ken hazırlanmıştı fakat kızının telefonu çaldığında hala ev kıyafetleriyle oturuyordu. Kahvaltıyı unutmuş, üstelik önceki akşam deftere kendi el yazısıyla not aldığı halde o notu hiç görmemiş gibiydi. Kızı eve geldiğinde masanın üzerinde iki kez alınmış ekmek, tezgahta unutulmuş çaydanlık ve kapının yanında farklı çiftlerden seçilmiş iki ayakkabı gördü. Ayşe Hanım bu karışıklığı fark edince önce güldü, sonra utandı. "Ben sizi yormak istemiyorum," dedi. O sırada torunu anneannesinin son haftalarda televizyondaki dizinin konusunu takip edemediğini ve telefonla arayan tanımadığı kişilere daha kolay inandığını söyledi. Birkaç hafta sonra Ayşe Hanım yıllardır tek başına gittiği semt pazarından dönerken evinin bulunduğu sokağa karıştırdı. Çok uzaklaşmamıştı ama komşusu onu apartmanın arkasındaki başka bir sokakta elinde pazar çantasıyla beklerken buldu. Eve geldiklerinde tansiyonu yüksekti, biraz huzursuzdu ve bir an kafam karıştı demekle yetindi. Ailesi o günden sonra Ayşe Hanım'ı daha dikkatli izlemeye başladı. Bazen ilacını alıp almadığından emin olamıyor, marketten döndüğünde para üstünü karıştırıyor, yemek yaparken ocağın başından uzaklaşıyor, bazı günlerse özellikle akşam saatlerinde daha dalgın ve huzursuz görünüyordu. Ayşe Hanım'ın hikayesi artık basit bir unutkanlıktan çok günlük yaşamın içinde yavaş yavaş belirginleşen bir değişimin hikayesiydi. Sayın dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bir Hekimden Dinledim programındasınız. Evet Mustafa Hocam, bu haftaki hayali kahramanımızın ismi Ayşe Hanım da 74 yaşında. Ayşe Hanım 74 yaşında, Alzheimer belirtileri gösteriyor, demans diyelim, belki de demans, konuşacağız bunu birazdan. Aynı şey mi diye soracağız uzman doktorumuza, ama aslında hepimizin çevresinde böyle biri var değil mi? Çok yakınımız olmasa bile çok sık duyuyoruz aslında bugünlerde de. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Evet, demans. Bugünkü konumuz demans. Demans programa başlarken, Bir Hekimden Dinledim programına başlarken özellikle üzerinde duracağımız hastalıklardan biriydi zaten. Demans önemli bir halk sağlığı problemi. Sadece bir bireyi ilgilendiren bir problem değil aslında. Ailesini de ilgilendiren bir problem. Hatta toplumu ilgilendiren bir problem, bir hastalık. Ve tabii ki bir yaşlanma hastalığı olarak, yaşlanma belirtisi olarak görülüyordu ama aslında bir yaşlanma ile ilgili değil, başka bir hastalık olarak tanımlayacağız. Çok şanslıyız ki çok bu konuda çok yetkin bir hocamız, sağ olsunlar, hoş geldiniz hocam. Davetimizi kabul ettiniz, vakit ayırdınız bize. Demans hakkında konuşmak istiyoruz bugün. Ayşe Hanım'ın hikayesini dinledik hocam. Yani çok aslında tipik belirtiler, üzerinde duracağız şimdi. Ama bizim ilk sorumuz genelde şu şekilde olur. Yani Ayşe Hanım ne yaşadı? Bu unutkanlıkların, işte günlük planlamalarındaki bu aksamaları neye işaretti? Bize kısaca anlatabilir misiniz?
2: Tabii burada tekrar tekrar aynı şeyleri sormaya başlamış hastamız. Günlük planlarını unutmaya başlamış. Bu bir hafıza sorunu. Özellikle de demansta unutkanlık diye bilinir. Unutkanlık arasında ama çok unutkanlıklar arasında farklılıklar var. Burada bellek bozuluyor. Yakın bellek daha çok bozulmuş bu hastamızda.
1: Hatta bizi çok şaşırtırlar. Eskiyi çok iyi hatırlarlar
2: aynen,
1: ama yeni şeyler hatırlamazlar.
2: Hasta yakınları da şaşırır evet. O konuda ama eskiyi çok iyi hatırlıyor. Günü, çok eski bir olayı günüyle, o anda olan kişileriyle, ayrıntılarıyla anlatabilir. Ama yakında bir konu geçti. Karşılıklı konuştular. Onu cevap verdi. Çok güzel anladı, duydu. Ama biraz sonra aynı şeyi tekrar sorabilir. Ayşe Hanım'a çok benzeyen bir hastam daha dün geldi. Yine kızıyla beraber geldi o da. İlk gelişiydi. Kahvaltıya kızını çağırmış torunlarıyla beraber. Ama gitmişler, kahvaltıya çağırdıklarını unutmuş. Şaşırmış. Aa, niye geldiniz demiş. Ama içeriye girmişler, börek yapmış. Börek daha ılık sıcak duruyor. Böreği sen mi getirdin diye kızına sormuş. Bu kadar yakında yeni yaptığı şeyi unutması. Yakın bellek sorunu bizim için bir uyaran olması lazım. Eskileri hepimiz unutabiliriz. Belli ölçüde unutabiliriz. Ama yakın belleği unutması ve bunu tekrarlaması önemli sorun. Eşyaları farklı yere koyabiliriz. Ama bir gözlük buzdolabından çıkıyorsa ya da bir bulaşık makinesine koymak istediği bir tabak banyodan çıkıyorsa, evet, o zaman dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Bu söylediğiniz gibi günlük planlamayı oluşturamama tipik bir özellik mi?
2: Tabii evet, planlama da önemli. O da bilişsel fonksiyonlarımızın farklı bir yönü. Onu yapamaması da uyaranlardan, alarmlardan birisi gerçekten.
1: Peki sıradan bir unutkanlıktan nasıl ayırt edebiliriz? Yani ne zaman sıradan bir unutkanlık ama ne zaman demanstan şüphelenelim?
2: Unutkanlık mesela basit isimleri unutma diyelim. İsimleri hepimiz unutabiliriz. İsim aklımıza gelmez ama yakında görmediğimiz kişilerin ismini unuturuz. Ama biraz düşündüğümüz zaman aklımıza gelir. Ama bir demans hastasında yakınlarının bile adını unutmaya başlar. Ya da bir eşyayı koyduğu yeri unutur, bulamaz. Ama biraz düşününce, normal bir yaşlı biraz düşününce bulabilir. Ama Alzheimer hastası bulamaz, nereye koyduğunu unutur. Hatta sen aldın diye yakınlarını bile suçlayabilir. Ya da bir olay anlatıldı, bir konuşma geçti aranızda. Bunu bir hatırlayamayabiliriz. Ama biraz ipucu verince hatırlar normal kişi onu. Ama Alzheimer hastası ipuçlarıyla bile hatırlayamaz.
1: Yani o ipuçları bizim için bir
2: Tabii ki.
1: şey olabilir değil mi? İpucu, yani demansa yönelik düşünmemizi gerektirecek bir
2: Evet.
1: alarm belirtisi olabilir. Peki bu bağımsız yaşamayı, bireyin bağımsız yaşamasını etkilemesi acaba yine bizim için bir uyarı olabilir
2: Tabii
1: mi?
2: tabii. Çok
1: Bunu biraz
2: önemli
1: açabilir
2: şeylerden
1: misiniz?
2: birisi. Şimdi söylediğim gibi soruyu tekrar sorarız. Herkesin unutkanlığı olur ama unutup unutup tekrar tekrar sorması ya da bazen ne yapacağını bilememesi, planlayamaması günlük yaşamında bozulmalara yol açar. Günlük yaşamı bozulduğu zaman, etkilendiği zaman, evet, bu artık demans dediğimiz sınır oluyor bizim için. O önemli. Günlük yaşamı ne kadar etkilediği önemli.
1: Yani davranış değişiklikleri,
2: Tabii
1: günlük
2: tabii hepsi.
1: planlamadaki, yani hastanın fonksiyonel bir kayıp yaşaması da şart
2: Tabii
1: demek
2: ki. Tabii
1: istiyorsunuz.
2: ki.
1: Peki damar sağlığıyla ilgili mi? Ayşe Hanım'da da kolesterol yüksekliği ve
2: Evet.
1: tansiyon yüksekliği vardı. Bu
2: Tabii.
1: hikayeye acaba rastgele mi konulmuş yoksa demans için önemli bir risk mi oluşturuyor?
2: Yo, çok ilgili Gökhan Hocam. Normalde hipertansiyon, kolesterol dahiliye doktoru bakar, kardiyologlarımız bakar. Ama biz nörologların söylediği şöyle bir şey vardır. Kalbe iyi gelen şey beyne de iyi gelir. Ya da kalbe kötü gelen şey beyin içinde zararlıdır. O yüzden hipertansiyon, kolesterol özellikle beyin damarları için önemli şeyler. Beyinde hem küçük damar hastalıkları dediğimiz küçük damarların etkilenmesiyle oluşan bir demans çeşidi de var. Ya da büyük bir damar tıkandığı zaman, eğer o damar tıkanıklığının yeri beyinde hafızayla, davranışla, bilişsel fonksiyonlarla ilgili bir yerdeyse, bu da demansa neden olabilir. Ayrıca çalışmalarda gösterilmiş Alzheimer hastalığının sebepleri arasında da beyin damarlarının etkilenmesinin de bulunduğu gösterilmiş. O yüzden tansiyon, kolesterol önemli.
1: Peki şu sonuç çıkar mı? O zaman tansiyon, kolesterolü kontrol altına almak demansı engeller mi?
2: Engeller diyemeyiz ama riski azaltır. Uzun bir risk faktörü listemiz var. Bunlar arasında orta yaştan itibaren tansiyon ve kolesterolün kontrol edilmesi riski ciddi ölçüde etkiliyor,
1: Bu
2: azaltıyor.
1: mesaj çok önemli.
2: Tabii.
1: Yani demans sadece 70 yaşın üstünde başlayan
2: Değil,
1: bir
2: değil.
1: hastalık değil.
2: Tabii.
1: Yani erken yaşlarda bu
2: Aynen.
1: dediğimiz işte hipertansiyon, tansiyon yüksekliği, şeker
2: Tabii
1: yüksekliği, kilo,
2: obezite, her
1: evet
2: şey, evet.
1: obezite, kilo, fiziksel aktivitenin düşük olması gibi birçok küçük diyebileceğimiz riskler bir araya geldiğinde orta yaştan itibaren ilerideki demans olasılığımızı etkiliyor. O
2: Etkiliyor.
1: zaman bunlara
2: Aynen.
1: karşı genç yaşta, orta yaşta
2: Evet.
1: yapacağımız müdahaleler ileriki yaşlardaki
2: Aynen.
1: demansı da en azından riski
2: Tabii
1: azaltabilir.
2: ki
1: Belki
2: riski
1: şiddetini
2: azaltıyor.
1: değiştirebilir mi?
2: Tabii ki.
1: Belki şiddetini de.
2: Erteliyor, geciktiriyor. Bu da
1: Geciktiriyor.
2: önemli.
1: O da önemli.
2: Hastanın kendi bağımsız kaldığı süreyi geciktirmesi bile bizim için çok önemli.
1: Peki demans düşündüğümüz, henüz tam demansın tabii tanısının üzerinde konuşmadık ama demans düşünülen kişilerde Ayşan gibi kişiler işte para hesabını yapmada bazı problemler, işte ilaçların karıştırılması, yabancılara kolay inanma gibi şeyler oluyor. Bu hastanın güvenliği, ailenin güvenliği açısından önemli mi?
2: Tabii çok önemli. Şimdi demans sadece unutkanlık değil. Bilincimiz, bilişsel fonksiyonlarımızda unutkanlığın dışında mesela dil fonksiyonlarımız var. Konuşulanı anlama, konuşabilme, kelimeyi hatırlama. Bunlar önemli şeyler. Ya da bunun dışında görsel hafızamız, bir yere nasıl gideceğimiz, bir eşyayı evin neresine koyduğumuz, bu yine beynimizin diğer bir fonksiyonu. Bir de yürütücü fonksiyonlar dediğimiz, muhakeme, planlama gibi yeteneklerimiz var. Bunlar da çok önemli. Bu mesela para hesabını yapamama.
1: Muhakeme.
2: Önemli. Maaşını aldı, kredi kartına yatırayım, şu kadarını da bayramda çocuklara vereyim. Bu bir hem muhakemedir hem planlamadır. Ya da evet, hafta sonu çocuklar gelecek, misafir gelecek, onlar dolma sever ama evde pirinç kalmadı, pirinç alayım. Bu da bir muhakeme ve planlamadır. Bunları yapabilmek önemli. Özellikle de erken evrede muhakeme bozulduğu zaman bu yaşlılarımız maalesef kolay kandırılabiliyorlar, çeldirilebiliyorlar. Sana paranı ver, ben saklayayım. Ya da şurada çok karlı bir iş gördüm, bunu yapalım gibi
1: veya korkutarak
2: durumlara
1: da olabiliyor,
2: tabii
1: arayıp.
2: Korkutarak da aynen. Maalesef çok daha kolay bu durumları çelebiliyorlar, çelinebiliyorlar. Önemli.
1: O zaman ailelerin bu gibi belirtileri fark ettiğinde bu gibi tatsız olaylar yaşanmaması için gerekli tedbirleri almaları
2: tabii
1: gerekecek.
2: Ki.
1: Biraz
2: Mutlaka.
1: Sonra yine bu konuyla ilgili sorularımız olacak ama bu bir farkındalık açısından, aile bireyleri açısından çok önemliydi.
3: Çok önemli. Benim bir sorum olacak Özlem Hanım. Hayali kahramanımız Ayşe Hanım'ın bazı günler daha iyi, bazı saatlerde ise daha dalgın, huzursuz ve kafası karışık görünmesi nasıl yorumlanmalıdır sizce?
2: Bu da bizim için ipuçları açısından önemli bir şey. Özellikle demans hastaları gün batımı fenomeni dediğimiz bir durum vardır. Güneş battıktan sonra akşam saatlerinde huzursuz olurlar. Kafa karışıklıkları artar. Ne yapacaklarını bilemezler, ajitasyonları artar. Bu bizim için tanıda da önemli bir ipucudur. Sık gördüğümüz bir şey maalesef. Onun içinde güneş aydınlatmanın çok arttırılması, loş ışıklardan kaçınılması önerdiğimiz şeyler. Özellikle sarı ışık, beyaz ışık değil de sarı ışığın kullanılması, güneş ışığına daha yakın olduğu için önerdiğimiz şeyler arasında. Onun dışında da saat dışında mesela bir demans hastası evde televizyonda bir şiddet yayını var, o korkutabilir. Evde bir huzursuz gerginlik var, o onu durumunu değiştirebilir. Tabii ki her evreye göre inişleri çıkışları olabilir, iyi günleri olabilir ama o iyi günler giderek maalesef azalıyor. Ama dalgalanmalar gördüğümüz bir şey hastalarımızda.
1: Peki Alzheimer, demans hastalarında biraz önce söylediğimiz işte para hesaplamasında, İş planlamada bazen aksaklıklar sonucunda mesela para kaybı yaşayabiliyor. Bu gibi durumlarda diğer aile bireylerinden belki ilk başta hastalık olarak görmedikleri için belki dalga alay konusu da olabiliyor. Bu gibi durumlarda aileler nasıl davranmalı?
2: O çok önemli tabii ki. Çünkü hastamız bunu kesinlikle bilinçli yapmıyor. Ne onu tekrar sormalarını bilinçli yapıyor, ne unutkanlıklarını bilinçli yapıyor ya da kolay inanıyor. Bunların hiçbirisi bilinçli, eskisi gibi yaptığı şeyler değil. O yüzden mutlaka bir demans hastasına ılımlı yaklaşmak lazım. Yumuşak, sakin yaklaşmak lazım.
1: Sürekli düzeltici cevaplar, alaycı cevaplarla
2: değil. Hayır, tabii.
1: Değil.
2: Yoksa hastaların biz hep iletişimde olmasını isteriz sosyal açıdan. Kendine güvenini kaybeder ve iletişimden uzaklaşır. Hiçbir şey söylemez olur, konuşmaz olur ya da kafa karışıklığı artar. Çünkü mesela düzeltmeler deyince bazen de mesela hastalarda çok sık gördüğümüz bir şey. Bir yakını vefat etti diyelim. Abisi, ablası vefat etti diyelim. Onu soruyor, ona gitmek istiyor. Anne hayır, vefat etti ya, cenazesine beraber gitmiştik ya diye hatırlatmak onun kafa karışıklığı ışıklığını daha da arttırır ve düşünsenize bir yakınınızın vefat ettiğini tekrar tekrar duyuyorsunuz. Bu onun daha da yıpranmasına neden olur. Ya da yine sık gördüğümüz başka bir bulgu, evlerini tanımamaya başlayabiliyorlar. 10 yıllık, 20 yıllık evleri de olsa o gençliğindeki evini hatırlıyor ve eve gitmek istiyorum diyerek şimdiki evinden hep çıkmak istiyor. O zaman da hayır anne, bu senin evin, bak şu kadar yıldır buradayız, burada bunu yaptık demenin bir anlamı yok. Çünkü o gerçekten orayı kendi evi olarak görmüyor. O zaman sakinleştirmek lazım hastayı. Evet gideceğiz anne ama orada bir badana yapılıyor, temizlik yapılıyor denebilir. Ya da çok güvendiğim sevdiği aileden birisi, o bizi gelip alacak, onu bekleyelim hadi gel deyip dikkatini de başka yöne çekmek, ilgisini dağıtmak faydalı olur bu
1: yani
2: tür durumlarda.
1: Sürekli düzeltici davranışlar yerine belki, tabii, işte evine karşı böyle

0: böyle bir tutumu varsa evde ufak tefek değişiklikler oluyor gibi tersine yumuşatarak
1: Evet,
0: ikna
1: yumuşatarak.
0: edici yani iş birliğinde
1: Evet,
0: olmamız
1: iş
0: gerekecek.
1: birliğinde onunla birlikte düşündüğümüzü hissettirip ama dikkatini de başka yöne çekmeye çalışmak lazım.
0: Şimdi burada şunu vurguladınız. Ailenin işte diğer bireylerinin tutumu. Yani
1: Hı-hı.
0: onların gözlemleri de önemli.
1: Tabii.
0: Çünkü hasta
1: Çok.
0: söylediğiniz gibi en başta farkında değil söylediği şeylerin,
1: Aynen.
0: yaptığı
1: Aynen.
0: değişikliklerin. Dışarıdan gözlemesi daha kolay.
1: Hı.
0: Peki hastayı hekime götüren aile acaba hangi gözlemlerle hekime başvurmalı? Yani hekim onlara hangi soruları soracak ki onlar da hazır beklemeliler?
1: Doğru. Yakınlarında ilk ne fark ettiler? Değişiklik, gariplik olarak normal hastanın rutininden farklı ilk hangi alanda? Çünkü demansın farklı çeşitleri var. Bellek bozukluğuyla başlayan var, davranış bozukluğuyla başlayan var ya da konuşma bozukluğuyla başlayan var. İlk neyi fark ettiler ve ne zaman fark ettiler? Peki bu bozukluk devam etti mi? Yoksa oldu bitti sonra aylarca hiçbir şey olmadı mı yoksa sıklaştı mı? Bu önemli. Davranış bozukluğu, huyunda, suyunda değişiklikler oldu mu? Da çok durgun, naif birisiyken daha ajite, çabuk sinirlenen birisi olması ya da çok konuşkan, şakalar yapan birisi, daha içe kapanık birisi oldu mu? Bunlar önemli. Yer yön bulma sorunu yaşıyor mu? İlaçlarını alıp almadığını karıştırıyor mu?
0: İlaç listesi.
1: Aynen,
0: Evet.
1: onlar önemli. Ya da maaş, alışveriş, bu hesaplamalarda bozulmalar, sorunlar yaşıyor mu? Bunları not alarak gelmeleri önemli.
0: Hocam aslında ben de bir kardiyoloji uzmanı olarak hemen hemen aynı yaş grubuna hitap ettiğimiz
1: Doğru,
0: için, sık
1: doğru.
0: sık karşılaştığımız için
1: Evet.
0: bizim de çok sık yakındığımız bir konu hangi hastalıkları var, emin bilemiyoruz. Yani
1: Hı.
0: kronik hastalıkları nelerdir? Hangi ilaçları ne zaman
1: Çok.
0: kullanıyor? Bunları bilemiyoruz.
1: Doğru.
0: Uykusu nasıl? Beslenmesi nasıl? Bunları
1: Aynen.
0: bilemiyoruz.

0: öneri sizin tanı koymanızı ve belki de çok hızlı şekilde tedavi edici yaklaşımlara başlamanızı kolaylaştıracaktır. Peki demans dedik. Demans bir çatı tanı diyebiliyoruz. Yani birçok çeşidi var. Ama Alzheimer'da çok popüler bir hastalık. Acaba Alzheimer, demans aynı şeye mi karşılık geliyor? Bunu bize açar mısınız?
1: Tabii, demans bir çatı tanı. Yani bilişsel fonksiyonlarımızın etkilendiği durumlara biz hastalıklara demans diyoruz. Ama niçin Alzheimer burada ön plana çıkıyor? Çünkü demansın en sık görülen sebebi %60-80 oranında Alzheimer tanısı oluyor bu hastalarımızda. Onun için de Alzheimer ön plana çıkıyor. Bunun farkındalığının artmasını için uğraşıyoruz. O yüzden mesela baş ağrısı. Baş ağrısı çok sık görülen bir durum. O bir sendrom diyebiliriz. Ama migren sık görülen baş ağrısı. Halk arasında çok bilinen
0: Evet.
1: tiplerinden birisi. Bu da onun gibi
0: Yani çok
1: diyebiliriz.
0: güzel örneklediniz. Yani baş ağrılarından en çok bilineni migren gibi, demansında en çok bilinenlerinden Alzheimer. Peki diğerleri nedir? Yani isim olarak bilmemiz
1: Tabii
0: gerekir mi?
1: tabii. Biraz önce bahsettiğim gibi beyindeki damar tıkanıklıklarına bağlı, damar hastalıklarına bağlı demansımız var. Parkinson hastalığının ileri evrelerinde demans olabiliyor. Davranış bozukluğuyla giden frontotemporal dediğimiz bir demans çeşidimiz var. Yine konuşma bozukluğuyla giden demans çeşidimiz var. Primer progresif afazi dediğimiz. Ya da bazen de sebebini bulup da düzeltebildiğimiz demans çeşitlerimiz var.
2: Peki Özlem Hanım, yaşa bağlı olağan unutkanlıkla demans düşündüren unutkanlık arasındaki temel farklar nelerdir? 40 yaşını geçince, çünkü hepimizde
1: Evet,
2: sanırım biraz
1: evet.
2: unutkanlık başlıyor. Daha doğrusu çok fazla değişkenle uğraştığımız için hayatımızda işimiz,
1: Aynen.
2: çocuklarımız, aile, hobilerimiz, çok kafamız dağınık oluyor. Onu
1: Kesinlikle.
2: unutkanlık olarak mı yorumlamalıyız, yoksa belirli bir yaştan sonra demans belirtisi olur mu?
1: Doğru. Unutkanlık hayatın içinde olan bir şey açıkçası. Bu çok güzel değindiniz. O yoğunluk, o stres, iş yükü ya da çok hızlı düşünme bunların hepsi birer unutkanlık sebebi. Ben orta yaşlı dinleyicilerimize de örnek vermek istiyorum. Mesela çok herkesin başına gelir. Bir odadan bir odaya geçeriz. Aa, ben buraya niye gelmiştim? Dolabı açarız. Ben bunu buradan ne alacaktım? Buna kapı eşiği etkisi deniliyor. Beynimiz çok güzel çalışıyor ama görsel de hafızamız var. Bir şeyi düşünürken o anda gördüklerimizle, duyduklarımızla beraber kayıt yapıyor beyin. Ama çok yoğun olduğu zaman, çok hızlı düşündüğü zaman, ortamda değişince, görsel alanda değişince birdenbire beyin en son düşündüğü şeyi blokluyor. Geçici olarak orada bir unutkanlığa sebep oluyor. Ama bu normal bir şey. Bu hiçbirinizi korkutmasın. Çünkü bana öyle gelen çok hastamız oluyor.
0: Yani
1: Ben unutuyorum.
0: ilerlemez.
1: İlerlemez. Bu normal bir durum. Özellikle yoğunluk, uykusuzluk, stres bu durumu arttıran şeylerden. Bir diğer çok sık karşılaşılan örnek vereyim. Hocam biliyorum ama ismini söyleyemiyorum. Bu
0: Dilimin
1: bir kişi,
0: ucunda.
1: evet, dilimin ucunda fenomeni tam da öyle. Bu da sizi korkutmasın. Bu da normal kişilerde yaklaşık
0: Hayatın içinde.
1: haftada bir
0: Evet.
1: olan bir şeymiş. Çalışmalar
0: Evet.
1: bunu göstermiş. Ama yaşla birlikte bu sıklık artıyor. Genelde de böyle çoğu ilk harfini hatırlarız, gerisini hatırlamayız. Bu da gerçekten beklenen bir şey. 1 dakika ile 10 dakika, 1 saate kadar hatırlayabiliyoruz bunları. Onun için bu durumu da normal karşılıyoruz. Yaşadığınız zaman endişelenmeyin.
0: Şimdi böyle söyleyince şimdi şu önümüze çıkıyor. İşte internette işte şu testi yapayım. Acaba işte dikkat eksikliğim var mı? Veya şu testi yapayım, zekam ne kadar? Acaba demansta da böyle bir şey var mı? Şu testi yapayım, demans var mı? Başladı mı? Böyle bir test
1: Yok.
0: var mı? Yeterli mi? Veya demans tanısında hangi testleri
1: Tabii.
0: kullanıyorsunuz?
1: Tabii ki biz test kullanıyoruz. Hafıza testi, bilişsel fonksiyonları değerlendirdiğimiz çok çeşitli testlerimiz var. Ama tek başına kesinlikle yeterli değil. Önce biraz önce de bahsettiğimiz konu hastanın öyküsü. Neler yaşadığı çok önemli. Ayrıntılı bu nasıl başladı, ne oldu, günlük yaşamını ne kadar etkiliyor bunları mutlaka öyküsü olması lazım. Ve nörolojik muayeneyi beraberinde yapmamız lazım. Nörolojik muayenede etkilenen başka bir sistem, hareket sistemi sistemi, felci, kas gücü, yürüme şekli, dengesi,

0: konuşması, bunların hepsi bizim için önemli şeyler. Bunlarda etkilenme var mı yok mu? Ondan sonra da bunlara sebep olabilecek başka bir sebep var mı diye de tıbbi tetkiklerimizi yapıyoruz. Bunların içinde kan tetkiki var, görüntüleme tetkiklerimiz var. O yüzden tek başına hafıza testi yeterli değil.
1: Hafıza unutkanlık çok önemli bir problem aslında. İnsanların sosyal yaşamını, fonksiyonel yaşamını, hayatını etkiliyor. Tabii sadece demans olarak da düşünmeyelim. Acaba unutkanlığın başka nedenleri de var mı? Çünkü benim poliklinik pratiğimde de çok oluyor. Orta yaşlarda, belki orta ileri yaşlarda işte bu hatırlayamıyorum diyen çok hastam oluyor. Düzeltilebilir başka nedenler var mı? Yani demans harici unutkanlığı düşünürsek.
0: Tabii. Buraya ilk önce bütün Türkiye'nin bildiği B12'yi koyalım.
1: Evet.
0: Ama
1: Özellikle onun
0: tabii
1: için sordum.
0: B12 eksikliği deyince de her B12'si azıcık düşük olan demans olacak
1: Değil.
0: anlamına gelmiyor. Bu çok ciddi düşük seviyelerden bahsediyoruz ve bunun uzun süre olması
1: Kronik,
0: gerekiyor
1: evet.
0: demans olması için.
1: Düzeltilmemiş ve uzun süre
0: Evet,
1: devam etmesi
0: evet.
1: gerekiyor.
0: Ama basit unutkanlıklar yapar mı? Evet, yapabilir. Onun için biz B12'mizi ve diğer vitaminlerimizi normal düzeyde tutalım. Bunlar önemli. Onun dışında bazı en sık görülen tiroid hastalıkları, hem tiroidin düşüklüğü hem de yüksekliği tiroid hormonların bireysel fonksiyonlarımızda etkilenme yapıyor. Diğer önemli bir şey de depresyon.
1: Evet.
0: Depresyon iki yönlü etkili. Niçin? Depresyonun olması demans riskini tek başına arttırıyor zaten. Bir de depresyonu olan kişi demansı taklit ediyor. Onların dikkatleri çok bozuk olduğu için
1: Bilinçli şekilde mi yapıyor?
0: hayır
1: Bilinçli.
0: değil,
1: Evet.
0: bilinçli değil. Depresyon
1: Aynı
0: hastası,
1: belirtiler.
0: evet, depresyon hastası dikkatini veremez. Dikkatini veremediği için de bellek kayıt yapamaz ve unutur. O yüzden, ama ipucu verince hatırlar buna
1: Evet,
0: bağlı
1: fark o.
0: olanlar. Evet, onun bizim muayenemizde, testlerimizde daha ayrıntılı yaparak onu da ortaya koyuyoruz. O yüzden depresyonu da burada dikkat etmemiz lazım. Onun dışında başka diğer sağlık sorunları da işte karaciğer, böbrek hastalıkları ya da az su içme,
1: Özellikle
0: yaşlı,
1: yaş, yazın
0: evet,
1: dönemleri, yaz dönemlerinde.
0: bunlar bilişsel dalgalanmalara neden olabiliyor.
1: Peki şimdi benim burada çok özel bir sorum olacak. Demans gelişmemiş, sağlıklı bireylerde, işitme kaybı olan bireylerde işitme cihazlarını kullanmaya karşı bir direnç var.
0: Maalesef.
1: Acaba işitme cihazı ile işitme problemiyle demans arasında bir ilişki var mı?
0: Hem de çok. Saydığımız bu risk faktörleri arasında biraz önce kalple ilgili olanları saydık. Onlara beraber işitme de önceden ileri yaştaki işitme bozuklukları risk faktörüydü. Artık onu bilimsel araştırmalar orta yaştan itibaren, daha erken yaştan itibaren işitme güçlüğü varsa riski arttırıyor.
1: Çok önemli bir mesaj
0: Evet,
1: oldu şimdi.
0: gerçekten çok önemli. Çünkü hasta duymadıkça bir iletişimini azaltıyor. İki, karşısındaki duyup duymadığını bilmeden onu unutuyor
1: O da
0: diye
1: iletişimi kesiyor
0: damgalıyor. Tabii
1: herhalde.
0: ki, aynen. O da nasıl olsa duymadı diye söylemekten çekiniyor. Bu çok yönlü olarak maalesef işitme azlığı etkili. Yeni görme bozukluğu da risk faktörleri arasına
1: Körlük olarak
0: sokuldu.
1: düşünmemek lazım
0: Değil
1: değil mi?
0: ama bir
1: Mesela
0: katarakt
1: basit miyopi,
0: mesela
1: katarak.
0: başlıyor. İleri yaşta çok sık görüyoruz. Gördüğünü çok iyi algılayamıyor, kişiyi tanıyamıyor, benzeri. Okuyamıyor, televizyonda gördüğünü söyleyemiyor. Görme bozukluğu da riski arttırıyor.
1: İnsan hep bir sosyal varlık olarak vurguluyoruz, düşünüyoruz. Bunlar acaba sosyalleşmeyle alakalı mı? Yani sosyalleşemedikçe insan bilişsel fonksiyonlarında bir gerileme mi oluyor?
0: Sosyalleşme çok önemli. Mesela bizim örnek hastamızda Ayşe Hanım eşinin vefatından sonra yalnız yaşamaya başlamış. Sosyalleşmenin azalması da risk faktörlerinden birisi. Ayrıca çalışmalar neyi göstermiş? Erken emeklilik. Emekli olduktan sonra hayatın durağanlaşması. Bu da riski arttırıyor. İleri yaşta boşanmalar ve yalnız yaşamalar riski arttırıyor. Maalesef sosyallik çok önemli.
1: Peki demans hastalarının güvenli bir şekilde hayatlarına devam edebilmesi için aile bireyleri neler yapmalı? Yani evde düzenlemeler gerekecek mi? Kendisinin yaşam planı ile ilgili, belki maddi durumu ile ilgili planlamalar yapılacak mı? Bu da çok önemli. Çok vaktimiz
0: Tabii,
1: kalmadığı için
0: tabii, tabii,
1: bu soruya geçmek
0: tabii
1: istedim.
0: önemli. Mesela erken evrede dikkat edilecek şey, evet, bir maddi planlama yapılabilir. Doktoruyla mutlaka görüşüldükten sonra eğer hastanın

0: muhakeme yeteneği devam ediyorsa vekalet verebilir. Ama muhakemesi bozulduysa vasi tayinine gidilebilir.
1: Yani
0: Ya
1: bu
0: da
1: hukuki de
0: evet,
1: bir süreç bu
0: tabii
1: hastalık.
0: ki
1: Evet.
0: aynen öyle. Ya da evden çıkıp bağımsız olmasını istiyoruz, hareketli olmasını istiyoruz. Ama kaybolma riski var. Bir takip cihazı konabilir. Orta evreye takip cihazı kullanabilir. Pek çok artık bulunabiliyor. Küçük anahtarlık gibi,
1: Evet.
0: saat gibi olanlar bunlara ulaşılabiliyor artık. Belediyeler dağıtıyor. Kolay ulaşabilir hastalarımız. Ya da orta evreye geçince eğer hastanın evden çıkıp kaçma riski olabilir. Onun için kilit kontrolü mutlaka yapılması lazım. Evde hareketlerinde bir yavaşlama olabilir. O yüzden daha kaygan zemin
1: Halı
0: varsa ona dikkat
1: kenarları
0: etmek
1: bile
0: lazım.
1: çok önemli,
0: Aynen,
1: değil mi?
0: eşikler ya da yürürken tutabileceği yerler, bunlar böyle ortamlar sağlanması lazım.
1: Hep aileyi de konuştuk. Sadece
0: Hı.
1: hastayı değil, aileyi de
0: Tabii.
1: konuştuk. Yani aile de çok ciddi bir yük altında
0: Evet,
1: anladığımız
0: evet.
1: kadarıyla. Peki ailede tükenme gibi bir problemle karşılaşıyor muyuz? Bunlar olmaması için ne yapıyoruz? Acaba ülkemizde
0: Hı.
1: bunun için bir program var mı?
0: Şöyle, gündüz Alzheimer gündüz yaşam merkezleri var. Pek çok
1: Evet.
0: ilimizde var. Şu an sayısını hatırlayamayacağım ama onu mutlaka bulunduğunuz şehirde olup olmadığını kontrol etmeniz lazım. Onlar hasta yakınları için bir nefes alma, hem de hasta için sosyalleşmesi ve bilişsel fonksiyonlar da yapıyorlar orada. Öyle bir ortamda bulunması çok önemli. Onun
1: Hocam bir daha
0: dışında
1: ismini söyleyebilir misiniz?
0: tabii gündüz yaşam
1: Gündüz
0: merkezleri.
1: yaşam
0: Bazen
1: merkezi.
0: değişik isimleri de oluyor ama genelde bu kullanılıyor. İstanbul'da 3 tane var, İzmir'de, Ankara'da var, Eskişehir, Mersin, benim bildiğim Van, daha yeni gittik, gördük. Böyle
1: Ya bu
0: merkezlerimiz
1: çok
0: var.
1: önemli
0: Önemli bir
1: çünkü
0: şey.
1: hep aile ve hastayı beraber
0: Hı.
1: konuştuk. Zor bir süreç. Beraber yürütmeleri gerekiyor.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla aynı zamanda aile bireylerini de korumak
0: Tabii.
1: gerekecek tükenmeme
0: Tabii.
1: açısından.
0: Ve pardon, sözünüzü kestim. Aile içinde paylaşım, görev paylaşımı
1: Evet,
0: çok önemli. Tek
1: evet.
0: bir kişinin üzerinde kaldığı zaman o tükenmişlik çok
1: Bu
0: yaşanıyor.
1: merkezler herhalde bunu kolaylaştırıcı önerilerde bulunuyordur.
0: Bulunuyor.
1: Ve şimdi çok da vaktimiz yok. En
0: Hı.
1: son en popüler sorumuzu soralım. Bulmaca çözmek gibi
0: Aha.
1: aktiviteler demansı önler mi veya yavaşlatır mı?
0: Tamam. Evet, bu bir bilişsel aktivite, bulmaca çözmek faydalı fakat tek başına yeterli değil. Bulmaca da tek başına bilişsel aktivite olarak yeterli değil. Bulmaca nedir? Karşılıklı soru cevaptan ibaret. Biliyorsa biliyor, bilmiyorsa bilmiyor. Ama o bilişsel aktiviteyi daha sudoku, dil öğrenme, bir müzik aleti öğrenme gibi daha geniş yelpazede düşünürsek daha iyi olur. Onun dışında da spor yapmak, aktif
1: Fiziksel
0: olmak.
1: aktivite,
0: Bu
1: genel
0: da orta
1: sağlık önerileri,
0: yaştan
1: evet.
0: itibaren fiziksel
1: Çok güzel,
0: olarak aktif
1: evet.
0: olmak, zihinsel olarak aktif olmak ve sosyal olarak aktif olmak çok önemli. Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde demansta erken belirtileri ve ailenin rolünü konuştuk. Konuk doktorumuzsa Türkiye Alzheimer Derneği Ankara Şubesi Başkanı, nöroloji doçenti Doktor Özlem Bispınar Muniz'ti. Kendisine çok çok teşekkür Ben
1: ediyoruz.
0: teşekkür ederim.
1: Kıymetli vaktini
0: Çok
1: bizlere güzel bir program
0: ayırdığı,
1: oldu hocam.
0: buralara kadar
1: Teşekkürler.
0: zahmet ettiği, geldiği için. Çok teşekkür
1: Ve
0: ederim.
1: programı hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural da bizlerle beraberdi. Sağ olsun, var olsun. Bir başka bölümde tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün senaryosunu ünlü yazar John Steinbeck'in yazdığı, yönetmenliğini ise Elia Kazan'ın üstlendiği 1952 yapımı bir başyapıttan Viva Zapata filminden söz edeceğiz. Film, Meksika devriminin efsanevi lideri Emiliano Zapata'nın hayatını anlatır. Hikayemiz, Meksika'daki yoksul köylülerinin topraklarının ellerinden alınmasıyla başlar. Okuma yazması olmayan ama adalet duygusu çok güçlü bir köylü olan Emiliano Zapata, halkının haklarını savunmak için harekete geçer. Marlon Brando'nun unutulmaz oyunculuğuyla hayat verdiği Zapata, dış düşmanlara, paraya ve yozlaştırıcı güçlerin tümüne karşı topyekün bir savaşa girişmiştir. Zapata için asıl mesele kendisinden çok Meksika halkının geleceğidir. Film, gücün insanı nasıl değiştirebileceğini ve gerçek bir inancın asla teslim alınamayacağını üstüne basa basa anlatır. Marlon Brando'nun vahşi ama bir o kadar da ağırbaşlı duruşuna Zapata'nın kardeşi rolüyle Oscar kazanan Anthony Quinn eşlik eder. Yönetmen Elia Kazan ise Meksikalı köylülerin o gergin bekleyişlerini siyah-beyaz çekimlerin dramatik gücüyle perdeye taşır. Zapata'nın beyaz atı ise köylülerin henüz lekelenmemiş saflığının da sembolü olarak hafızalara kazınır. Viva Zapata'nın hikayesi adeta özgürlüğe ve toprağa duyulan tutkunun manifestosudur. Zapata'nın ölümüyle biten trajik son ise aslında bir efsanenin doğuşudur. Çünkü Viva Zapata öldüğünde bile Meksikalı köylüler onun hala dağlarda beyaz atıyla dolaşmaya devam ettiğine inanır. Bu film aynı zamanda toprağı elleriyle işleyen onurlu Meksikalı köylülerin de hikayesidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal Hayat Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

baktım ki daha başlamamıştım. Konuştum, anladım ki hiçbir şey anlatamamıştım. Sen bir şeyler ye, ben de bol sigara, bir tek renkler değişsin. Sen gözlerime bakıyor gibi, ben kaçırıyor gibi, ya da tam tersi. Ya suyun öte yanı, ya da

ya da hiçbir zaman. Zaten sözcükler kilitli, konuştum, konuştum, konuştum, konuştum, bir baktım ki daha başlamamıştım. Konuştum, konuştum, çok konuştum, anladım ki hiçbir şey anlamadım.

0: anladım ki hiçbir şey anlatamamıştım.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi. Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası Kısa Dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin önemine ve bölgedeki güvenlik krizine dikkat çekti. Türkiye'nin güçlü olmak dışında seçeneği bulunmadığını belirtti. Erdoğan, gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi iki ayrı adreste iki ayrı grup toplantısı gerçekleştirdi. Meclise giriş noktalarında yaşanan gerginlik nedeniyle toplantı salonuna ziyaretçi alınmadı. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Darınacağız, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz," dedi. Kılıçdaroğlu, ahlaklı bir kurultay yapacaklarını söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste yaptığı konuşmada "bu kürsüde konuşma yapmayı kendi adıma zafer olarak görmüyorum," dedi. Özel, olağanüstü kurultay sürecine yönelikse "madem kurultayı yapabileceğinize ikna oldunuz, o kurultayı yapmalısınız," ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşananları yönetim buhranı olarak nitelendirdi. Özgür Özel, "ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmeli, keskin sirke ancak küpüne zarar verir," uyarısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 6. kez toplanacak komisyon, farklı branşlardan akademisyenleri dinleyecek. Toplantıda dijital tehditler ve alınacak önleyici tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gidecek. Fidan zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde bölgesel işbirliği, güvenlik ve uluslararası gelişmeler olacak. Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde bayrak değişimi gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28 diplomata yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk üniteye temsili nükleer yakıt yüklendi. Tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı test edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yılın sonuna kadar birinci üniteden ilk elektrik üretimi gerçekleştirilecek, dedi. Ankara'da dün akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bir araç yağış nedeniyle yolda oluşan çukura düştü. Ankara'da dernek adı altında kumar oynatılan operasyonlara, mekanlara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 11 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda silah, para ve altın ele geçirildi. Antalya, Adana, Ankara ve Muş merkezi 73 ilde yasa dışı bahis operasyonları düzenlendi. 207 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 18 milyar liralık para hareketliliği tespit edildi. ABD ordusu İran'a Amerikan helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla saldırılar düzenledi. 3 dalga halinde düzenlenen saldırıya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump, "karşılık vermek çok önemliydi," dedi. Tahran'dan hiçbir saldırı ve tehdidi cevapsız kalmayacak açıklaması geldi. Bahreyn'deki Amerikan donanmasının hedef alındığı bildirildi. Almanya'da terör örgütü NSU, Köln'de gerçekleştirdiği saldırının 22. yılında anma töreni düzenledi. Törende ırkçılık ve terör lanetlendi. Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantemal, saldırıya uğrayan Türk caddesinin hiçbir zaman yalnız kalmayacağını söyledi. Haberleri sunduk.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 Ana Haber Bülteni ile beraberiz. Ben Ceyhan Buran. Önce dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir devlet vizyonunun adı olduğunu söyledi. Büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi dün iki ayrı grup toplantısı gerçekleştirdi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk üniteye temsili nükleer yakıt yüklendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Sofya'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Zirvesi'ne katılacak. ABD ordusu İran'a 3 dalga halinde saldırı düzenledi. Almanya'da terör örgütü NSU Köln'de Türkleri katlettiği saldırının üzerinden 22 yıl geçti. Değerli dinleyiciler, özeti paylaştık. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir devlet vizyonunun adı olduğunu söyledi. Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu.
2: Irak ve Suriye harekatlarımız, ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır. Bugünkü

0: Kendi önceliklerimiz ve yöntemlerimizle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin de Körfez bölgesinden Kuzey Afrika'ya ve Doğu Akdeniz'e uzanan kararlı adımlarımızın da gerisinde işte bu artan özgüven, cesaret, planlama ve bağımsız hareket edebilme kabiliyeti vardır. Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında savunma sanayinde dışa bağımlılığın en aza indirildiğine de dikkati çekti. Türkiye yüzyılı ifadesinde anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz dedi.
0: Savunma sanayimizi güçlendirerek dışa bağımlılığımızı en aza indirdik. Güvenlik kurumlarımız arasındaki eşgüdümüzü en üst düzeye çıkartarak riskleri bertaraf ettik. Sahip olduğumuz bu kapasitenin değerini etrafımızı kuşatan kriz fırtınasına baktığımızda çok net görebiliyoruz. Tarihin ve kaderin bize yüklediği sorumlulukların idrakinde olarak inşallah bu kapasiteyi içeride ve dışarıda tahkim etmeye devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı ifadesinde anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. Bu kutlu mücadelede en büyük kuvvet ve ilham kaynağımız milletimizdir. Türk milleti var oldukça devletimiz de var olmaya devam edecektir.
1: Cumhuriyet Halk Partisi iki ayrı adreste iki ayrı grup toplantısı gerçekleştirdi. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel'in grup toplantısında konuşacağını açıklamasıyla partililer dün sabah saatlerinde meclis girişinde toplandı. Meclise giriş noktalarında yaşanan gerginlik nedeniyle toplantı salonuna ziyaretçi alınmadı. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı CHP Genel Merkezi'ne aldıklarını duyurdu. Özgür Özel ise Dikmen kapısında bekleyenlerle bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin merkezinde yaptığı konuşmada "Aranacağız, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu ahlaklı bir kurultay yapacaklarını söyledi.
2: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten. Temiz siyaset yapacağız, temiz siyaset. CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. İradesini parayla alıp satanlardan eğer bu partiyi kurtarmazsam namerdim. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
3: Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak. Bunların tamamını yapacağım. Endişe etmeyin.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste CHP grup toplantısı salonunda konuştu. "Madem kurultayı yapabileceğinize ikna oldunuz, o kurultayı yapmalısınız" dedi.
4: Bugün 13.30'da bu kürsüde kim olacak? Günlerdir bu tartışıldı, bu konuşuldu. Bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum. Kardeşim, arkadaşım, yoldaşım, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'in vefatının seneyi devresindeyiz. Günlerce düşündüm, günlerce. aklına güvendiğim herkese danıştım. Grubumuza, arkadaşlarımıza, en son Ferdi'nin sesiyle kararı verdim. Dedi ki, abi biz burayı hallederiz, sen orada lazımsın. Ben bugün burada lazımdım, ondan burada kaldım. Kurultay sürecini başlatacağız açıklamasını duyduk. Burada tarihi fırsat ve eşik şuradadır. Madem ki kurultay yapılacağına, yapabileceğinize ikna oldunuz, o kurultayı yapmalısınız.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. CHP'nin yönetim buhranı içine düştüğünü söyledi. Keskin sirke küpüne zarar verir diyen Bahçeli, Özgür Özel'in ateşe körükle gitmemesi gerektiğini belirtti.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine düştüğü yönetim buhranı da bütün çıplaklığıyla görülmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir. Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur: CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket satına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir. Genel merkezdeki çift başlılık, teşkilatlara sirayet eden huzursuzluk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarına taşan buhran ayan beyan ortadadır. Bu gidişata bir an evvel nizam verilmelidir.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırıyor. Bugün 6. kez toplanacak komisyon farklı branşlardan akademisyenleri dinleyecek. Toplantıda dijital tehditler ve alınacak önleyici tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Komisyon üyeleri 12-13 Haziran'da Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'ya tekrar gidecek. Tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçilecek. Toprak koruma ve arazi kullanımı kanununda değişiklik öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Buna göre artık sadece tarım amaçlı kooperatifler tarla satın alabilecek, orman sınırları içinde kalan tapulardaki mülkiyet sorunu da giderilecek. Ankara'da dernek adı altında kumar oynatılan mekanlara yönelik operasyon yapıldı. 11 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda silah, para ve altın ele geçirildi. Zanlılardan birinin 4 yıldır arandığı tespit edildi. Kumar oynamak için yer ve imkan sağlayanlar hakkında soruşturma başlatıldı. Kumar oynayanlara da idari para cezası uygulandı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar hızla sürüyor. İlk üniteye temsili nükleer yakıt yüklendi. Tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı test edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirtti. Bu yılın sonuna kadar birinci üniteden ilk elektrik üretimi gerçekleştirilecek dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Sofya'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne katılacak. Fidan zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Bulgaristan'ın dönem başkanlığındaki toplantı istikrarlı, güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek için bölgesel birliğin güçlendirilmesi temasıyla yapılacak. Üç ülkeden devlet ve hükümet başkanları ile dışişleri bakanları bir araya gelecek. Bakan Fidan konuşmasında Balkanların stratejik önemini ve Türkiye'nin Balkan Barış Platformu'ndaki öncülüğünü vurgulayacak. Fidan, Rusya-Ukrayna savaşı, İran'la ABD arasındaki müzakere süreci, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki saldırganlığının bölgesel istikrarsızlığa etkisi gibi kritik başlıklarda değerlendirmeler yapacak. Toplantı sonunda ortak bildiri yayınlanması öngörülüyor. Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde bayrak değişimi gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Yeni görevlendirmelere 28 büyükelçilik ve daimi temsilciliklerde görev değişimi yaşandı. ABD ordusu İran'a 3 dalga halinde saldırı düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, ABD'ye ait Apache helikopterinin düşürüldüğü gerekçesiyle saldırı düzenlediklerini duyurdu. Talimatı veren ABD Başkanı Donald Trump, karşılık vermek çok önemliydi dedi. İran'a ait hava savunma sistemleri, karasal kontrol merkezleri ve radar tesislerinin hedef alındığı, saldırıların tamamlandığı açıklandı. İran'ın farklı noktalarında patlamalar meydana geldi. İran Devlet Televizyonu, İran'ın güneyindeki mübarek dağ Sirik, Bender Abbas kentleriyle Keşme, Kask adalarının vurulduğunu bildirdi. Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik'te iki su deposunun hedef alındığı, saldırıları sonucu bölgede su kesintilerinin yaşandığı, bir iletişim kulesinin de hasar gördüğü belirtildi. Bu şehir eyaletinde MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının vurulduğu belirtildi. Bahreyn'de Amerikan donanmasının insansız hava araçlarıyla hedef alındığı, Ürdün'de El Azraq üstündeki 4 hedefe saldırı düzenlendiği kaydedildi. Uzun menzilli füzelerle yapılan saldırının hedefleri arasında F-35 hangarlarıyla komuta kontrol merkezi de bulunuyor. Kuveyt'teki Ali Salem üssünü de vurduklarını iddia eden devrim muhafızları, ABD'nin saldırılara devam etmesi halinde daha ağır karşılıklar verileceği uyarısı yaptı. Almanya'da terör örgütü NSU Köln'de gerçekleştirdiği saldırının 22. yılında anma töreni düzenledi. Törende ırkçılık ve terör lanetlendi. Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantemel saldırıya uğrayan Türk caddesinin hiçbir zaman yalnız kalmayacağını söyledi. Saldırı NSU terör örgütünün Almanya genelinde 8'li Türk 10 kişinin öldüğü ırkçı cinayet ve bombalı eylemler zincirinin bir parçası olarak kayıtlara geçmişti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir devlet vizyonunun adı olduğunu söyledi. Büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi dün iki ayrı grup toplantısı gerçekleştirdi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk üniteye temsili nükleer yakıt yüklendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Sofya'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Zirvesi'ne katılacak. ABD ordusu İran'a 3 dalga halinde saldırı düzenledi. Almanya'da terör örgütü NSU, Köln'de Türkleri katlettiği saldırının üzerinden 22 yıl geçti. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak A milli takımımız Arizona'daki hazırlıklarına halka açık idmanla başladı. Millilerde Kenan Yıldız takımdan ayrı çalıştı. John Duran temsilcileri aracılığıyla Galatasaray'a gelmek istediğini iletti. Sarı Kırmızılı yönetim Icardi'nin olası ayrılığında yabancı santrfor için Kolombiyalı futbolcuyu listesine ekledi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Giyinli Başakşehir Koleji finale yükselebilmek için saat 20'de sahaya çıkacak. Serinin 5. maçını kazanan ekip adını finale yazdırarak Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Türk handbolunda tarihi bir eşik daha aşıldı. A milli erkek handbol takımı tarihinde ilk kez dünya şampiyonasında mücadele ediyor.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Antalya, Ordu, Tokat, Çorum ve Hakkari çevreleriyle Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Antalya ve Eskişehir 27, İstanbul, Burdur ve Hatay 28, İzmir ve Denizli 33, Bursa, Adana ve Malatya 31, Diyarbakır ve Şanlıurfa 36 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Konya-Afyon-Karahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Afyon-Karahisar istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21 ile 24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapalı olup trafik akışı diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini sunduk.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı Demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yıl 1945. İkinci Dünya Savaşı bitmiş, savaşa girmemesine rağmen Türkiye ekonomik olarak etkilenmişti. Savaş yüzünden ülkede doğru dürüst yatırım yapılamıyor, köyden kente yerleşen nüfusa yeterince konut bulunamıyordu. O sıralarda kurulan Türkiye Emlak Kredi Bankası, konut sıkıntısını giderecek projeler geliştirmeye başladı. Ankara'da Saracoğlu Mahallesi, İstanbul'da Ataköy ve Koşuyolu mahalleleriyle Levent Çiftliği'nde Cumhuriyet döneminin modern kent yaşamı için oluşturduğu örnekler ortaya konuldu. 1947'de projeler çizildi, 1949'da inşaatlar başladı. %25'i peşin, kalanı %5 faizle 20 yıl vadeli satışlar başladı. İlk etap evler bir yıl sonra teslime hazırdı. O yıllarda bazı gazetelerde İstanbul yepyeni bir mahalle kazandı, Levent diye yazarken, bazıları da dağ başında mahalle mi kurulur, halk nasıl gelip gidecek diye eleştiriyordu. Levent dağ başında değildi ama gerçekte bir çiftlik idi. Kaptanı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya Sultan 1. Abdülhamit bu bölgeyi armağan etti. Bölgede bahçeler, kasırlar, binalar yapıldı. Cezayirli Gazi Hasan Paşa, kendisine bağlı bir grup Levent'i bölgenin güvenliğini sağlamak için buraya yerleştirdi. Leventler, Osmanlı'da donanmada ve kıyılarda görev yapan denizci askerlerdir. Ama aynı zamanda taşrada valilerin yanlarında bulundurdukları adamlara da Levent denirdi. Buradaki Leventler paşaya bağlıydı. Bu Leventlerden dolayı bölge Levent Çiftliği olarak anılmaya başlandı. Levent Çiftliği, Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın mülkü olmasına karşın ölümünden sonra 14 Haziran 1792'de devlet hazinesine alındı. Sultan 3. Selim, yeni kuracağı orduya kışla için Levent Çiftliğini belirledi. Burada zaman zaman ok atışları yapan Sultan, uzun bir mesafeye atılan oku hatırlatmak amacıyla buraya bir nişan taşı diktirdi. 3. Selim'in kurduğu kışlada 1200 askerlik piyade kıtasıyla topçu ve süvarilerden oluşan 4000 kişilik bir kuvvet bulunuyordu. 1807'de çıkan Kabakçı Mustafa isyanı sonra,

0: arasında Yeniçeriler, Sultan 3. Selim'i tahttan indirdiler. Bir yıl sonra da katlettiler. Levent Kışlası da yıkıldı. Bu bölge 1940'lı yıllara kadar tarım yapılan boş bir arazi olarak kaldı. 1950 yılında Emlak Kredi Bankası yaptığı evlerin peşinatını %10'a, vadeyi 25 yıla çekince konutlara talep arttı. Levent'te ikinci ve üçüncü etaplar yapılmaya başlandı. İnşaatlar yapılırken sokak ve caddelere 40 bin ağaç dikildi. Memur, öğretmen, esnaf gibi orta gelirli yurttaşlar için modern bir semt ortaya çıktı. Yeşilçam'da Levent'te 40'tan fazla film çekti. Günümüzde Levent, apartmanları ve villalarıyla İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı en modern semtlerden biridir. Levent sözcüğü Osmanlı döneminde D ile yazılır ve Levent olarak kullanılırdı. Tanzimat'tan sonra sondaki D sesi sertleşerek T'ye dönüştü ve Levent denilmeye başlandı. Dilimize Farsçadan geçtiği öne sürülen Levent, Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adlı eserinde korsan anlamında geçmektedir. 18. yüzyılda taşra derebeylerinin maiyetinde bulunan silahlı nefer anlamında kullanıldı. Deniz askeri içinde boylu postlu, yakışıklı gençler içinde hatta gündelikte çalışanlar içinde Levent denildi. Birçok ana baba erkek çocuklarına Levent adını verdi. Mehmet Akif Ersoy Cenk Marşı'nda "Zalimlere karşı bükülmez kolun, bayrağı çek, ön safa geçmiş bulun, haydi Levent asker uğurlar ola, haydi git evladım uğurlar ola" derken Levent kelimesini yiğit, kahraman anlamında kullanıyor. İtalyanca'da Levent'e benzeyen Levante diye bir sözcük var. Doğu anlamına gelen bu kelimenin Sanskritçeden Latince'ye geçtiğini yazanlar da vardır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

Geçti artık o güzel günler. Kalbimi sardı hüzünler. Elveda ey sevgili sana. Bitti aşkım.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün artistik buz pateni tarihinin en sarsıcı hikayesinden, Tonya Harding olayından söz edeceğiz. Harding, 1991'de buz pateninde en zor hareketlerden biri olan üçlü aksel yapabilen ilk Amerikalı kadın olarak tarihe geçti. Fakat sporcu buz pateni dünyasının o alışılmış prenses profiline hiç uymuyordu. Öyle ki sert tarzıyla jüri üyelerinin daima tepkisini çekmişti. Önündeki en büyük engel ise zayıf rakibi Nancy Kerrigan'dı. 1994 Amerika Birleşik Devletleri Şampiyonası öncesinde Kerrigan, Harding'in eski eşi ve koruması tarafından planlanan bir saldırıya uğradı. Bu kirli komplo, Harding'in olimpiyatlara rakipsiz gitmesini amaçlamıştı. Bu büyük skandala rağmen Tonya oyunlara katıldı. Fakat tam da buz üstünde serisini tamamlamak üzereydi ki birden ayakkabısının bağcığı koptu. Bu duruma çok sinirlenen Tonya gözyaşları içinde jüriden yardım istedi. Devamında tekrar piste döndü. Fakat konsantrasyonu altüst olan sporcunun serisi de fiyaskoyla sonuçlandı. Sakatlıktan dönen rakibi Kerrigan ise gümüş madalyayla adeta kahramanlaştı. Daha sonra rakibi Kerrigan'a yapılan saldırıdan haberdar olduğu ortaya çıkan Harding, federasyon tarafından ömür boyu spordan men cezası aldı. Bugün kimileri onu sınıf ayrımcılığı mağduru, kimileri ise hırsının kurbanı bir suçlu olarak görüyor. Ancak gerçek şu ki o muazzam yeteneğiyle değil, etik değerleri, ahlaki değerleri, insani değerleri hiçe sayarak bir gecede yok ettiği kariyeriyle hatırlanmaya devam edecek. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

kilohertz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Her yıl dilimize binlerce yabancı sözcük giriyor. Yakında dilimizin bize bütünüyle yabancılaşması kaçınılmaz olacaktır.
1: Oysa Türkçemiz sesimizdir. İşgal edilmesine, kısılmasına, kesilmesine sessiz kalamayız. Türkçe, sessiz, kimliksiz, kişiliksiz çoğunluklar ülkesi olamaz. Türkçemize sahip çıkın.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri

veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir devlet vizyonunun adı olduğunu söyledi Erdoğan. Süreç başarıya ulaştığında milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır dedi. Dün Beştepe'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları töreninde konuşan Erdoğan, Türkiye'nin kendi hikayesini yazan bir ülke olduğunu, güçlü olmak dışında seçeneği bulunmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar vurgusunu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayindeki dışa bağımlılığın da en aza indirildiğini söyledi Erdoğan. Türkiye yüzyılı ifadesinin anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirvesine katılacak. Bakan Fidan zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Toplantıda bölgesel işbirliği ve güvenlik konularıyla uluslararası gelişmeler ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan helikopterlerinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırılar düzenledi. Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla düzenlenen saldırılarda, o dağında İran'a ait hava savunma sistemleri, karasal kontrol merkezleri ve radar tesislerinin yer aldığı yaklaşık 20 hedefin vurulduğu açıklandı. İran'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde de patlamalar meydana geldi. İran devrim muhafızları, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına misillemede bulunduklarını açıkladı. ABD'nin bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırması gerginliği arttırdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a karşılık vermek çok önemliydi açıklamasını yaptı. Tahran'sa saldırılara tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, savaş meydanındaki yenilgilerine rağmen kararlılığımızı test etmeyi seçtiler dedi. Arakçı, saldırı ve tehditlerin yanıtsız kalmayacağını vurguladı. Türkiye Büyük Millet

Bu amaçla kurulan ve bugün 6. kez toplanacak olan araştırma komisyonu bu kez farklı branşlardan akademisyenleri dinleyecek. Toplantıda dijital tehditlerle bu kapsamda alınacak önlemler kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dün iki ayrı adreste iki farklı grup toplantısı düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin giriş noktalarında yaşanan gerginlik nedeniyle toplantı salonuna ziyaretçi alınmadı. Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde, Özgür Özel ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplantı düzenledi. Ocak ayında 16 yaşındaki Atlas Çağlayan adlı çocuğun İstanbul'un Güngören ilçesindeki bir kafede çıkan tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın görülmesine başlandı. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu çocuk sanık hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada mütalasını veren savcılık tutuklu sanığın 21 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti ara kararında sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması 8 Eylül Salı gününe ertelendi.

0: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Giyinli Bahçeşehir Koleji finale yükselebilmek amacıyla bu akşam sahaya çıkacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşmada serinin 5. maçını kazanan ekip adını finale yazdırarak Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Türk handbolunda tarihi bir eşik daha aşıldı. Amilli erkek handbol takımı tarihinde ilk kez dünya şampiyonasında mücadele edecek. Ay Yıldızlar gelecek yıl düzenlenecek organizasyona doğrudan katılım sağlayan Wildcard adlı kontenjandan katılacak. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kalgancı Çak geldiği, karayar ateşle kaplandığı zaman, Büyük Hakan Atatanrı kulaklarını tıkar, o çağda dünya bozulur. Yer ve insan nesli mahvolur. Fitne fesat saçan gaddar rüzgar, insanları heyecanlandırır. Töre bozulur, tepeler çalkalanır, demir üzenginin dibi delinir. Çuvaldızın deliği yırtılır, ulus bozulur. İnsan kara böcek gibi kanatlanır, gözlerine kan dolar. Yer uğuldar, dağlar sallanır, hendekler yıkılır, gök gürler, kenarı açılır, yerin altı üstüne gelir. Yosunlar öğütülüp toz olur, gök sallanıp eteği açılır, deniz dalgalanıp dibi görünür, deniz dibinden 9 parça kara taş çıkar. 9 taş 9 yerinden yarılır. Yerde köngül denilen bir zehirli ot biter, kökünden sarı çekirge çıkar, hayvanlara çarparsa hayvanların, insanlara çarparsa insanların kanlarını sömürür. İşte o zaman çal yime haykırır. Evrenin ve dünyanın nasıl yaratıldığı insan için ne kadar önemliyse, dünyanın ve yaşamın nasıl son bulacağı da o kadar önemli. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında bu konuyu anlatan mitleri, yani eskatoloji mitlerini konuşacağız. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar Orkun Bey, hoş bulduk.
0: Eskatoloji, mitoloji içinde oldukça önemli bir yer tutan mit türlerinden biri değerli dinleyicilerimiz. Nedir eskatoloji ve neden önemli bir yer tutar diye sormak istiyorum. Bu arada hocam izin verirseniz bu yok oluş mitleri mi desek acaba eskatolojiye?
1: Evet Orkun Bey, tabii ki diyebiliriz. Zaten kavram olarak da karşılıyor. Şöyle eskatoloji, yani sizin deyiminizle yok oluş mitleri.

0: Orkun Bey, Yunanca eskatos yani son kelimesinden bizim dilimizde de kendine yer bulan bir kavram. Ne anlatıyor bu eskatoloji mitleri? Dünyanın, insanlığın ya da kozmik düzenin sonuna ilişkin tasavvurları bize anlatan mitik teoriler aslında. Mitolojik sistem içerisinde de bu yok oluş mitleri, yaratılış mitlerinin karşı kutbunu oluşturuyor Orkun Bey. Çünkü ikisi de çok farklı şeylerden bahsediyorlar. Kozmogoni kaostan kozmosa geçişi anlatırken, eskatoloji kozmosun yeniden başlangıcını yani tekrar kaosa sürüklenmemizi bize anlatıyor. Ama bu bir yıkım değil, burası çok önemli. Tekrar düzenin başlaması anlamına geliyor. Kendisi nasıl bir yer buldu mitoloji içerisinde? Şimdi kozmogoni başlangıç, evrenin yaratılışıydı. Kahramanlık çağı vardı, düzenin tekrar kurulması. Eskatoloji de düzenin çökmesi, son bulması ve tekrar yeniden başlamasıydı. Şöyle bir özelliklerini tekrar söyleyecek olursak yok oluş mitlerinin. Bu tamamen bir yok olma ve bitme değil, bozulan düzenin yeniden tesis edilmesi. Ahlaki çöküşle beraber ortaya çıktığını biliyoruz. Tabii ki bizde değil ama diğer mitolojilerde tanrılar arası çatışma da yine eskatoloji mitlerine temel hazırlayan unsurlar arasında.
1: O vakit şunu söyleyebiliriz. Eskatoloji yani yok oluş mitleri yalnızca kıyameti değil, aynı zamanda o sondan sonra yeniden yapılanmayı da mı anlatıyor?
0: Evet Orkun Bey, tabii ki tamamen bir kıyamet anlatısı değil. Yok oluş mitleri bir sonu anlatmıyor. Aynı zamanda bir sonla beraber yeniden doğuşun, işte yeniden düzenin tesisini ve daha sonrasında ne olacağını bize anlatan mitik anlatılar. Şöyle ki burada tufan yerine kozmik bir yangın da olabiliyor. Yerin yarılması da söz konusu ya da işte göğün çökmesi gibi motifler de keza bir hani anlatım olarak bizim karşımıza çıkıyor. Tabii ki mutlak bir son yani kozmik bir son var ama bununla beraber evrenin yıkılması da var. Tanrıların ölmesi var, doğanın çökmesi var ve aynı zamanda bunların tekrardan tesis edilmesi var. Aslında eskatolojinin amacı döngüsel bir yenilenmeyi sağlamak Orkun Bey. Bir çağ bitiyor, yeni bir çağ, yeni bir düzen, yeni bir insanlık gelmiş oluyor. Tabii ki burada seçilmiş insanlar da var. O tekrar insanlığı tesis edecek kişiler. Bunu tekrar bir söyleyelim. Her zaman kozmik olmak zorunda da değil bu arada eskatolojik mitler. Çünkü işte ahlaki çürüme de bir son aslında, törenin kaybı da, ilin yani devletin kaybı da bir son olarak bizim karşımıza çıkmış oluyor.
1: Evet, sadece bir yok oluş fikrini anlatıyor diyemeyiz anladığımız kadarıyla. Bunun belirli bir amacı olduğunu düşünüyorum ben sizin söylemlerinizden sonra. O döngüsel denge dediniz. Yani bu sadece bir yok oluşu değil, yok oluşun ardından döngüsel bir dengeye vardığını anlatan mitler.
0: Evet Orkun Bey,
1: Bunun
0: şöyle.
1: yanında başka bir amaçtan da bahsedebilir miyiz peki?
0: Evet. Aslında bize yok oluş mitleri kozmik düzenin geçiciliğini göstermek istiyor. Keza kozmik düzen içinde yaşayan insanın da geçiciliğini vurgulamak istiyor. Ahlaki sistemi pekiştirmek gibi bir amacı da var. Töre bozulursa düzen yeniden kurulur. Bunu anlatmak istiyor. Ve insana ve evrene de her zaman bir yenilenme fikrinin olduğunu hatırlatmak gibi bir amacı da var. Ve yine belki de en önemlisi siyasal meşruiyeti üretmek gibi bir misyonu da var eskatoloji mitlerinin.
1: Evet. Az önce tufan dediniz. Hemen akla zaten ilk tufanlar geliyor. En sık karşılaştığımız motif mi tufanlar? Yani başka motifler de var mıdır? Yok oluş mitlerinde yoksa yalnızca tufanla mı sınırlı hocam?
0: Hayır, tabii ki başka motifler de var. Fakat tufan dediğiniz gibi çok yaygın bir motif. Türk mitolojik anlatılarında da tufan insanlığın ya da işte belirli bir topluluğun işlemiş olduğu suçlara binaen cezalandırılması ve ardından düzenin yeniden kurulmasını temsil ediyordu. Bu bir yok oluş değil, düzenin yeniden tesisi manasına geliyordu. Neden tufan çok yaygın karşımıza çıkıyor? Bu sadece bizde değil Orkun Bey, çok ilginç. Diğer mitolojilerde de yok oluş mitlerinde en çok tufan karşımıza çıkıyor. Niçin tufan çok karşımıza çıkıyor? Doğal bir deneyim olduğu için. Nehir taşkınları ya da işte bölgesel seller tarih boyunca birçok milletin maruz kaldığı bir olay. Bunun dışında su bütün mitolojilerde her zaman bir arınma sembolüydü. Temizlenme ve yeniden başlama sembolü olduğu için. Bir de toplumsal bir reset faktörü olduğu için. Su her şeyi eşitler, alır, götürür ve düzeni yeniden kurar. Bu yüzden çok baskın bir motif. Ateşle yok oluş da var bu arada Orkun Bey. Hem İskandinav mitolojisinde hem de bizim mitolojimizde kıyametin gelmesi ateşle de bağdaştırılan bir motif. Yani yok oluş ateşle de başlıyor aynı zamanda. Bu bir hem arındırma hem ilahi cezalandırma hem de kozmik temizlenme anlamını taşıyor. Bir de yine kozmik savaşlar var. Yine bir yok oluş miti olarak karşımıza çıkıyor. Bu bizde yok ama diğer mitolojilerde var. Tanrılar arası savaşlar ve mücadeleler, devletlerin birbirleriyle mücadele etmesi, kaotik güçlerin geri dönmesiyle beraber yine bir yok oluş çağı başlamış oluyor. Bunun dışında işte ahlaki düzenin son bulması da bir eskatoloji miti olarak bizim karşımıza çıkıyor.
1: Özellikle Türklerin İslamiyet'e geçişinden sonra nasıl şekillendiğini sormak istiyorum ben. Yok oluş mitleri, hatta İslamiyet'ten sonra kıyamet ismini mi aldılar?
0: Evet Orkun Bey, İslamiyet'ten sonra kıyamet ama İslamiyet'ten önce biz ona kalkancı çağ ismini veriyorduk terminolojide. Ve anlatılarda da kalkancı çağ olarak geçiyor kıyamet senaryoları. Bu dünyanın bizim inanç sistemimizde bakın İslamiyet sonrasında da böyle, İslamiyet öncesinde de böyle paralel gidiyor. Dünyanın tamamen yok olması değil, bozulan düzenin yok edilip üzerine tekrar temiz bir düzenin kurulması anlamına geliyor kıyamet senaryoları. Ne zaman ortaya çıkıyor? Her iki inanç sisteminde de ahlaki bir çöküş başladığı zaman kıyamet senaryoları da yazılmaya başlıyor. Ki Dede Korkut anlatılarında şöyle geçiyordu, hatırlayalım beraber. Büyükle küçüğün yer değiştirmesi, saygının kaybolması, yiğitliğin zayıflaması birer kıyamet alametleri olarak geçiyordu. Artık kıyametin kopması gerektiği, yani kalkancı çağın başlaması gerektiği anlamına geliyordu. Şimdi bize geldiğimiz zaman biraz daha işte İslamiyet öncesinde de kaybolmuyor bunlar. Yine aynı Orkun Bey. Çünkü senkretik bir yapı var. Artık her şey iç içe geçmiş. İslamiyet öncesinde de devlet büyüğüne başkaldırılar başladığı zaman, insanların töreye uymadığı zaman, il yani devlet kaybolduğu zaman insanlar biliyordu ki artık kıyamet kopacak. Yani kalkancı çağ başlayacak. Tanrı düzeni bozacak ve düzeni yeniden kuracak.
1: Evet. Yok oluş mitlerinin kader anlayışıyla bir ilişkisi var mı peki hocam?
0: Evet, çünkü biz hem İslamiyet öncesinde hem İslamiyet sonrasında kader inancı bizde hep var Orkun Bey. Mitolojik dönemde de var ve güçlü bir ilişki var. Biz yok oluş mitlerinin bir felaket anlatısı değil, kaderle kozmik bağlantının arasında olan bir ilişkinin sonucu olarak görüyoruz. Tabii ki kültürden kültüre değişiklikler gösterebilir. Bizde kader katı bir zorunluluk değil. Ona yön verme, onu değiştirebilme ve yeniden yazma yetilerine sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Ve yok oluş mitlerini de kozmik yazgı olarak, yani kader olarak bir son değil, her zaman yeniden bir başlangıç olarak düşünüyoruz biz. Bunun dışında şartlı kader var, yani ahlaka bağlı. Evet, sizin Tanrı tarafından yazılan bir kaderiniz var. Fakat bu şartlı. Siz ona yön verebilirsiniz, kaderinizi, yazgınızı yeniden ahlaki düzenle değiştirebileceğinize inanılan bir sistemden bahsediyoruz. Ve döngüsel bir zorunluluk da var aynı zamanda. Çünkü biz zamanın döngüsel olduğuna inanan bir toplumuz.
1: Bu da sizin Tanrı ile olan ilişkiniz sonucunda mı şekillenecek?
0: Evet.
1: Yani Tanrı-insan ilişkisini sorguluyorum biraz.
0: Şöyle mitolojideki Tanrı-insan ilişkisinde mitik tefekkürde insan biliyor ki düzeni Tanrı kurdu ve düzenin aynı zamanda koruyucusunun yine Tanrı olduğu biliniyor. İnsan töreyi bozarsa, ahlaki sınırları aşarsa tanrısal müdahalenin devreye gireceğinin yine bilincinde. Aynı zamanda bu müdahalenin, yani işte biz ona yok oluş diyelim, tufanla, ateşle gelen bir felaketle ya da siyasal çöküş biçiminde tezahür edileceğini de biliyor. Yani dolayısıyla eskatoloji, yani yok oluş mitleri Tanrı ile insan arasında sıkı bir bağ kuruyor ve Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmediği zaman, doğayı keza yine korumadığı zaman Tanrı'nın bir uyarı niteliğinde bir son yazacağını ve düzenin yeniden kurulacağını biliyor. Ve mitolojik düzlemde insan biliyor ki Tanrı her şeye aşkın, yani her şeyi gören, duyan ve müdahale edebilecek güçte olduğunu biliyor. Bunun dışında Tanrı'nın emirlerine uymazsan, bizde kut çok önemli.

0: önemliydi. Tanrı'nın vermiş olduğu güç. Tanrı'nın vermiş olduğu o kutun geri çekileceği bilincinde, yani yönetim anlayışının değişeceğine, insanın o kahramanlık statüsünün elinden geçeceği bilinci yine var. Ve Tanrı insana bu sistemde töre ve sorumluluk veriyor. Töreyi koru, bir insan olarak sorumluluklarını yerine getir diyor. Bunun dışında Tanrı ile insan arasındaki o dinamikte yine Tanrı aynı zamanda düzeni kuruyor, insana görevler veriyor, töreyi koru diyor ama gerekli yerlerde insana müdahale de ediyor Orkun Bey. Zora düştüğü zaman işte biz bunu Ergenekon anlatısında da gördük. Mitik anlatılarda da yine var. Tanrı yarattığı insan bir zor duruma düştüğü zaman muhakkak o insanı da oradan kurtarıyor. Bunu da görüyoruz.
1: Evet. Program başında bir metin seslendirdim değerli dinleyicilerimiz. Bu metnin başında geçiyordu. Kalgançı Çak. Nedir hocam bu?
0: Türk mitolojik anlatı sisteminde ve keza sözlü anlatım geleneğinde geçen bir kavram Kalkancı Çak. Dünyanın sonunu yani kozmik bir dönüşümü ifade ediyor. Aslında kıyameti temsil ediyor Orkun Bey. Terimi iki parçaya bölecek olursak biz kalkancı kalan zaman, arta kalan zaman demek. Çağ da çak aslında daha eski Türkçesi çağ demek, içinde yaşanılan zaman demek. Yani zamanın son kalan kısmını temsil eden bir kavram. Sonu anlatıyor bize, kıyamet senaryolarını anlatıyor. Bu bir yangında olabilirdi, biraz önce andık. Ya da işte tufan, yani dünyanın sularla kaplanması da olabilirdi. Kozmik bir karışıklık da olabilirdi. Ya da işte hastalıklar da olabilir. Bunların hepsi kalkancı çak, yani kıyamet senaryoları içerisinde bizim karşımıza çıkan olasılıklar.
1: Eskatoloji mitlerinin işlevinden bahsedecek olursak, Türk kültürel hafızasında nasıl bir işleve sahip bu mit türü?
0: Bu yok oluş mitlerinin işlevinin aslında en temelinde düzenin korunması için sembolik anlatılar olduğunu biliyoruz. Çünkü düzeni hem kurmaya hem de korumaya çalışıyor. Eskatoloji mitleri insanlara kozmik dengeyi tekrar hatırlatıyor. Çünkü ortaya çıkış sebebi zaten düzenin, törenin, ahlakın bozulması ve çökmesi olduğu için insana bir hatırlatma, bir uyarı niteliğinde. Kozmik bir denge var, sen bunu bozuyorsun, bozarsan sonuçları bu olacak. Ne zaman bozuluyor kozmik düzende? Göğün desteğinin yani kutun değişebileceği ya da geri alınabileceği süreçte, devlet zayıflarsa, soy tükenme eşiğine gelirse bunlar ilahi bir işaret olarak karşımıza çıkıyor. Amaç ne? Başka bir işlev. Töre ile ahlakın pekiştirilmesi Orkun Bey. Yani töre zayıflarsa felaket olur. Sen töreyi korursan, sıkı sıkıya bir bağlılık gösterirsen hem ahlaki kurallara hem törenin kurallarına işlerin yolunda gideceği anlatısı var. Krizlerin anlamlandırılmasını sağlıyoruz biz yok oluş mitleriyle. Nasıl? Kriz var, yani kozmik düzen bozuldu ama çözüm de var. Çünkü bununla beraber yeniden bir toparlanma süreci olacak ve yeniden düzenin kurulması olacak. Sonucu ne bu eskatolojinin işlevi içerisinde? Yeni bir düzenin kurulması. Bunun dışında siyasal ve toplumsal bir işlevi de var. Nedir o? Devlet ebedi değildir. Tanrı bu sistemi her an bozabilir. Bu yüzden koruman gerekiyor. Bunun dışında kut süreklilik ister. Eğer sen Tanrı'nın verdiği kuta uygun davranışlar sergilemezsen Tanrı kutu sana vermiş olduğu gücü geri alır ve töre siyasal varlığın temelidir. Hatırlatması da en büyük işlevlerinden bir tanesi.
1: Peki bu altın çağ kavramına gelirsek, o
0: Şu
1: bize ne anlatır?
0: altın çağ kavramı yok oluş mitlerinde o yok oluştan önceki dönemi bize hatırlatıyor. Yani düzenin ilk kurulduğu dönemi
1: Her şeyin
0: anlatıyor.
1: güzel olduğu, iyi olduğu
0: Evet,
1: dönemi.
0: insanın töreye, ahlaki kurallara uyduğu, onlarla bir uyum içerisinde yaşadığı, aynı zamanda doğanın kanunuyla da uyum içerisinde yaşadığı dönemi anlatıyor. Gökle yer uyum ve denge içerisindedir. Devletle törenin ilişkisi yine uyum içerisindedir. Tanrı ile insanların ilişkisi yine bir denge içerisinde geçtiği dönemi temsil ediyor. Burada küçük bir parantez açacağım. Bizdeki altın çağla Yunan mitolojisindeki özellikle altın çağ tamamen farklı.
1: Evet, takvim mitlerini konuşurken Türk mitolojisinde zamanın doğrusal değil, döngüsel olduğunu söylemiştiniz. Yok oluş mitlerinde de zaman için benzer bir şey söyleyebilir miyiz peki?
0: Evet Orkun Bey, yine zaman yok oluş mitlerinde de döngüsel olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl döngüsel olarak karşımıza çıkıyor? Düzen hep belli Orkun Bey. Hata yaparsan kıyamet senaryosu gerçek olacak, düzen yeniden kurulacak, tekrar hatalar yapılacak ve tekrar kıyamet senaryosuyla karşılaşacaksınız. Hep bu şekilde döngüsel olarak ilerleyen bir mitik tefekkür. Aynı zamanda da bir zaman anlayışı var bizim mitolojimiz içerisinde.

0: Evet. Son olarak hocam programımızın sonuna geldik. Eskatoloji mitleri bugün hala önemini taşıyor mu?
1: Evet Orkun Bey, taşıyor, yaşıyor ve dönüşüm içerisinde. Nasıl? Şimdi bizim bu modern kriz anlatılarında biz o kültürel belleğimizde olan eskatoloji mitlerini hala kullanıyoruz. Nasıl? İklim krizleri aslında bir kıyamet senaryosu baktığınız zaman, nükleer savaş tehdidi, dünyanın özellikle bazı bölgelerinin susuz kalacağı ihtimali, yapay zeka ile bir korku verilmesi insanlara, bunların hepsi aslında o eskatolojik mitik tefekkürden günümüze yansımalar. Ki sadece bu değil, popüler kültürde de özellikle dizilerde ya da romanlarda zombi kıyafetleri ya da işte zombi ile alakalı teorilerin anlatılması, distopyaların anlatılması keza ve küresel felaket filmleri de edebiyata, sinemaya yansıyan bir devamlılık aslında. Bunun dışında bir siyasal söylem olarak da kullanılıyor. Bu çok enteresan. Sadece bizde değil, dünyanın bütün toplumlarında. Çöküş dönemi söylemi, son fırsat retoriği olarak bizim karşımıza çıkıyor ve kurtarıcı bir liderin beklenmesi. Bu çok ilginç. Mitik dönemde de böyleydi. Günümüzde de hala böyle. Hem eskatoloji mitlerinden besleniyoruz çünkü kültürel belleğimizde var ve aynı zamanda yine bir kurtarıcı bekliyoruz. Bir de psikolojik işlevi var Orkun Bey. İnsan hala günümüzde dünya nereye gidiyor, sonumuz ne olacak? O belirsizliği dramatize etmesi de hep eskatoloji mitlerinin günümüze yansıması.
0: Sonuç olarak bir şeyler öğrenebiliyor muyuz peki bu yansımalardan?
1: Tabii ki öğrenebiliyorsunuz. Çünkü sizin bu kültürel hafızanıza hizmet ediyor Orkun Bey. Ben biliyorum ki benim geçmişimdeki tarihi gerçekliklerden hatalar yaparsan, kurallara uymazsan, ahlaki düzeni sürdürmezsen muhakkak bir kıyamet gelecek. Yani bir son gelecek. Tabii ki bu kıyamet artık bireysel kıyamet olarak da günümüzde kendisine yer bulmuş oluyor.
0: İnsanın yaptığı hatalar sonrasında kutsalın verdiği cezaları anlatan, Türk kültüründe derin izleri olan eskatoloji yani yok oluş mitleri üzerine konuştuk bugün Mavi Gök Yaz Yer programında. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la çok teşekkür ediyoruz.
1: Verdiğiniz bilgilerden dolayı.
0: Programı sizler için Esen Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Önal ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar buluşmak, görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Mavi Gök, Yaz Yer.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Rayların sesi yalnızca bir trenin hareketini değil, zamanın ve hatıraların akışını da anlatır. Tren yolculukları bir yerden bir yere gitmenin ötesinde insanın kendi içine yaptığı sessiz bir yolculuktur. Pencereden geçen manzaralar, kısa karşılaşmalar ve vedalar. Her biri gelip geçici bir anın içinden doğan ayrı bir hikayeye dönüşür. Zaman ilerledikçe anıya, anılarsa bir ömre karışır. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, Rayların Belleği programına hoş geldiniz. Ben Yasemin Pamukçu. Bu programda trenleri yalnızca bir ulaşım aracı değil, hayatların kesiştiği bir yaşam alanı olarak ele alacağız. Kompartmanlardan istasyonlara uzanan insan hikayelerini

birlikte dinleyeceğiz. Çünkü her vagon bir sır, her ray bir hafıza taşır. Bu yolculuk zamanın ve hatıraların iç içe geçtiği bir anlatıdır. Trenler insanı hayatın telaşından uzaklaştırıp zamanın akışına kulak vermeye çağıran özel bir ritim taşır. Bu nedenle yalnızca bir yerden bir yere götüren araçlar değil, geçen zamanı, değişen manzaraları ve insanın iç dünyasını sessizce yansıtan hayatın en gerçek aynalarından biridir. Aynı vagonda birbirini hiç tanımayan insanlar kısa bir süre için ortak bir zamana ve aynı yöne doğru ilerleyen bir hikayeye dahil olur. Kimi memleketine döner, kimi yeni bir hayata doğru yol alır, kimi ise sadece uzaklaşmanın sessizliğini arar. O anlarda bir öğrencinin heyecanı, bir askerin özlemi, uzun bir yolculuğun sessizliği ya da cam kenarında düşüncelere dalmış bir yolcunun bakışı. Hepsi aynı vagonun içinde, aynı yolculuğun farklı yüzleri haline gelir. Bu program boyunca trenlerin edebiyattaki yerinden toplum hayatındaki anlamına, eski istasyonlardan gece trenlerinin bıraktığı duyguya kadar pek çok farklı konuyu konuşacağız. Türkiye'nin dört bir yanından geçen rayların taşıdığı insan hikayelerine kulak verecek, bazen geçmişe gidecek, bazen de kendi yolculuklarımızı hatırlayacağız. Peki, insanı trene çeken şey nedir? Modern çağın hızına rağmen neden hala raylar üzerinde ağır başlı bir şekilde ilerleyen trenlere karşı özel bir yakınlık hissederiz? Neden saatler süren bir tren yolculuğu çoğu zaman çok daha kısa bir uçak seyahatinden daha derin izler bırakır? Belki de bunun nedeni trenin insana yalnızca bir noktadan diğerine ulaşmayı değil, yolculuğun kendisini de yaşatmasıdır. Çünkü tren acele etmez, zamanı geride bırakmaya çalışmaz. Rayların üzerinde sakin bir ritimle ilerlerken insanı da kendi akışına dahil eder. Pencereden geçen manzaraları, yol kenarındaki küçük hayatları ve çoğu zaman fark etmeden geçip gittiğimiz ayrıntıları görünür kılar. Trende varılacak yer kadar o yere giden yol da önem kazanır. Zaman sanki biraz yavaşlar, İnsan düşüncelerine, anılarına ve çevresine daha çok yaklaşır. Belki de tren yolculuklarını unutulmaz kılan şey budur. Bizi yalnızca bir şehre değil, kendi iç dünyamıza da doğru sessiz bir yolculuğa çıkarmasıdır. Bir tren penceresinden dışarı bakarken insan yalnızca manzarayı izlemez. Bozkırın ortasında tek duran bir ağacı, küçük bir istasyonun sessizliğini, akşamüstü evine dönen bir çobanın uzak silüetini ya da ışıkları yeni yanmaya başlayan bir kasabayı görür. Anadolu, tren camından bakıldığında başka türlü görülür. Daha sakin, daha gerçek, daha insana yakın. Belki de bu yüzden trenler, yıllardır edebiyatın, sinemanın ve hafızamızın en güçlü sembollerinden biri olmuştur. Çünkü tren yolculukları yalnızca fiziksel bir hareket değil, düşünmeye, hatırlamaya ve insanın kendi içine dönmesine imkan veren özel zamanlardır. Edebiyatımızın büyük isimleri de rayların bu duygusunu satırlara taşımışlardır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerinde hissedilen o ritmik tren sesi, yalnızca bir yolculuğun değil, zamanla, geçmişle ve insanın kendi iç dünyasıyla yaptığı sessiz hesaplaşmanın yankısı gibidir. Çünkü tren hareket ettiğinde yalnızca şehirler geride kalmaz. İnsan bazen eski bir hayatı, bazen yarım kalmış bir hatırayı, bazen de uzun zamandır susturduğu düşünceleri bırakır arkasında. Varılacak yere henüz varılmamış, geride bırakılan yerse çoktan ufukta silinmeye başlamıştır. İnsan geçmişle gelecek arasında uzanan ince bir çizgide yol alır, ne tamamen ayrıldığı yere aittir artık, ne de ulaşacağı yere. İşte yolculuğun en derin ve en gerçek yanı da bu arada kalmışlıkta saklıdır. Çünkü insan bazen en çok yoldayken kendine yaklaşır, kendisini en çok o anlarda duyar.
Ryder'ın ritmi eşliğinde, camdan dışarı sessizce bakarken hayatın içinden geçtiğini değil, hayatın kendisinin usulca akıp gittiğini hisseder. O an, yolculuk bir mesafeyi aşmanın ötesine geçer. İnsanın kendi iç dünyasına doğru çıktığı sessiz ve derin bir yolculuğa dönüşür. Şimdi yolculuğun biraz daha içine, trenlerin en kendine özgü dünyasına yaklaşalım. Kompartmanlara. Dar bir alan, sınırlı birkaç koltuk, kısa süreli bir ortak yaşam. Ama belki de insan hikayelerinin en yoğun yaşandığı yerlerden biridir tren kompartmanları. Çünkü orada normal hayatın içinde yolları kesişmeyecek insanlar aynı yolculuğun içinde yan yana oturur. Birbirini hiç tanımayan yolcular aynı geceyi, aynı sessizliği ve aynı ray sesini paylaşır. Sosyolojide buna bazen zorunlu sosyalleşme denir. İnsanların istemeseler bile aynı mekanı ve zamanı paylaşmak zorunda kaldığı durumlar. Ancak trenlerde bu durum çoğu zaman soğuk bir mahcubiyete değil, beklenmedik bir insan yakınlığına dönüşür. Yolculuğun ilk dakikalarında herkes kendi içine çekilir. Camdan dışarı bakan gözler, sessizce yerleşen valizler, kısa ve mesafeli bakışlar. Herkes görünmez sınırlarını korumaya çalışır önce. Çünkü kompartman bir yandan kamusal bir alan, bir yandan da geçici bir mahremiyettir. Sonra çoğu zaman küçük bir ayrıntı değiştirir atmosferi. Bir çay ikramı. İsterseniz pencereyi kapatayım diyen bir ses. Nereden gelip nereye gidildiğini soran sade bir cümle. Ve o mesafe yavaş yavaş çözülmeye başlar. Bir bakarsınız, birkaç saat öncesine kadar tamamen yabancı olan insanlar gece boyunca hayat hikayelerini paylaşmaktadır. Kimi oğlundan söz eder, kimi öğrencilik yıllarından, kimi memleket özlemini anlatır, kimi de yalnızca dinler. İşte trenlerin en dikkat çekici taraflarından biri de budur. Vagonun içinde hayat, dışarıdaki dünyadan biraz farklı işler. Makamların, unvanların, toplumsal mesafelerin önemi azalır. Çünkü tren yolculuğu, birbirinden farklı hayatları aynı ritmin içinde buluşturur. İş insanı da vardır o vagonda, öğrenci de, emekli de, asker de, memur da. Ancak raylar üzerinde ilerlerken unvanlar ve ayrımlar yavaşça anlamını yitirir. Herkes aynı manzaralara bakan, aynı durağı bekleyen ve aynı yolun parçası olan bir yolcuya dönüşür. Belki de trenin büyüsü farklı hayatları kısa bir süreliğine aynı hikayenin içinde buluşturabilmesinde saklıdır. Belki de bu yüzden trenler modern hayatın en gerçek sosyal alanlarından biri olarak görülür. İnsanların birbirini gerçekten dinleyebildiği nadir yerlerden biridir. Ve bazen birkaç saat süren bir yolculukta kurulan kısa bir sohbet, yıllarca unutulmayacak kadar derin bir iz bırakır insanın hayatında. Bazı yolculuklar vardır, varılan şehir unutulur belki ama yol boyunca yaşanan küçük bir anı insanın hafızasında yıllarca yaşamaya devam eder.

gemisi Ankara'dan Kars'a doğru ağır ağır ilerliyor. Vagon camları buğulu. Koridorlarda kömür sobasının sıcaklığı hissediliyor. Dışarıda kar, rayların iki yanını sessizce örtmüş durumda. Trende yolculuk yapanlardan biri de üniversite öğrencisi, genç bir delikanlı. Elinde küçük bir bavul, cebinde dönüş biletine ancak yetecek kadar para. Ve haftalar sonra göreceği ailesinin heyecanı. Genç yolcu, kompartımandaki yerine sessizce oturuyor. Karşısında yaşlı bir adam. Elinde eski bir palto, dizlerinin üzerinde küçük bir paket. Cam kenarında ise çocuğuyla yolculuk yapan genç bir anne. İlk saatlerde herkes sessizdir. Trenin raylarla konuşan o ritmik sesi dışında kompartmanda pek ses duyulmaz. Bir süre sonra yaşlı adam cebinden küçük bir termos çıkarır. "Bir çay içer misiniz evlat?" diye sorar. Bazen bir yolculuğun bütün hikayesi böyle sade bir cümleyle başlar. Genç delikanlı teşekkür ederek çayı kabul eder. Ardından sohbet yavaş yavaş derinleşir. Yaşlı adam yıllardır Almanya'da çalışan bir işçi olduğunu anlatır. Her yıl aynı trenle memleketine döndüğünü, en çok da annesinin yaptığı çorbayı özlediğini söyler. Genç annesi eşinin görev yaptığı şehre gitmektedir. Küçük çocuk heyecanla camdan dışarı bakarken her istasyonda aynı soruyu sorar. "Anne, geldik mi?" Saatler ilerledikçe kompartmandaki yabancılık da çözülmeye başlar. Paylaşılan ekmekler, birbirine uzatılan mandalinalar, kömür kokusuna karışan çay buharı ve rayların hiç durmadan süren sesi. Gece yarısına doğru tren küçük bir Anadolu istasyonunda kısa süreliğine durur. Dışarıda yoğun kar yağışı. Peronda birkaç görevli, sarı ışıkların altında bekleyen insanlar ve istasyonun derin sessizliği. Genç yolcu yıllar sonra bile o geceyi unutamadığını anlatır. Çünkü o gece ilk kez şunu hissetmiştir. İnsan bazen hiç tanımadığı insanlarla aynı vagonda kendi ailesinden biriyle konuşur gibi yakın hissedebiliyor kendisini. Belki de tren yolculuklarının en güçlü tarafı budur. İnsanlar aynı rayların üzerinde ilerlerken kısa bir süre için birbirlerinin hayatına dokunur. Sonra biri başka şehirde iner, diğeri yoluna devam eder. Ama bazı yolculuklar bittiğinde bile insanın içinde sürmeye devam eder. Ve yıllar geçse de bir tren sesi duyulduğunda hafızanın bir köşesinde o kompartman yeniden canlanır. Tren denildiğinde çoğu insanın zihninde beliren ilk duygu belki de hüzündür. Çünkü rayların sesi bu coğrafyada yalnızca yolculuğu değil, ayrılığı, bekleyişi ve özlemi de anlatır. Özellikle garlar. Kalabalığın içinde büyüyen sessizliklerin yeridir garlar. Vedaların ağırlaştığı, son bakışların uzadığı, insanların birbirinden yavaş yavaş koptuğu o büyük geçiş noktalarıdır. Bir peronda el sallayan anne, cam kenarında sessizce dışarı bakan bir genç, kalkış düdüğüyle birlikte geride kalan yüzler. Trenin en yakın tarihinde tren istasyonları yalnızca ulaşım merkezleri olmadı. Aynı zamanda toplumsal hafızanın en güçlü sahnelerinden biri haline geldi. 1960'lı ve 70'li yıllarda özellikle büyük şehir garlarından kalkan trenler, Anadolu'nun dört bir yanından gelen insanların umutlarını taşıyordu. Başta Sirkeci Garı olmak üzere pek çok istasyon gurbet yolculuklarının başlangıç noktasıydı. O trenlere binen insanların çoğu yalnızca şehir değiştirmiyor, hayatlarını bütünüyle geride bırakıp bilinmez bir geleceğe dönüyordu. Kimi iş bulmak için İstanbul'a, kimi fabrikalarda çalışmak üzere büyük sanayi kentlerine, kimi ise Avrupa'ya uzanan uzun gurbet yollarına çıkıyordu. Ve o vagonlarda taşınan şey yalnızca bavullar değildi. Bir annenin duaları, bir babanın son öğüdü, köyde bırakılan çocukluk hatıraları, memlekete duyulan özlem ve bir gün geri dönme umudu da

trenlerle birlikte yol alıyordu. Bu nedenle tren, Türkiye'nin göç hikayesinin en güçlü sembollerinden biri olarak görülür. Cumhuriyet sonrası değişen toplumsal yapının, köyden kente yönelen büyük insan hareketinin ve modernleşme sürecinin en sessiz tanıklarından biridir raylar. Anadolu'dan büyük şehirlere uzanan her hat, başka bir hayat mücadelesinin izini taşır. O yıllarda trenler, işçileri, öğrencileri, askerleri ve gurbetçileri aynı vagonlarda buluştururdu. Farklı hayatlar aynı yolculukta birbirine karıştı. Darlarsa hep aynı duyguyu sakladı içinde. Bir gidişin hüznünü, bir kavuşmanın umudunu ve insanın geride bıraktığı yere duyduğu o tarifsiz bağlılığı. Belki de bu yüzden tren sesleri aradan onlarca yıl geçse bile birçok insanın hafızasında aynı duyguyu uyandırır. Çünkü bazı yolculuklar varılan yerle değil, geride bırakılanlarla hatırlanır. Şehirler değişir, trenler hızlanır, yüzler eskir. Ama o rayların üzerine sinmiş olan insan ruhu ve ortak hafıza asla silinmez. Yolculuk bir noktada biter. Tren sessizce garına çekilir. Ancak o rayların taşıdığı hikayeler bizim içimize akmaya devam eder. Unutmayın, asıl mesafe vardığınız yerle değil, yol boyunca biriktirdiğiniz insan hikayeleriyle ölçülür. Sevgili dinleyiciler, tarih sayfalarını karıştırdığımızda bakın neler çıkıyor karşımıza, onları da paylaşalım sizinle. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Anadolu'ya yayılan demir yolları sadece şehirleri birbirine bağlayan hatlar değildi. Onlar genç cumhuriyetin kalkınma iradesinin, modernleşme idealinin ve ekonomik bağımsızlık arayışının topraklara kazınmış somut izleriydi. Her ray, dağları delen, bozkırları aşan, vadileri birbirine bağlayan bir damar, yeni kurulan devletin geleceğe uzanan yaşam hattıydı. Demir ağlar sadece şehirleri değil, milyonlarca insanın hayatını, binlerce farklı lehçeyi ve bavullara sığdırılmış bir geçmişi taşıdı. Bir istasyon düdüğüyle başlayan göç, sadece bir yer değiştirme değildi, bir kültürün, bir kokunun ve bir başka sesin başka coğrafyalarda yeniden filizlenmesiydi. Raylar ilerledikçe yalnızca şehirler birbirine yaklaşmadı. Anadolu'nun sessiz köyleri de büyük şehirlerin ritmine bağlandı. Daha önce haftalar süren yolculuklar saatlere indi. Tarım ürünleri pazarlara ulaştı. Madenler fabrikalara taşındı. Ticaret canlandı. Ama demir yollarının taşıdığı o en büyük yük insanların hayalleriydi. Anadolu'nun köy ve kasabalarından çıkan insanlar iş, eğitim veya daha iyi bir hayat arayışıyla tren istasyonlarına yöneldi. Ve her vagon ardında bırakılan bir hayatın ve kurulacak yeni bir geleceğin hikayesini taşıyordu. Kıymetli dinleyiciler, raylar gece boyunca uzayıp gitmeye devam ediyor. Hayat da öyle. Belki bir sonraki yolculukta, bir istasyonun sessizliğinde, belki gece ilerlerken duyulan o tanıdık ray sesinde, yine aynı hikayelerde, yine aynı frekansta buluşacağız. Ben spikeriniz Yasemin Pamukçu, yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte bu haftalık programımızın sonuna geliyoruz. Önümüzdeki bölümde rayların kültürel izleri, sanat, edebiyat ve sinemada banliyö başlığıyla yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan bir mektupla başlıyoruz. Malik Amir Baks yazmış. 29 Ekim, Türk milleti için olduğu kadar Türk dostları için de önemli bir gündür. Atatürk'ün önderliğinde modern Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmeden Osmanlı'dan sonra bugünün Türkiye'si de yüzyılın en güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir. Türkiye günümüzde Müslüman ülkeler arasında mazlumların yardımına koşan tek ülkedir. Filistin'deki mevcut durum bunun açık bir örneğidir. Türkiye, gerçekleri söylemeye cesaret eden tek ülkedir. Örtülü ambargolara rağmen kendisini ekonomi ve savunma sanayinde geliştiren Türkiye, G20 ülkeleri içinde de etkin bir hale gelmiştir. Pakistan hükümeti ve halkı her zaman Türk kardeşleriyle dayanışma içinde olmuştur. Türkiye, mazlumların gür sesi olmaya devam edecektir. Pakistan hükümeti ve Pakistan halkı adına ve özellikle dinleyiciler adına Türk kardeşlerime en içten dileklerimi sunuyorum. Yaşasın Pak Türk dostluğu.

0: Ve diğer mektubumuz Arjantin'den. David Yuresia yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun çok kıymetli dostları. Arjantinli dinleyiciniz David Yuresia'dan sizlere selamlar. Çok geniş bir çeşitlilik arz eden programlarınızdan büyük bir keyif almaktayım. Çok sıklıkla size yazmasam da takip ettiğimi bilmenizi isterim. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Bir dakika.
3: Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız, Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
2: Bir dakika.
4: Türkiye'de saat 10.
5: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
4: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin önemine ve bölgedeki güvenlik krizine dikkat çekti. Türkiye'nin güçlü olmak dışında seçeneği bulunmadığını belirten Erdoğan, gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi iki ayrı adreste iki ayrı grup toplantısı gerçekleştirdi.

Meclise giriş noktalarında yaşanan gerginlik nedeniyle toplantı salonuna ziyaretçi alınmadı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde, Özgür Özel ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, arınacağız, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz dedi. Kılıçdaroğlu, ahlaklı bir kurultay yapacaklarını söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste yaptığı konuşmada olağanüstü kurultay sürecine yönelik, madem kurultayı yapabileceğinize ikna oldunuz, o kurultayı yapmalısınız dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşananları yönetim buhranı olarak nitelendirdi. Özgür Özel, ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmeli. Keskin sirke ancak küpüne zarar verir uyarısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 6. kez toplanacak komisyon farklı branşlardan akademisyenleri dinleyecek. Toplantıda dijital tehditler ve alınacak önleyici tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gidecek. Fidan zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde bölgesel işbirliği, güvenlik ve uluslararası gelişmeler olacak. Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde bayrak değişimi gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28 diplomata yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk üniteye temsili nükleer yakıt yüklendi. Tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı test edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yılın sonuna kadar birinci üniteden ilk elektrik üretimi gerçekleştirilecek dedi. ABD ordusu İran'a Amerikan helikopterinin düşürülmesi sonucu misilleme yaptı. Üç dalga halinde düzenlenen saldırıya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump, karşılık vermek çok önemliydi dedi. Tahran'dan hiçbir saldırı ve tehdit cevapsız kalmayacak açıklaması gelirken, Bahreyn'deki Amerikan donanmasının hedef alındığı bildirildi. Almanya'da terör örgütü NSU'nun Köln'de gerçekleştirdiği saldırının 22. yılında anma töreni düzenlendi. Törende ırkçılık ve terör lanetlendi. Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantemal, saldırıya uğrayan Türk caddesinin hiçbir zaman yalnız kalmayacağını söyledi. Ve spor, Dünya Kupası öncesi skandal karar. Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025 yılında Afrika'nın en iyi hakemi seçilen Somalili Ömer Abdülkadir Artan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapmak için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmedi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 23, İstanbul ve Lefkoşa 28, Kerkük 40, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27. Yağmurlu olmak üzere Bern 13, Brüksel ve Kopenhag 17, Amsterdam 16, Tiran 31. Çok bulutlu olmak üzere Berlin 22, Üsküp 31, Saraybosna 27, Paris 19 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Farklı coğrafyalarda, farklı saatlerde, aynı duyguda buluştuğumuz. Gurbete memleketin sıcaklığını taşıyan bir yolculuk başlıyor. Türkülerle yoğrulmuş bir ses, memleketten taşınan bir selam ve uzakları yakın eden sohbetler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleket Treni dinleyicilerle buluşuyor.

Ankara'dan merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir sabahta hafta ortasında birlikteyiz. 10 Haziran 2026 Çarşamba olmuş efendim günlerden. Haziran ayının 10 gününü geride bıraktık. Dile kolay. Zaman su gibi akıp geçiyor. Sizler de benim gibi düşünüyor musunuz efendim? Memleket treniyle en azından hasreti azaltarak efendim memleket hasretini daha güzel geçiyor diye düşünüyoruz günleriniz. Öyle mi? Bizimle birlikte misiniz? Nerelerdesiniz? Neler yapıyorsunuz? Haydi bakalım bizlere ulaşın. Biz de sizlerin bizi dinlediğinizi bilelim. Böyle karşılıklı efendim birbirimizden haberdar olalım istiyoruz. Selamlar ve sevgiler efendim yurt içinden ve yurt dışından. Bizi dinleyen tüm memleket treni yolcularına. Ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca, teknik masada Burak Araroğlu bizlerle birlikte. Mikrofonda ben Gülnur Akalın. Bir saat boyunca beraber yol alacağız. Artı 90 312 463 34 19 ya da 21 numaralı telefonlardan. Artı 90 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Memleket Treni ismiyle Facebook ve Instagram'dayız. Değerli dinleyenler bizlere yazabileceğinizi de hatırlatalım. TürkSat 4A Batı paketi uydusu kısa dalga 22 metre 13.635 kHz'de. Değerli dinleyenler internet üzerinden radyo.trt.net.tr adresinden ve TRT Dinle uygulamasından Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu bu saatte dinleyebileceğinizi sizlere hatırlatarak başlayalım. Emre Altuğ ile başlayacağız efendim sevgili memleket treni yolcuları. Sev diyemem diyecek.

0: Güne bir not.
1: Yazar Şule Gürbüz diyor ya, her şeye yaklaşmak, her şeyi bilmek ve herkesle hemhal olmak zorunda değiliz. Bazı şeylerin uzakta ve kendi renginde kalması hem onlara hem de bize hürmettir. Çünkü sınır ruhun zırhıdır. Herkesi içeri alan, en çok da kendi içindeki evi talan eder. Herkesle hemhal oldukça derinleştiğini sanırsın. Ama bazen olan şey sadece sınırlarının silinmesidir. Ve sınır dediğimiz şey soğukluk değil, ruhun kendini koruma biçimidir. İnsan bazı şeyleri uzaktan sevebilmeli. Bazı insanları olduğu yerde bırakabilmeli. Her acıya dokunmanın, her yükü taşımanın, her şeyi anlamaya çalışmanın bir erdem olmadığını görebilmeli. Çünkü herkesi içeri alan bir kalp bir süre sonra kendi evine yabancılaşır. Ve insanın en çok ihtiyacı olan şey, herkes tarafından

anlaşılmak değil aslında, kendi içindeki evi hala huzurlu bulabilmesidir. Ne güzel demiş değil mi efendim yazar Şule Gürbüz? Kendi içimize döndükçe aslında daha mutlu olacağımızı unutmamak gerekiyor. Efendim bugün çarşamba biliyorsunuz gündemi değerlendireceğimiz haftaya bakış köşemizde sizlerle birlikte olacağız. Ve gündemden seçtiğimiz bir konuyla ilgili biliyorsunuz bir telefon bağlantısı gerçekleştiriyoruz. Gündemimizin en önemli maddelerinden birisi 2026 FIFA Dünya Kupası biliyorsunuz. Bizim çocuklar Arizona'da kampa girdiler bile. İlk rakibimiz Avustralya, durumu konuşacağız. Ve haftaya bakış köşemizi de yine gazeteci Merve Kılıçoğlu Toprak'la birlikte sizlere aktaracağız. Değerli dinleyenler, gündemde yurt içinde ve yurt dışında gerçekten bu haftada önemli başlıklar var. Değerli dinleyenler, kaçırmamanızı tavsiye ederek haydi gelin bir pas atalım efendim. Rahmetle sevgiyle anıyoruz. Hem Hüner Coşküner hem Erol Büyükburç mikrofonda olacak.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86 +90 530 662 21 86.

0: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz haftaya bakış köşemizle devam ediyor. Gazeteci Merve Kılıçoğlu Toprağı ağırlıyoruz. Merve hoş geldin.
1: Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Oldukça yoğun bir gündem var. Ne ararsanız var. Siyasi gündem var. Tabii başka tarafta asayişle ilgili gündemler var. Şöyle bakıyorum. Tabii yazın gelmesiyle ilgili, havayolu şirketleriyle ilgili gündem var. Yurt dışı gündemi var. Az önce söylemiştim. Spor gündemimiz. Keşke hep sadece spor olsa gündemimiz diyerek başlayalım dilersen. Türkiye siyasetinde önemli bir konu, ana muhalefetle ilgili geçtiğimiz haftada konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Mutlak butlan nedir diye sen bize güzel güzel
1: yeni
0: anlatmıştın.
1: Yeni kelimeler öğrendiniz.
0: Evet, dün yine CHP'de böyle karışık bir durum vardı. Nasıl sonuçlandı bize kısaca anlatır mısın?
1: Tabii aslında hani belki de bu yayının en böyle bizi heyecanlandıracak iyi konuşacağımız kısmı gerçekten amilli takımın serüveni olacak. Onun dışındaki her şey çok yorucu ve stresli. Şimdi CHP cephesi gerçekten böyle bir maalesef bir kazan gibi kaynıyor haftalardır. Mutlak butlan kararı çıktı yani. Kurultay yapılmamış sayıldı. Eski yönetim göreve geldi. En hani basit haliyle mutlak butlan buydu. Ve o günden itibaren hiç durmadan karşılıklı hamleler yapılıyor. Çok gergin bir ortam var. Çok böyle ağır suçlamalarla aslında taraflar birbirine yöneliyor. Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze geldikten ve orada göreve başladıktan sonra Özgür Özel dedi ki benim artık kalem meclis. Ben mecliste olacağım. Grup başkanı seçildim. Tekrar seçtirdi kendisini grubuna. Yani daha doğrusu grubu tekrar toplamıştı genel merkezde ve grup başkanı seçimini yenilemişti. Dolayısıyla meclise de bu iletildi ve dedi ki Özgür Özel ben artık mecliste grup başkanı olarak çalışacağım. Kemal Kılıçdaroğlu da genel merkezde çalışmaya devam edebilir. Yani iki CHP görüntüsü olacak ortada dedi kendi ifadeleriyle. Fakat genel merkez cephesi bundan çok rahatsızdı. Geçtiğimiz hafta Salı günü Özgür Özel grup toplantısını yapmadan önce bizim bir grup talebimiz yok yazısını göndermişti meclise. Yani aslında yapılmamasını istemişti ama grup başkanlığından gelen yazı üzerine meclis başkanlığı tüzük gereği bu kararı verdi ve Özgür Özel geçen hafta çıktı. Fakat bu Salı için hafta sonundan bu yana büyük bir gerilim var. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki bu Salı grup toplantısını ben yapacağım.
0: Evet.
1: Ve Özgür Özel'in Manisa'da bir programı vardı.
0: Evet, Ferdi
1: Merhum,
0: Zeyrek'in
1: evet, merhum
0: ölüm
1: Ferdi
0: yıl
1: Zeyrek'in
0: dönümüydü.
1: ölüm yıl dönümüne katılacaktı, anma etkinliklerine katılacaktı. Ankara'da olmayacağı üzerine aslında Kemal Kılıçdaroğlu da o zaman grup toplantısını da biz yapalım deyip bir dilekçe gönderdi. İşte ortalığı karıştırdı zaten. Özgür Özel bütün programlarını iptal etti. Hayır, grup toplantısını ben yapacağım dedi. Çok affedersiniz.
0: Birinci yıl dönümüydü bu arada. Ferdi Zeyrek'i de rahmetle analım. Çok elim bir kazada tam bir yıl önce Kurban Bayramı tatiliydi. Kendi evinde kaybettik. Mezarı başında. Hatta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı bir etkinlik, bir anma gerçekleştirildi. Onu da ben sen sözünü bitirince andığımızı söyleyecektim. Kızı, çocukları, eşi, geniş çaplı bir anma töreni düzenlendi. Çünkü gerçekten hani çok erken, her ölüm erkendir ama genç yaşta görevi başında
1: ve çok aniden olunca
0: aniden olan,
1: herkesi çok üzen bir
0: üzen
1: kayıptı
0: bir
1: gerçekten.
0: Özgür Özel'in de bildiğim kadarıyla gençlik çocukluk
1: Evet,
0: arkadaşıydı. O yüzden
1: çocukluk.
0: çok da bu yüzden buna önem gösteriyor.
1: Ve o nedenle de Manisa'da olacaktı. Fakat bu Kılıçdaroğlu cephesinden o zaman grup toplantısını biz yapalım durumu Özgür Özel cephesine şöyle bir şeye neden oldu. Genel merkez Kılıçdaroğlu tarafından alındı. Şimdi de meclis kürsüsü alınacak ve etki alanı daralıyor gibi bir durum ortaya çıkınca çok sert bir tepkiyle hatta yani işte burası sadece seçilmişlerin kürsüsüdür, atanmışlar gelemez gibi bir eleştiriyle dedi ki Özgür Özel hayır ben yapacağım. Şimdi Kılıçdaroğlu'na tekrar soruldu kim yapacak? Kılıçdaroğlu dedi ki elbette ben yapacağım. Ve ortaya böyle büyük bir kaos görüntüsü çıktı. Yani
0: İkili bir
1: CHP'de bir
0: tablo.
1: grup toplantısı var, iki isim var, tek kürsü var.
0: Evet.
1: Kim çıkacak bu kürsüye? Ve son ana kadar da hiçbir cevap alınamadığı için büyük de bir tedirginlik ve Gerilim de yaşandı aslında.
0: Bu yüzden de siz haberciler biraz nöbet tuttunuz
1: Evet,
0: gibi
1: nöbet
0: oldu, değil
1: tuttuk.
0: mi?
1: Hatta mekik dokuduk. Yani genel merkez ve meclis arasında, hatta Kemal
0: Ne
1: Kılıçdaroğlu
0: olacak
1: evi
0: diye.
1: arasında, aynen öyle. Ne olacak? Kim gelecek? Kürsüye kim çıkacak? Meclis başkanlığı nasıl bir karar verecek? Biraz aslında meclis başkanlığı sürecin dışında da durmaya çalıştı. Çünkü hani bu parti içi bir konu ve kim konuşacaksa ikisinden biri karar versin. Dedi, meclis başkanı direkt bu konuşacak diyemedi. Grup salonunu sadece tahsis etti. Dolayısıyla son dakikaya kadar da gerçekten sadece içeride değil, dışarıda da büyük bir gerilim vardı. Çünkü bir tarafta Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler var, bir tarafta Özgür Özel'i destekleyenler var. Ama ikisi de aynı kapıdan meclise girecek. Dolayısıyla ikisi de karşı karşıya gelince arbede çıkmaya başladı. Meclis kapısının önünden kavga haberleri gelmeye başladı. Şimdi içeri alınırsa nasıl yan yana oturacaklar? Grubu kim yapacak? Artık hani böyle partilerin de birbirine maalesef girmeye başladığı, tansiyonun çok yüksek
0: Görmek
1: olduğu. Aynen
0: istemediğimiz
1: öyle.
0: görüntüler
1: Yani
0: tabii ki.
1: maalesef o görüntüler kaydedilmeye başlayınca Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yayınladı sanal medya hesabından ve dedi ki, ben grup toplantısını genel merkezde yapıyorum. Oradaki bana destek veren isimler ve milletvekilleri genel merkeze gelsin dedi ve tüm ekibini meclisten çekti. Böylece grup kürsüsünde Özgür Özel'i gördük dün. Fakat sadece 15 dakika sonra da genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu kürsüdeydi. O bir grup toplantısı diye duyurdu ama genel merkezde yapıldığı için tabii bir basın toplantısı gibi gerçekleşti. Karşılıklı olarak çok sert eleştiriler vardı. Kemal Kılıçdaroğlu yine kurultay sürecindeki bu usulsüzlük iddialarını gündeme getirdi ve şunu söyledi. Özgür Özel cephesine ısrarla dile getirilen bir talep. Kurultayı toplayın. Madem ortada böyle bir problem var, madem şu anda genel merkez ve meclis diye ortalık ikiye ayrılmış durumda ve milletvekilleri de, partiler de zor durumda kalıyor, o zaman Kemal Bey siz de kurultayı toplayın. Çünkü eğer kurultayı geciktirirseniz yasa gereği YSK kararlarına göre ve siyasi partiler yasasına göre CHP seçimlere giremeyecek.
0: Evet.
1: Erken veya zamanında yapılacak seçimlere CHP giremeyecek diye bir çağrıları vardı. Kılıçdaroğlu da kendi genel merkezinde yaptığı basın toplantısında yanıt verdi. Dedi ki, kurultayı yapacağım. Parti meclisini Perşembe günü toplayıp kurultay sürecini başlatıyorum. Ama dolarların
0: Yarını
1: havada,
0: kastediyor, değil
1: evet,
0: mi?
1: yarını kastediyor ama dedi, dolarların havada uçuşmadığı ve gizli toplantıların yapılmadığı bir
0: Yapılmadığı
1: kurultay
0: kurulta.
1: olacak dedi. Bu ifade dünden beri tartışılıyor.
0: Şeffaf
1: Evet, çünkü
0: olmasını istiyor.
1: Kılıçdaroğlu aslında bu iddiaların biraz uzağında durmuş ve bu iddiaları yargı araştırsın ve kararını versin demişti. Fakat dünkü açıklamaları
0: İlk defa
1: direkt bir,
0: zannediyorum, değil
1: evet,
0: mi?
1: bir suçlama ve bunu siz yaptınız gibi bir suçlamayla artık iplerin çok gerildiği bir tabloyu da ortaya koymuş oldu. Dolayısıyla şimdi bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor Kılıçdaroğlu ve bugün ihraç konularının gündemde olması bekleniyor. Yani Özgür Özel ekibinin, Özgür Özel de içinde olur mu bilmiyoruz ama Özgür Özel'in yakın ekibinin partiden ihraç edilmesi gibi bir durum olabilir. Bir yandan meclisteki grup başkan vekillerini azledebilir Kılıçdaroğlu önümüzdeki salı bir kez daha böyle bir şey yaşanmaması için. Dolayısıyla hani sert kararların alınacağı ve biraz böyle tansiyonun şimdikinden bile belki daha da yükselebileceği bir haftayı bekliyoruz gibi gözüküyor. Çünkü yarın da parti meclisini toplayıp kurultayı konuşacak Kılıçdaroğlu. Parti meclisinde şimdilik bildiğimiz, tabii siyaset hep söylenir ya, siyasette 24 saat çok uzundur, bambaşka bir tablo görebiliriz
0: Olabilir.
1: diye. Yarın parti meclisinde şimdiki tablo Özgür Özel'e daha yakın isimlerin ağırlıkta olduğu, dolayısıyla bir olağanüstü kurultay talep edebilecekleri, ama yarın nasıl bir tabloyla karşılaşacağız ve o parti meclisinden nasıl bir karar çıkacak onu da yarın izliyor olacağız, ama yarın da parti meclisinin oldukça böyle tartışmalı geçeceğini bekliyoruz.
0: Bekliyoruz. Şimdi bir başka önemli konu, özellikle biz Ankaralılar

0: Tabii yani dünya bekliyor aslında bu zirveyi ama biz Ankaralılar oldukça etkileyecek. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 7 ve 8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek. İlk defa zannediyorum Türkiye'de değil mi?
1: 22 yıl sonra ikinci defa
0: İkinci
1: aslında
0: defa.
1: İstanbul'da olmuştu 2004'te.
0: Biraz heyecanlıyız biz
1: Biraz heyecanlıyız, çok
0: Ankaralılar.
1: heyecanlıyız. Bir de şey de meraklıyız da yani hani ne olacak? Çünkü o kadar büyük güvenlik tedbirleri
0: Evet,
1: alınıyor ki Ankara'da
0: alınması da
1: şu
0: gerekir
1: anda.
0: zaten değil
1: Kesinlikle
0: mi?
1: öyle. Şimdi şöyle aslında 2004'te İstanbul'da yapıldığında da yine böyle çok konuşulmuştu ki bir mega kentten bahsediyoruz. Orada
0: Evet.
1: güvenlik önlemlerinin alınması ve sağlanması çok daha zor. Ankara çok düzenli bir şehir. Burada da tabii ki zor olacaktır
0: Ama
1: ama daha
0: 22
1: hızlı
0: yıl
1: sanki
0: sonra sanki
1: organize.
0: ben bir yıl artık burada büyümüş, burada yaşamış bir insan olarak 22 yılın ardından artık Ankara'da bence bir küçük İstanbul diyorum. Değil
1: Kesinlikle
0: mi? Bir mega kente
1: evet.
0: dönüştü.
1: Hem şey nüfusuyla hem
0: Yine
1: trafiğiyle.
0: güvenlik güçlerimize çok fazla iş düşen
1: Evet,
0: bir
1: zaten
0: zirve.
1: maalesef çoğunun izni iptal edilmiş durumda
0: Evet.
1: Temmuz izinleri. Şimdi NATO üyesi tüm ülkelerin devlet başkanları burada olacak. Ama aynı zamanda NATO üyesi olmayan gözlemci ülkelerin de devlet başkanları ve önemli isimleri burada olacak. Dolayısıyla gerçekten çok büyük bir organizasyondan bahsediyoruz. Bir yandan ABD Başkanı Trump'ın da katılacağını Dışişleri Bakanı bizzat açıkladı. Trump da katılacak
0: Evet.
1: NATO zirvesine diye. Dolayısıyla hani tüm dünyanın gözünün çevrildiği bir zirve olacak NATO zirvesi ve Ankara buna soluksuz çalışıyor şu anda. Yani hem güvenlik önlemleri hem işte toplantıların yerleri, hazırlıkları, nerelerde neler yapılacak. Tabii bu liderler arkasında büyük bir orduyla geliyor baktığınız zaman. Yani işte
0: Tabii
1: hem
0: ki. Bir
1: danışman
0: heyetle değil
1: kadroları var,
0: mi?
1: evet güvenlik ekipleri var. Bunların konaklayacağı yerler konusunda çok ciddi hazırlıklar yapılıyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde bu güzergahlar açıklandı Ankara'da. İşte şu yerlerde trafik duracak, şuralarda organizasyon yapılmayacak. İşte bu tarihler boyunca, o hafta boyunca hiçbir gösteri yürüyüşü, protesto, işte dışarıda böyle bir eylem, bunların hiçbirisine izin verilmeyecek diye. Bunlar zaten hani bizim bildiğimiz güven.

0: etkinlik
1: Evet.
0: bayağı uzunca bir liste vardı.
1: Hı.
0: Birden aklıma düğünler yazmıyor
1: Evet,
0: diye düşündüm ama
1: var.
0: gerçekten ki
1: Özellikle
0: Ankara'da yaz
1: Çankaya'da.
0: düğünleri çok eminim rezervasyonlar çok
1: Aynen. Bir de
0: fazladır.
1: Temmuz ayı olduğu için şimdi hep biz şey yaparız ya. Haziran biraz daha böyle hani yağmurlu da geçebilir
0: Evet,
1: ama
0: Ankara
1: Temmuz
0: için
1: sıcak olur.
0: öyledir.
1: Dışarıda olsun, şöyle olsun falan ama şimdi çok sayıda düğün salonuyla görüştük biz de bu haberleri yapmak için.
0: Bu arada ÖSYM'nin merkezi olarak düzenleyeceği sınavlar da iptal oldu.
1: Evet.
0: Ertelendi daha doğrusu.
1: Ertelendi. Düğün salonlarıyla görüştük ve hepsi hani bizim önden uyardığımız durumlar oldu ama hani ısrarla o tarihi almak isteyenler ve alanlar oldu. Şimdi onları mecburen erteliyoruz dediler. Sonra biz o düğüne ertelenenlere de ulaştık. İşin şöyle bir sıkıntılı boyutu var Gündür. Düğün salonunu hadi ertelediler. Diyelim ki işte 10 gün, 15 gün sonra ertelediler. Ama mesela diyorlar ki kuaförleri iptal edemiyoruz şu anda. İşte fotoğrafçıları iptal edemiyoruz çünkü o tarihe alınmış. İşte şunu iptal edemiyoruz. Bunu bir tek salonu ertelemek hiçbir şey değiştirmiyor. Çok zor durumda kaldık diye. Yani böyle öyle bir şey ki dünya artık öyle bir düzene dönmüş ki ben siyasetten, dış politikadan, şundan bundan uzak yaşıyorum diyemiyorsunuz
0: Diyemiyoruz.
1: hayatınızın direkt
0: Evet.
1: içinde. O yüzden böyle adımları atarken hep dikkatli gitmek gerekiyor gerçekten. Onun dışında şimdi yurtlarla ilgili de öğrenci yurtlarına da böyle
0: Evet,
1: yazılar
0: doğru.
1: gittiği yönünde bilgiler
0: Yaz
1: var.
0: okulları var çünkü.
1: Evet, o yurtların boşaltılıp yine oralarda işte konukların kalacağı yönünde yazıların gittiği yönünde işte bilgilendirmeler yapılıyor. Dolayısıyla Ankara gerçekten büyük böyle hummalı bir hazırlık içerisinde şu anda NATO'ya. Ama en önemli kısım tabii ki güvenlik kısmı. Çünkü konaklama durumu zaten organize edilmiş bir şekilde devam ediyor ama güvenlik konusunda da tüm önlemler alınıyor. İçişleri Bakanı'ndan da açıklamalar geldi. Biz tüm hazırlıklarımızı yaptık diye. Tabii sadece Ankara'daki değil doğal olarak çevre illerden de çok sayıda takviye ekipler gelecek. Ankara o 7-8 Temmuz'u önündeki birkaç gün ve sonrasındaki birkaç günle böyle bir şey olağanüstü hal gibi bir
0: O
1: süreçle
0: haftayı biz öyle
1: yaşayacak gibi
0: geçireceğiz
1: gözüküyor.
0: gibi gözüküyor
1: O yüzden
0: gerçekten.
1: plan yapan varsa şimdiden iyi bir düşünsün o haftayı.
0: Dikkatli olsun Ankaralılar ya da belki Ankara'ya gelecek olanlar da olabilir o
1: Aynen öyle.
0: tarihte. O yüzden önemli bir detay, bunu atlamayalım. Şimdi dün aslında hepimizi heyecanlandıran, yani karışık haberler var. Bir
1: Hı.
0: kere faili meçhuller aydınlatılıyor değerli dinleyenler. Bunun üzerine Adalet Bakanı iş başına geldi. İlk günden itibaren düğmeye bastı diyebiliriz.
1: Hı.
0: Faili meçhuller aydınlatılıyor. Bu bir başlık. İkinci başlık çok acı bir suikastti. Gaffar Okan suikasti biliyorsunuz. Diyarbakır Emniyet Müdürü'ydü görev başındayken. Görevli polisleriyle beraber bir suikaste uğramıştı. Bu zaman aşımına uğradı
1: Evet,
0: dünkü
1: evet.
0: haberimiz. Değerli dinleyenler bunu hatırlatalım ve şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın artık bir simge isim oldu. Çok kıymetli gencecik bir öğretmenimizdi, şehit edilmişti. Dün ölüm yıl dönümüydü, yine şehit edilmesine ölüm yıl dönümüydü. Yine o da mezarı başında anıldı. Ne düşünüyorsun faili meçhullerle ilgili? İlginç bir detay var.
1: Evet, yani şöyle aslında hani ilk bu Diyarbakır'daki olay işte arkasından Rojin cinayeti.
0: Evet.
1: Şimdi isimleri maalesef böyle o kadar çok şey yaşıyoruz ki isimleri hatırlamakta bile zorluk
0: Tunceli'deki
1: çekiyoruz.
0: kızımız
1: Tunceli'deki
0: vardı.
1: evet.
0: Evet.
1: Bunlara böyle çok fazla medya konuştu. Aslında çokça soru işareti yaratan olaylar da yaşadık biliyorsun. Doku cinayeti hep
0: Evet.
1: başından beri konuştuğumuz.
0: Gülistan Doku.
1: Gülistan Doku cinayeti. Şimdi oradan beri yürüyen aslında bir adım yani derler ya bir iplik sökülünce tamamı sökülebilir. Yeter ki o ipi tut. Tut ve çek. Dolayısıyla o süreç öyle bir başladı ki arkasından gerçekten o ip söküldü. Hiç gelmez denilen yerlere kadar geldi ve herkese dokunulabileceği bu dosyadan
0: Anlaşıldı.
1: anlaşıldı. Ve sonrasında da bir faili meçhul cinayetleri araştırma komisyonu kurdu bakanlık. Önemli bir komisyon. Aslında bir yandan da can yakan ve üzen bir komisyon. Çünkü hep şunu konuşuyorduk ya faili meçhuller 90'larda kaldı diye. O
0: Evet.
1: zaman çünkü hep gazeteciler
0: Aslında
1: üzerinden böyle
0: kalmamış.
1: saldırılar ve suikastler vardı. Sonra maalesef gördük ki bunlar vatandaşa da uzanmış.
0: Evet.
1: Sadece göz önünde olmadığı için böyle kalmış. O cinayetlerin hepsi o dönemde de mutlaka aydınlatılmaya çalışılmıştır ama bir şekilde üzerinin kapandığı, örtüldüğü şimdiki süreçle ortaya çıkıyor. Adalet Bakanı'nın kurduğu komisyon gerçekten çok

0: çok titiz bir çalışma sürdürüyor. Biz ısrarla böyle hani bilgi almaya çalıştıkça tabii habercilik yapmaya çalışıyoruz bir şeyleri ekranlara verelim diye ama o kadar titiz çalışıyorlar ki verilebilecek küçücük bir bilgi bile şüphelileri kaçırabilir, korkutabilir ya da konuşacak olanları korkutabilir diye o bilgileri bile hep gerçekten titizlikle eleyerek paylaşıyorlar. Şimdi Gülistan Doku cinayeti bir yandan soruşturma sürüyor ve gerçekten büyük yol alındı. Rojin Kabayiş cinayetiyle ilgili de süreç yeniden başlatıldı ki telefonu yurt dışına gönderilmişti.
1: Geri
0: Orada da
1: geldi.
0: kırılamadı, bir şey oldu dediler. Şimdi tekrar araştırılmaya başlandı. Bunlar böyle medyada çok konuşulanlardı ama mesela yıllardır konuşulmamış, kapanmış birçok cinayet dosyası yeniden açıldı.
1: Evet.
0: Bunlardan biri o Mezdeke üyesi kadına yönelik cinayetti. Bir tane mesela Tuğçe Çoğaltay'dı yanlış hatırlamıyorsam soyadı. O cinayette mesela 16 yıl, 26 yıl, 22 yıl böyle
1: Yine
0: cinayetlerden
1: dikkatimizi
0: bahsediyoruz.
1: çekiyor ki kadın cinayetleri
0: Evet maalesef,
1: maalesef.
0: maalesef. Böyle 2-3 yıl önce işlenenler değil, 20-25 yıl öncesindeki cinayetler bile çözülebilir mi? Sorusu evet çözülebilir ve araştırılıyor. Cevabı aslında adalete olan güveni de biraz arttırıyor. Çünkü maalesef o kırılmıştı çok uzun
1: Biraz da
0: zamandır.
1: yeni tekniklerin de ortaya
0: Evet.
1: çıkması. Çünkü bazı davalarda mezarlar açıldı değil mi?
0: Evet, evet,
1: Tekrar o
0: evet.
1: DNA işlemleri işleme kondu. Onları da ben de takip ediyorum.
0: Hı.
1: Yani gerçekten neden olmasın? Neden
0: Evet. Yani
1: bulunmasın?
0: teknoloji bu kadar ilerlemiş ve birçok
1: Evet.
0: şeye gerçekten bununla çözüm bulunabiliyorken geri dönüp bazı şeyleri tekrar değerlendirmek. Bir de mesela senelerdir konuşmayan insanların ilk defa şahit olarak getirildiği yeni soruşturma süreçleri. Yani mesela bir apartmanda cinayet işlenmiş ama bütün apartman sakinleri dinlenmemiş. Onlar bile şu anda yeniden dinlenmeye çağrılıyor soruşturma kapsamında ve yol alınabiliyor. Bu Mezdeke cinayeti diye ortaya çıkan cinayette de aslında Aynur Kambur
1: Aynur
0: cinayeti
1: Kambur.
0: 2016
1: Evet.
0: yılında gerçekleşmişti. Tekrar açıldı dosya, tekrar incelenmeye başlandı ve çok ilginç bir durum ortaya çıktı. Cinayet
1: Kaç, hangi
0: zanlısının
1: yıl dedin?
0: 2016,
1: 2010, 10 yıl geçmiş
0: 10 yıl
1: üzerinden.
0: geçmiş. Cinayet zanlısının metrobüs içindeki bir güvenlik kamerası görüntüsünden aslında hani bir itirafla geldi tabii süreç ama o görüntüde metrobüste cep telefonuyla işlem yaptığı ardından sim kartını çıkarak cihazını kapattığı görülüyor ve bütün şüphe orada başlıyor zaten.
1: Oh.
0: Ve oradan devam ediyor süreç. Hani o İstanbul kart
1: Evet
0: şeyi orada
1: dediğimiz.
0: aslında. Hani o neden kartını çıkardı ve telefonunu yok etti? Bir şeyi saklamaya ve kaçmaya çalışıyor. Ardından süreç daha hızlı bir şekilde devam etti ve itiraf da geldi. Cinayet itirafı da geldi. Böyle üzerine düşüp teknolojiden gerçek anlamda yararlandığımız hep konuşuyoruz ya kamera böyle rahatsız edici bir şey olabiliyor belki dışarıda sürekli bir kamera
1: Gözleniyormuşuz
0: tarafından
1: gibi
0: evet
1: değil mi?
0: gözlenip kaydediliyormuş hissi rahatsız edici olabilir ama böyle şeyleri çekmek açısından çözmek açısından gerçekten çok değerli ve önemli ve bununla ilgili de biz bunu çözeceğiz ve bu böyle kalmayacak diyen bir ekip çalışıyorsa bu her birimle ilgili sadece emniyetle ilgili değil hukuki olarak da bu süreç böyle. Üzerine düşülüp tüm gerekli araştırmalar yapılıyorsa da mutlaka bir sonuca ulaşılıyor. Böyle bir komisyon kurulması çok önemli ve değerli. Umuyorum böyle çözülmüş onlarca yani
1: Dava olsun
0: bekleyen
1: değil mi?
0: ama evet biz de bu haberleri ekrana getirip o güven duygusunu, hukuka güven duygusunu
1: İnşallah gerçekten
0: artırabiliriz
1: öyle. Ben bilmiyorum bulundukça bu faili meçhuller aydınlatıldıkça
0: umarım.
1: çok mutlu oluyorum. Yani çok fazla dosya açıldı
0: Çok.
1: aslında. Belki bizim bilmediğimiz medyaya yansımayan da çok fazla dosya var
0: İşte o
1: açılan.
0: hassasiyet tamamen şey. Şüphelilerle ilgili
1: Evet.
0: süreci biraz daha
1: Bir de
0: güvenli bir
1: gerçekten
0: şekilde yapmak.
1: zannediyorum bu Aynur Hanım'ın
0: Hı.
1: cinayeti Antalya'da işlendi diye
0: Aynur
1: biliyorum ben.
0: Kambur
1: Yani bu
0: cinayeti.
1: Türkiye genelinde çünkü bu yani şimdi sadece atıyorum İstanbul'a Ankara'ya özel değil bunlar işte dediğimiz gibi
0: Hı
1: Tunceli'de
0: hı.
1: Rojin Kabayış zannediyorum Karslı bir
0: Evet,
1: kızımızdı.
0: evet.

0: genç kızlarımız var. Aydınlatılsın. Kimsenin yanına kalmasın tabii ki.
1: Evet.
0: Öyle istiyoruz. Şimdi hadi güzel bir şeylerden bahsedelim.
1: Hadi artık.
0: Dünya Kupası'nda neler olacak? Heyecanla bekliyoruz efendim.
1: Gerçekten heyecanla bekliyorum bu arada.
0: Gerçekten değil
1: Evet,
0: mi?
1: yani böyle tüm bu gündemlerden sıyrılıp o maç heyecanını yaşamak için geri sayım yapıyoruz resmen.
0: Gerçekten öyle. Çünkü Dünya Kupası özel bir turnuva. Hani futbolu erkekler izler değil artık zaten
1: Hiç
0: günümüzde,
1: değil.
0: ama Dünya Kupası'nı kadın, erkek, çoluk, çocuk
1: Aynen öyle.
0: hepimiz takip ediyoruz. Hele de milli takımımız oradayken takip etmemek mümkün değil. TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel telefon hattında konuğumuz. Lütfü Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, günaydın sizlere.
0: Biz heyecanımızı anlattık ama heyecanlıyız değil mi Lütfü Bey?
2: Şüphesiz heyecanlıyız. Şundan şikayet etmemenizden de memnun oldum. Sabahın köründe kalkıp maçı
0: Hayır.
2: izleyeceğiz falan diye. Çünkü biri 5'te, biri 6'da, biri 7'de.
0: Evet.
2: İlk maçımız 14 Haziran'da sabah
0: Evet.
2: 7'de. Bunlardan şikayet et. Biz hani Muhammed Ali'leri zamanında izlemiş çocuktuk gerçi o zaman,
0: Evet.
2: ama işte Cemal Kamacıları izlemiş bir ülkeyiz. Sabah kalkıp izlemeye alışırız, öyle
1: Evet,
2: söyleyelim.
1: NBA karşılaşmalarını da öyle
2: NBA
1: sabahlara
2: karşılaşmaları
1: karşı.
2: zaten hala devam ediyor. Evet,
0: Evet.
2: meraklısı kalkıyor.
0: Artık dünyanın yuvarlak olduğunu kabul ettik. Yani bu şeyde saat farkından hiç şikayet etmemek lazım. Tabii ki takip edeceğiz maçları. Sözü size bırakalım Lütfü Bey.
2: Tamam, şu anda kamp yaptıkları Phoenix ile aramızda 10 saat fark var.
0: Evet.
2: Bu tabii ki şöyle, çok seyahat edecek milli takım. Yani işte Kanada'ya gidecek, gelecek. Diğer bütün iki karşılaşması içinde maçını oynayacak, tekrar Arizona'ya, Phoenix bölgesine gelecek. Kamp yaptıkları yerden de çok memnun değiller. Haklı olarak oradaki meslektaşlarımızla da konuşuyoruz zaman zaman. Mutlu olmadıklarını biliyoruz, ama bunlar artık şekli işlerin dışına çıktık, öyle diyebiliriz. Maç konsantrasyonuyla yoğunuz. Elbette ki ilk karşılaşmamız Avustralya ile. Şöyle diyeyim, iki hazırlık maçı yaptık. Önce milli takımdan bahsettim. Sonra genel olarak Dünya Kupası
0: Evet.
2: özelinde bazı hareketlilikler var. Onları da ifade etmek
0: Tabii ki
2: isterim.
0: buyurun.
2: Evet, şöyle, Avustralya iki hazırlık karşılaşmasında Kuzey Makedonya ve Venezuela karşısında ilk maçı gollü kazandık. İkinci maçı da kazandık. Yani iki karşılaşmayı da kazandık. Bunlar iyi. Sonuç, skor her halükarda mutlu eder takımları, kulüpleri ya da milli takımları. Fakat bazı ufak tefek arızalarımız var gibi göründü. Şimdi hazırlık maçı kondisyonundan çıkıp farklı bir resmi karşılaşma boyutuna geçeceğimiz için daha farklı hazırlanıyorlardır. Herkes orada, federasyon başkanı da orada, diğer yöneticiler de orada. Oradaki halkımız, Türk halkı çok yoğun ilgi gösteriyor. Antrenmanı bile 3.000 kişi izlediğini biliyorum. Bunların hepsi motivasyon.
0: Ne güzel.
2: Biz tabii ki orada bir oyun bekliyoruz. Avustralya çok böyle aman aman sürpriz bir ekip değil ülke futbolu olarak, ama bilmediğimiz, tam olarak kestiremediğimiz, iyi oyuncuların da olduğu ama sahaya yansıttıkları oyun, artık şöyle diyeyim, oyunu analiz ederken işte şöyle oynarlar, böyle oynarları çok fazla önden ifade edebiliyoruz, ama bizim vereceğimiz reaksiyonla da ölçmemiz gerekir. Örneğin ilk baştan bahsediyorum Avustralya için. Altından kalkabilir miyiz? Kadromuz daha güçlü, daha iyi oyuncularımız var. Kalkabiliriz diye düşünüyorum. Sonuç itibariyle 90 dakika bir mücadele, ama çok iyi oyuncularımızın olduğunu ifade edeyim. Paraguay bizim için biraz sürpriz. En son Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağız 26 Haziran'da. Ev sahibi Los Angeles'ta. Onların ev sahibi olma avantajı mutlaka olacaktır. Fakat şöyle diyeyim, genel itibariyle bu gruptan çıkar mıyız? Buna inanıyorum. Yani çıkarız, sonrasına bakabiliriz. Rahatlıkla çıkamazsak çok büyük sürpriz olur, öyle söyleyeyim. Ama hiç böyle şeyleri dile getirmeden çıkabileceğimizi ifade etmeliyiz. Oyuncularımızla, teknik direktörümüz Montella'ya güveniyoruz elbette ki. Sizin de dediğiniz gibi, benim de ilave ettiğim gibi, çok erken kalkarak büyük bir heyecanla, merakla bekleyeceğiz.
0: Takip
2: Şimdi
0: edeceğiz.
2: evet, maçı izleyeceğiz tabii ki. Şimdi bu Dünya Kupası'nın bir farklı özelliği var. Ondan da bahsedeyim izin verirseniz.
0: Tabii ki
2: O
0: buyurun.
2: da 32'den 48'e yükseltildi takım. Yani daha fazla artık ve daha uzun sürecek. 1,5 aya yakın bir süreden bahsediyoruz. Mevsim şartları ağır, çok sıcak. Yani o bölgedeki 3 ülkede oynanacak, bir de biliyorsunuz Meksika, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri. Hani oralara verilmesi

0: dünyanın her yerine verilmesinin bir amacı var elbette ki. Fakat bu saat farkları, mevsim şartları gerçekten bazen yoruyor. Örneğin 2022 Katar'daydı ve Kasım'da oynandı bu Dünya Kupası. Buna benzer başka şeyler de olabiliyor. Bunu nasıl ayarlarlar? Ayarlamaları gerekir mi? O da ayrı bir tartışma konusu olur ama oradaki nem, sıcaklık sebebiyle bütün takımların, bütün ülke takımlarının zorlanacağı aşikar. Hatta şöyle söyleyeyim, bu sporun başka bir boyutu elbette ki bazı ülkelerin antrenmanlarını sıcak ve nem ortamı yaratarak orada yaptıklarını okuduk, dinledik, duyduk. Bu da bir bakış açısı elbette ki. Çünkü uyum göstermeniz gerekir. Yoksa çok çabuk elenip gidersiniz. Şimdi burada başka bir şey daha var. Değişen futbol FIFA İFAB aracılığıyla, yani kuralları belirleyen kurul aracılığıyla bazı değişiklikler yaptı. Onları uygulayacak hakemler burada. İşte taç atışı, oyuncu değişikliği, sakatlandığında oyuncunun çıkması vesaire gibi şeyler hep sürelere bağlandı. 10 saniye, 5 saniye gibi. Bunlara uyum sağlayabileceklerini bilmiyoruz. Şöyle söyleyeyim. Hakem, bu çok ilginç. Bunu ifade etmeliyim size. Bazen görürsünüz televizyon kanallarında ağızlarını kapatarak konuşuyor futbolcular. Başka platformlarda da görüyorsunuzdur bunu ama artık ağzınızı kapatarak saha içinde konuşursanız doğrudan kırmızı kart göreceksiniz. Bu da ilginç. Tabii bu ırkçılıkla vesaireyle ilgili mücadele ağırlıklı. Bir kere de kısa bir süre önce bir olay oldu. Bundan yola çıkarak böyle sert bir karar aldılar. Şunu da ifade edeyim. Şimdi Katar öncesinde, yani 2022 öncesinde Katar'daki organizasyon hazırlıkları, organizasyonun başlangıcı dahil olmak üzere çok eleştirilen işler oldu. Hatta bazı işçi ölümleri vesaire filan çok sıkıntılı tartışmalara sebep oldu. Fakat Katar'daki turnuva çok iyi bir şekilde tamamlandı. Hem futbol kalitesi anlamında hem de organizasyonun devamı anlamında. Şimdi evet, buradaki bu turnuvayla ilgili, bu dünya şampiyonası ile ilgili gazetelere çok fazla yansıyan bazı ülkelere, Amerika Birleşik Devletleri'nin girişi esnasında hatta girmeden uygulamaları olduğuna ilişkin şikayet haberlerini görüyoruz. Örneğin İranlı futbolcular Meksika'dan sadece maç günü gidip çıkabilecekler. Bir Somali bir hakemi hiç sokmamışlar. İskoç taraftarlarının vizelerini iptal etmişler. Buna benzer bazı uygulamalar, arama gibi, Senegal'li bütün oyuncuları bir araya toplayıp köpeklerle aratmışlar gibi ilginç bir takım haberler ve görüntüler de geliyor. Bu sürecin devamında nasıl yansıyacak onu bilmiyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik olarak bir şikayet görüntüsü de ortaya çıktı diye ifade edebilirim. Evet. Bir şey daha ilave edeyim, vaktimiz varsa eğer.
1: Buyurun, dinliyoruz.
0: O da şu. Şimdi dünya kupaları ağırlıklı olarak futbola bir şey katar. Yani biz bunu yıllardan beri izliyoruz ve farkındayız. Oyun sistemleri, oyuncu yetenekleri dahil olmak üzere futbolun geleceğine ilişkin işaretler verir. Şimdi bu kanat hücumları, kanat forvetler, işte oyunun tekrar kısalması, oyun boyunun oyuncuların çok atletik hareket etmeleri, artık bir 10 numaradan çok fazla bahsedilmiyor olması gibi durumların farklı bir boyutta bu turnuvada ne vereceğini merakla bekliyorum. Bu kişisel bir gazeteci gözlemidir. Burada başka bir şey ne çıkar? Çok da fazla maç olacak. 104 maçtan bahsediyoruz. Buralardan ortaya çıkacak olan, eğer futbolun gelişimine yönelik olarak bir şeyler olursa, o da ilgimizi çekecek doğrusu isterseniz. En çok merak ettiğim bu. Ama mutlaka hakem tartışmaları, VAR tartışmaları, kararlar vesaire, onları da işin içine katarak heyecanlı bir turnuva olacağı kanaatindeyim.
1: Evet, mutlaka son söyledikleriniz olacaktır ama arada söyledikleriniz gerçekten ilginç. Bakalım nasıl devam edecek. Spor konuşalım ve çok güzel, şenlikli, böyle öyle devam etsin istiyoruz hep. Söylediğiniz şeyler çok gerçekten önemli Lütfü Bey. Var mı eklemek istediğiniz?
0: Ben size soru sorayım. Favorileriniz kimler?
1: çok zor yerden geldi. Türkiye tabii ki favorimiz Lütfü Bey.
0: Tamam. Bu da
1: sizin favorileriniz var. Yani siz bir tabii ki bu işin içinde olan kişi olarak daha önemli tespitler yapacaksınızdır diye düşünüyorum.
0: Tabii ki sürpriz takımlar da çıkabilir. Örneğin geçen turnuvada Fas'ın çıkması gibi. Burada bir İspanya favori aklımdan geçirdiğim ülke olarak.

0: söyleyebilirim. Ama ben İngiliz futbolunu çok severim, çok sıkı takip ederim. İngiltere'den de bir sürpriz bekliyorum diyebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Lütfü
0: Ben çok
1: Bey.
0: teşekkür ederim. İyi bir gün
1: İnşallah
0: diliyorum.
1: çok önce gruptan çıkar takımımız, sonra
0: Tabii,
1: çok iyi yerlere
0: kademe
1: gelir,
0: kademe.
1: yine birlikte oluruz, bağlanırız değil mi?
0: Tabii ki memnuniyetle, tabii ki.
1: Çok teşekkür
0: Ben de
1: ediyoruz.
0: teşekkür
1: İyi
0: ederim. İyi bir gün
1: çalışmalar
0: diliyorum.
1: diliyoruz
0: Sağ
1: size.
0: olun size de.
1: Lütfü Özel efendim bizlerle birlikteydi. TRT Spor yorumcusu, çok kıymetli bir isim. Yıllardır bu işin içinde. Bize vakit ayırıyor. Sağ olsun. Dediğimiz gibi değil mi? Böyle başarıları konuşuruz.
2: Evet,
1: Gruptan
2: evet.
1: çıkar tabii ki dedi takımımız. Bilmiyorum,
2: Hiç şüphem yok ya benim o noktada.
1: değil
2: Yani
1: mi?
2: içimde böyle bir inanç var. İlk zaten
1: Benim
2: gruptan
1: de var
2: çıkacaktı.
1: gerçekten. Ne dedi Lütfü Bey en başında? Sadece antrenmanları 3000 kişi
2: Evet,
1: izliyor dedi.
2: evet.
1: Bilmiyorum. Yani bundan yıllar önce, kaç yıl önceydi? 24 yıldı değil
2: 24
1: mi?
2: yıl önce.
1: 24 yıl önce sürprizlendi Türkiye'ye, değil mi?
2: Evet.
1: Dünya üçüncüsü olduğumuzda. Ben bu sene sürpriz görmüyorum. Bilmiyorum.
2: Ben diyorum ya yani başından bu yana
1: Bir
2: belki
1: yerlere
2: hani çok
1: gelecek diye
2: uzun
1: düşünüyorum.
2: bekledik, çok istedik, şimdi de çok istiyoruz. Tabii ki hani Lütfü Bey'in de dikkati çektiği iklim koşulları çok zor. Müthiş bir sıcaklık var şu an özellikle Arizona'da, yani bir
1: Tabii ki.
2: çöl sıcağı bambaşka bir şey ama
1: Ama o
2: çok
1: sıcak şimdi
2: gür.
1: bütün takımlar
2: Evet,
1: için
2: bütün
1: var.
2: sıcak herkes için ama bir kişi için yok. Montello dedi ki ben Adana'dan alışkınım o
1: Geldim
2: sıcağa. O yüzden hani en azından o noktada kafamız rahat.
1: Evet,
2: Montello
1: hocamız
2: açık, o
1: açısından.
2: konuda bir sıkıntı yok ama sadece Türkiye için değil, tüm oyuncular için zor olacak iklim
1: Evet.
2: koşulları. Tabii ki en önemli şey önce onların sağlıkları ama gerçekten inanarak çok çabaladığımızda, biz ülke olarak her türlü konuda böyleyiz. Gerçekten bir şeye inanarak adım attığımızda onun arkasından başarı
1: Yapabiliyoruz.
2: mutlaka geliyor. Dolayısıyla ben de gruptan çıkacağına kesinlikle inanıyorum. Zor bir süreç olacaktır mutlaka. Karşıda güçlü rakipler olacaktır ama biz her zaman onların yanındayız.
1: Evet.
2: O yüreğimizden o gücü onlara gönderiyoruz ki biliyorsun haftalardır milli marş tartışması bile, yani hani şeye takıma kim marş yapacak tartışması bile önceden hani bir
1: Evet.
2: tane birine görev verilir o yapardı. Şimdi
1: Birçok oldu.
2: herkes aynen milli takım için marş yapmaya çalışıyor. O enerjiyi gönderebilmek için biz burada hazırız.
1: Evet,
2: Onları bekliyoruz.
1: heyecanlıyız. Ben şu açıdan da inanıyorum. Türkiye'de ve yurt dışında Türkiye'yi temsil eden çok genç ve başarılı futbolcularımız var. Artık marka oldular,
2: Tabii.
1: isim. Örneğini bir süre önce 12 dev adamı konuştuk. Alperen Şengün'ü çok konuştuk değil mi?
2: Evet.
1: NBA'de. Bunun gibi isimler var. Arda Güler'i çok konuşuyoruz mesela. Arkasından da çok fazla isim var. Başarılı olacaklarına
2: Hepsi de
1: inanıyoruz.
2: parlayacaktır mutlaka orada.
1: Temennilerimizi ve başarı dileklerimizi buradan yollayalım ve güzel şeylerini konuşalım. Pazar günü ilk
2: LGS'yi bile
1: maç.
2: değiştirtti
1: Evet,
2: o
1: LGS
2: heyecan.
1: cumartesiye alındı, liselere geçiş sınavı ve pazar günü ilk maçta sahada olacaklar. Çok teşekkür
2: Ben
1: ediyoruz
2: teşekkür
1: Merve.
2: ediyorum.
1: Süremizin sonuna geldik. Efendim yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin önemine ve bölgedeki güvenlik krizine dikkat çekti. Türkiye'nin güçlü olmak dışında seçeneği bulunmadığını belirten Erdoğan, gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi iki ayrı adreste iki ayrı grup toplantısı gerçekleştirdi. Meclise giriş noktalarında yaşanan gerginlik nedeniyle toplantı salonuna ziyaretçi alınmadı. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde, Özgür Özel ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye çıktı.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 6. kez toplanacak komisyon farklı branşlardan akademisyenleri dinleyecek. Toplantıda dijital tehditler ve alınacak önleyici tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gidecek. Fidan zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde bölgesel işbirliği, güvenlik ve uluslararası gelişmeler olacak. Türkiye'nin yurtdışı temsilciliklerinde bayrak değişimi gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 28 diplomata yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk üniteye temsili nükleer yakıt yüklendi. Tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı test edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bu yılın sonuna kadar birinci üniteden ilk elektrik üretimi gerçekleştirilecek dedi. ABD ordusu Amerikan helikopterinin düşürülmesi üzerine İran'a yönelik saldırı başlattı. İran'ın güneyindeki Mübarek Dağı, Sirik kenti ve Keşmle Jask adaları hedef alındı. Saldırıya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump karşılık vermek çok önemliydi dedi. Tahran yönetiminden hiçbir saldırı ve tehdit cevapsız kalmayacak açıklaması gelirken Bahreyn'deki Amerikan donanmasının hedef alındığı bildirildi. Almanya'da terör örgütü NSU'nun Köln'de gerçekleştirdiği saldırının 22. yılında anma töreni düzenlendi. Törende ırkçılık ve terör lanetlendi. Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantemal, saldırıya uğrayan Türk caddesinin hiçbir zaman yalnız kalmayacağını söyledi. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası Amerika Birleşik Devletleri'nin skandal uygulamaları gölgesinde başlıyor. Somalili hakem Ömer Abdülkadir Amerika Birleşik Devletleri'ne alınmadı. Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025'te yılın hakemi seçilen deneyimli isim, Dünya Kupası tarihinde görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanıyordu. Havalimanında Senegal ve Özbekistan ekiplerine yönelik ayrımcı muamele tepki çekti. Ayakkabıları çıkartılan sporcular dedektörle kontrolden geçti. Washington yönetimi İran'a da vize konusunda zorluk çıkardı. İran milli futbol takımı turnuva boyunca Meksika'da konaklayacak, sadece maçlar için Amerika Birleşik Devletleri'ne günübirlik seyahat edecek. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 23, İstanbul ve Lefkoşa 28, Kerkük 40. Parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27. Yağmurlu olmak üzere Bern 13, Brüksel ve Kopenhag 17, Amsterdam 16, Tiran 31. Çok bulutlu olmak üzere Berlin 22, Üsküp 31, Saraybosna 27, Paris 19 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın.

0: Sabah Ajansı.
1: Efendim Türkiye'de saatler 11'i 7 dakika geçerken Sabah Ajansı'nda canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeniden sizlerleyiz. Bugün 10 Haziran 2026 Çarşamba, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gün diliyoruz. Programı sizler için Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu hazırladı. Teknik masada Burak Araroğlu ile çalışıyoruz ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar. Saat 11.50'ye kadar yurttan ve dünya basınından gelişmelerle karşınızda olacağız. Programımıza ilk olarak Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Ardından dış basında öne çıkan haberleri aktaracağız. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmeleri almak üzere TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'ya bağlanacağız. Ardından bugünkü stüdyo konuğumuz Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Doktor Bilgay Duman bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
0: Türk basını.
1: Efendim basın turunda ilk sırayı Milliyet Gazetesi alıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran limanlarını vurdu. Hürmüz'de devriye gezen Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü söyleyen Başkan Trump orduya vur emri verdi. Türkiye saatiyle 24'te başlayan saldırılarda İran'ın liman kentleri Bender Abbas ve Sirik'le Keşm adasında şiddetli patlamalar meydana geldi. İran'sa en yakın zamanda ABD'nin askeri üsleri hedef alınacaktır açıklaması yaptı. Milliyet gazetesinin bir diğer haberi Balkan zirvesi Sofya'da toplanıyor. Balkan ülkeleri arasında bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesinin ele alınacağı Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci devlet ve hükümet başkanları zirvesi bugün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılacak. Dışişleri Bakanı Fidan zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılacak.

Banka Trump'ın milyarlarca euroluk tatil köyü projesine tepkiler sürüyor. Aktivistler, inşaat ve projenin İsrail'le bağlantısı nedeniyle her gün başkentte meydanları doldururken, Başbakan Rama projenin devam edeceğini savundu.

Basın turuna Hürriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Türkiye rol biçilen ülke değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, oyun kurucu bir aktör haline geldiğini herkese göstermiştir dedi. Erdoğan, Beştepe'de yapılan milli güvenlik konferanslarının açılışında konuştu. Milli güvenliğimiz riske girdiğinde gözümüzün hiçbir şeyi görmeyeceğini çok net biçimde ortaya koyduk. Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. Bizim güçlü olmak dışında bir seçeneğimiz yoktur dedi. Hürriyet gazetesinin bir diğer haberi Trump'tan fırçayı yedi oturdu başlıklı. Trump önceki gün İran füzelerine aynı şekilde karşılık veren Netanyahu'yu uyardı. İran karşısında yalnız kalırsın dedi. Trump müzakereleri riske atan Netanyahu'ya çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde İran karşısında tek başına kalabileceğini söylediğini açıkladı. Benzeri bir açıklamada ABD Başkan Yardımcısı Vance'den geldi. Vance, İsrail'in hoşuna gitse de gitmese de İran'la anlaşma yapılacağını söyledi. CHP'de 13.30 krizi böyle bitti. Kılıçdaroğlu'yla Özel meclis grubu için 13.30'u işaret etti. Meclis kapısına yığılan iki tarafın destekçileri arasında gerilim yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun son dakika yer değişikliğiyle gerilim aşıldı. İki taraftan etkili isimler gece boyunca ve dün sabah devredeydi. Temaslar devam ederken iki tarafların destekçileri meclis kapısına yığıldı. Taraflar arasında zaman zaman itiş kakış oldu. Meclis başkanlığı güvenlik gerekçesiyle meclisi ziyaretçilere kapattı. Meclis kapısı önündeki gerilim Kılıçdaroğlu'nun toplantı adresini genel merkeze taşımasıyla yatıştı.

0: Efendim, basın turunda sırayı Akşam Gazetesi alıyor. Akşam Gazetesi'nin manşeti ev sahibi faulle başladı. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri eziyete dönüşen güvenlik aramaları, vize ve bilet iptalleriyle organizasyonu başlamadan işkenceye çevirdi. Organizasyon için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Özbekistan ve Senegal milli takımları akıl almaz bir muameleye maruz kaldı. Kafiledekiler dedektörlerle tek tek arandı, ayakkabılar çıkartıldı, çantalar eğitimli köpeklere koklatıldı. Havaalanında 7 saat sorgu. Son olarak İranlı seyircilerin biletleri iptal edildi. Daha önce de Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin havaalanında 7 saat sorgulanmış, Somalili hakem geri gönderilmiş ve bazı futbolculara keyfi olarak vize verilmemişti. Akşam Gazetesi'nin bir diğer haberi Suudilerle tren yolu anlaşması. Tarihi Hicaz demir yolunu yeniden hayata geçirecek olan proje, dün Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ve Suudi mevkidaşı Nasser El Jasser tarafından imzalandı. Akşam Gazetesi'nin son haberi ise 7.8'lik deprem 37 kişiye mezar başlığını taşıyor. Filipinlerin Mindanao bölgesinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi. 456 kişi yaralandı. 1500 ev yıkılırken 1889 evde zarar gördü. 77 binden fazla kişi depremden etkilenirken yol, köprü ve elektrik altyapısında ciddi hasar oluştu. Ayrıca General Santos Havalimanı'nın da depremden etkilendiği öğrenildi.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Efendim, sırada Yeni Şafak gazetesi var. Akkuyu teste başladı. Akkuyu'nun birinci güç ünitesinde reaktör basınç kabına temsili nükleer yakıt demetleri yüklendi. Gerçek yüklemenin birebir provası olan operasyonla santralin dayanıklılığı test edildi. Avrupa'nın kağanı Fransa ve Almanya'nın 100 milyar avroluk ortak savaş uçağı projesi taraflar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle çöktü. Avrupa'da 5. nesil savaş uçağı olarak Kaan öne çıkıyor. 37 kez anlaşma yakın dedi. Trump'ın İran'la müzakerelerin başarıyla sonuçlanacağına yönelik açıklamasını

açıklamaları sürüyor. CNN'in derlemesine göre Trump 2 ayda tam 37 kez İran'la anlaşmanın çok yakın olduğunu söyledi. Yeni Şafak gazetesinden derlediğimiz son haberimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk idman taraftarla. Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Arizona'da kampta olan A-Milli futbol takımı ilk antrenmanını taraftara açık yaptı. 3000'in üzerinde Türk ve yabancı taraftar milli futbolculara tezahüratlarla destek verdi. Ay Yıldızlılar idman sonrasında taraftarı selamladı.

Efendim, basın turunda son olarak Sabah gazetesinden derlediğimiz haberleri aktaracağız. Savunma sanayinde dışa bağımlılıktan küresel liderliğe. İngiliz Reuters haber ajansı Türkiye'nin savunma alanında dünyadaki hızlı yükselişine dair analiz yayınladı. Türkiye'nin geçmişte silah üretimi noktasında yabancı ülkelere bağımlı olduğuna, ancak günümüzde ise pazarın liderleri arasına girdiğine vurgu yapıldı. Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli teçhizatların en az 40 ülkeye satıldığına dikkat çekildi. Bir diğer haber, Filistin halkı hala acı çekiyor başlıklı. Amerika ABD'li senatör Bernie Sanders, ulusal savunma yetkilendirme yasasında ABD ve İsrail savunma sanayileri arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesini öngören maddeye karşı çıkacağını söyledi. Sanders, katıldığı etkinlikte ayrıca "Bunu içim acıyarak söylüyorum ama gerçekler ortada. Oraya gazeteciler gidemese de gerçekler belli. Gazze'de yaşananlar düpedüz bir soykırım, Filistin halkının çektiği acı bugün hala tüm dehşetiyle sürüyor" dedi. Sabah gazetesinden derlediğimiz son haberimiz, Türk bankaları Suriye'de şube açacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Suriye arasında 2025'te 3.7 milyar dolar olan ticaret hacminin 2 yılda 5 milyar dolara, 2030'lu yılların başında ise 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, Türk bankalarının Suriye'de şubeler açması konusunda mutabıkız. Ayrıca İslahiye Gümrük Kapısı'nın en kısa sürede açılması müjdesini hep birlikte çalışıp vereceğiz dedi.

0: dış basın.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin The New York Times gazetesinin haberine göre ABD ordusuna ait Apache tipi helikopter Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü, pilotlar kurtuldu. Olayla ilgili bilgi sahibi ismi paylaşılmayan kaynaklar hava aracının İran'ın ateş açması sonucu mu ya da teknik arıza nedeniyle mi düştüğünün bilinmediğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti. Fransa'nın Euronews haber ajansı, ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin bölgede güvenlik alarmına yol açtığını yazıyor. Bir Amerikan askeri helikopterinin düşürülmesinin ardından ABD ve İran'ın karşılıklı saldırılar düzenlediği bildirildi. ABD'nin Orta Doğu'daki askeri operasyonlarından sorumlu Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a karşı meşru müdafaa kapsamında saldırılar düzenlendiğini duyurdu. İran ise ABD'nin düzenlediği hava saldırılarına misilleme olarak Kuveyt'e hedef aldığını, ayrıca Bahreyn ve Ürdün'e yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Erakçi, X hesabından yaptığı paylaşımda İran Silahlı Kuvvetleri hiçbir saldırıyı veya tehdidi cevapsız bırakmayacaktır ifadelerini kullandı. Erakçi ayrıca güvende olmak istiyorsanız bölgemizi terk edin mesajını yayınladı.

El Cezire televizyonunda ismi açıklanmayan İran Dışişleri Bakan Yardımcısının düşen ABD ordusuna ait helikoptere ilişkin değerlendirmelerine yer veriyor. Hürmüz Boğazı üzerinde düşen helikopterin İran tarafından kasten hedef alınmadığını ifade eden İranlı yetkili, saldırının arkasında İran'ın olmadığını ancak bölgedeki gergin durum nedeniyle bu tür olayların kasıtsız olarak meydana gelebileceğini kaydetti.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
1: Rusya'nın Sputnik Ajansı, İran Devrim Muhafızı

0: Hızlar ordusu Kudüs gücü komutanı Tuğgeneral Kani'nin Hürmüz Boğazı'ndan Babil Mendeb'e, Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e uzanan hattın direniş cephesinin yeni güvenlik kuşağı olacağını söylediğini aktarıyor. Kani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD ve İsrail'in bölgedeki saldırılarına direniş cephesinin ortak şekilde karşılık vereceğini belirtti. Yemen'deki Husilerin İsrail'e son saldırılarının zamanlamasına vurgu yapan Kani, Hürmüz Boğazı'ndan Babil Mendeb'e, Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e kadar uzanan hat direnişin yeni güvenlik kuşağı olacaktır ifadelerini kullandı. Kani, ABD ve İsrail'in saldırılarına devam etmesi halinde söz konusu stratejik su yollarının direniş güçleri tarafından kapatılacağını kaydetti. Amerikan Fox News kanalına konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, ülkesi ve İsrail'in İran konusunda çıkarlarının ayrışabileceğini ve bu kapsamda ABD'nin menfaatinin gözetileceğini söyledi. ABD ve İsrail'in ortak çıkarlarının bulunduğunu belirten Vance, öte yandan çıkarlarımızın ayrıştığı bazı durumlar da var. Başkan Trump'ın en net olduğu nokta, İsrail'in kendi hedefleri olsa da ABD'nin İran'daki temel hedefinin nükleer silaha sahip olmamalarını sağlamak olduğudur dedi. Vance, son 1,5 yılda İran'la nükleer konuda uzun vadeli anlaşmaya varılabilmesi için uygun ortamın oluşturulduğuna işaret ederek, İsrail bundan memnun olabilir ya da olmayabilir, ancak temelde bunun ABD'nin menfaatine olduğunu düşünüyoruz ifadesini kullandı. Katar merkezli El Cezire, küresel nükleer silahlanmada rekor kırıldığını yazıyor. Uluslararası nükleer silahları kaldırma girişimi tarafından yayımlanan rapora göre, dünyadaki 9 nükleer silahlı devlet, geçen yıl toplam 119 milyar dolar harcayarak bu alanda tüm zamanların rekorunu kırdı. Bir önceki yıla göre nükleer cephaneliklere tam 16,8 milyar dolar daha fazla kaynak aktarılması, küresel çapta yeni ve kontrolsüz bir silahlanma yarışının başladığına dair endişeleri körüklüyor. Veriler, nükleer harcamalardaki aslan payının açık ara farklı Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olduğunu gösteriyor. ABD, nükleer cephaneliğini modernize etmek ve büyütmek için geçen yıl 69,2 milyar dolar harcadı. Bu rakam, Washington'ın diğer 8 nükleer gücün toplamından bile daha fazla harcama yaptığını ortaya koyuyor. Listenin ikinci sırasında 13,5 milyar dolarla Çin yer alırken, onu 12,6 milyar dolarla Birleşik Krallık, 9,5 milyar dolarla Rusya ve 7,7 milyar dolarla Fransa takip ediyor. Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore gibi diğer nükleer güçlerin harcamaları ise 656 milyon dolarla 2,8 milyar dolar arasında değişiyor.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: El Cezire'nin bir başka haberine göre yıllarca nüfus patlaması korkusuyla yaşayan Hindistan, ülke tarihinde ilk kez en büyük demografik çöküşün eşiğine geldi. Ülkede toplam doğurganlık hızı 1,9'a geriledi. Bu veri, nüfusun uzun vadede azalmadan dengede kalabilmesi için gereken 2,1'lik yenilenme eşiğinin ilk kez altına düşüldüğü anlamına geliyor. 2000'li yılların başında bu oranın 3,3 olduğu göz önüne alınırsa, Hindistan'daki düşüşün hızı uzmanları bile dehşete düşürüyor. Bu hızlı çöküşün arkasında ülkenin geçirdiği sosyal ve ekonomik dönüşüm yatıyor.

Birleşik Krallık merkezli The Sun gazetesi, İngiliz bilim insanlarının kanserde tedavisinde çığır açacak devrim niteliğinde bir aşı geliştirdiğini duyuruyor. Oxford Üniversitesi ile ilaç firması Moderna ortaklığında yürütülen çalışmada, özellikle genetik olarak yüksek kanser riski taşıyan bireylerde bağırsak ve yumurtalık kanserinin önlenmesi amaçlanıyor. Covid-19 aşılarında başarısını kanıtlayan mRNA teknolojisinin ilk kez kanseri önlemek amacıyla kullanılacağı bu tarihi deneme için ilk hasta uygulamalarının bu yaz başlaması planlanıyor. Birleşik Krallık yayın organı Independent, Japonya'da belediye başkanlığına seçilen en genç kadın ünvanı

0: adını taşıyan Yavata Belediye Başkanı Shoko Kawata'nın bir ilki daha gerçekleştirdiğini yazıyor. 2023'ten beri görevini sürdüren Kawata, şimdi de ilk annelik izni kullanan belediye başkanı olacak. Kanunlarda kamu çalışanlarına annelik izni bulunsa da seçilmiş yetkililer için net bir hüküm yok. Annelik izni kullanacağını açıklayarak ülkedeki siyaset ve istihdam alanlarında süregelen ataerkil düzenin sorgulanmasını sağlayan Kawata, sistemin değişmesi için bir katalizör olmayı umuyor.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri'ne bir telefon bağlantımız olacak. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'dan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gündemi ve gelişmeleri alacağız.
1: Washington'dan iyi günler. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında gerginlik Salı günü ve gece saatlerinde yeniden tırmandı. Öncelikle Salı sabaha karşı İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir Apache askeri helikopterini düşürdüğü açıklandı. Açıklama Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump tarafından yapıldı ve Trump "buna cevap vermemiz gerek" ifadelerini kullandı. Bunun ardından Amerikan ordusunun İran'a yönelik bir misilleme düzenlemesi beklentileri arttı. Ve gece saatlerinde bölgeden Amerikan ordusunun İran'daki hedefleri vurduğu haberleri geldi. Birleşik Devletler Merkez Komutanlığı CENTCOM açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'a karşı meşru müdafaa amaçlı saldırılar gerçekleştirildi denildi. Açıklamada Amerikan Hava Kuvvetlerine ait uçakların İran hava savunma, yer kontrol istasyonları ve gözetleme radar tesislerini vurduğu belirtildi. Operasyonun İran'ın Amerikan güçlerine ve bölgeden geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına cevap niteliğinde olduğu da belirtildi. Amerikan basından bazı kuruluşlarda Amerikalı yetkililere dayandırarak İran'ın Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'deki Amerikan üslerine 4 balistik füze fırlattığı ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. Amerikan yetkili makamları ise İran'ın saldırılarına ilişkin henüz açıklama yapmazken üslerin hasar görüp görmediği henüz bilinmiyor. Taraflar Nisan başında ilan edilen ateşkesten bu yana birbirlerine en yoğun saldırıları gerçekleştirmiş olsa da taraflardan ateşkesin sona erdiği yönünde bir açıklama yapılmadı. Bunun yanı sıra Washington ve Tahran arasında arka plan görüşmelerinin telefon diplomasisi yoluyla devam ettiği konuşuluyor. Bilhassa İran'ın nükleer programı ile ilgili 4 madde telaffuz ediliyor. Amerikan basını konuya aşina yetkililer ve diplomatlara dayandırarak 4 maddede müzakerelerin arka planda devam ettiğini yazıyor. Birinci madde, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine uzun bir süre ara vermesi. Amerika Birleşik Devletleri İran'dan en az 20 yıl boyunca uranyum zenginleştirmemesini istiyor. İranlılarsa 10 yıl durdurma önerisinde bulunuyor. Amerikalı yetkililer 15 yıl üzerinde anlaşmaya varılacağına inanıyor. İkinci madde, İran'ın mevcut zenginleştirmiş uranyum stoklarının seyreltilmesi ya da düşük zenginlikli uranyuma dönüştürülmesi. Amerikalı iki yetkiliye göre Amerika Birleşik Devletleri İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoğunu seyreltmek için Birleşmiş Milletler Denetim Organı olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği yapacak. Birleşik Devletler Dışişleri Bakanı Rubio anlaşmanın İran'ın elindeki sadece yarım tonluk yakıtı değil, 11 tonluk zenginleştirilmiş uranyumun tamamını kapsaması gerektiğini belirtiyor. Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump ise ya çıkarıldığı yerde ya da başka bir yere götürüp uranyumu imha edeceğiz diyor. Tahran ise zenginleştirilmiş uranyumunun imha edilmesine karşı çıkıyor. Üçüncü madde, İran'ın nükleer tesislerini kapatması. Amerika Birleşik Devletleri İran'dan Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 büyük nükleer tesisini kapatmasını talep ediyor. İran ise 2 tesisini kapatmayı kabul ediyor ancak bir tanesini açık bırakmakta ısrar ediyor. Bunun nedeni kendi deyimiyle zenginleştirme hakkından vazgeçmediğini göstermek. Uzmanlara göre bu durum sorun yaratabilir. Zira önceki Amerikan Başkanı Obama dönemindeki anlaşmayı eleştirenler, Obama'nın derin bir yeraltı tesisi olan Fordo nükleer tesisini kapatamamış olmasını eleştiriyor. Zira İranlıların daha sonra bu tesisi yeniden faaliyete geçirerek yüksek seviyede uranyum zenginleştirmeye devam ettiği belirtiliyor. Amerikalılara göre tesisin faaliyetleri yer üstünde olmadığı sürece bir nükleer tesisi açık bırakmak benzer bir sorun yaratabilir. Dördüncü madde ise İran'ın ani denetimleri kabul etmesi. Amerika Birleşik Devletleri uluslararası denetçilerin İran'da herhangi bir zaman

0: Zamanda ve herhangi bir yerde ani denetimler yapabilmesini istiyor. İran hükümetinin bunu kabul edip etmeyeceği ise henüz belli değil. Tahran'ın bu 4 maddeyi kabul etmesi çok düşük olasılık olarak değerlendiriliyor. Eğer kabul ederse 2015 yılındaki nükleer anlaşmadan çok daha fazla taviz vermesi anlamına gelecek. Birleşik Devletler ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğine yönelik kısıtlamalara son vermesi ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması konularında hala anlaşmaya varamadığı da konuşuluyor. Tuna Şanlı, TRT Washington.
1: Efendim TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'ya teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, programımızın başında da belirttiğimiz gibi bugünkü stüdyo konuğumuz Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Doktor Bilgay Duman bizlerle birlikte. Sayın Duman hoş geldiniz efendim.
2: Teşekkür ederim Muhammed, sağ olun.
1: Efendim hızlıca Amerika-İran hattındaki gerilimle başlayacağım. ABD-İran hattında her geçen dakika yeni gelişmelere gebe. Dün Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yapan Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterinin İran tarafından düşürülmesi Başkan Trump tarafından açıklanmıştı. Yine dün gece ABD meşru müdafaa gerekçesiyle İran'daki hava savunma sistemleri ve radarları vurdu. Evet. İran devrim muhafızları da bu saldırıların ardından boş durmadı. Bahreyn'le Ürdün'deki Amerikan askeri hüslerine hedef alarak sert karşılık verdi. Yine aynı Trump Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisine ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini söylediğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında yalnız kalabileceğini söylediğini belirtmişti. Trump'ın bu söyleminin bir karşılığı var mı? Amerikan müesses nizamı İsrail'in bu süreçte yalnız kalmasına müsaade eder mi? ABD-İran ilişkilerini bundan sonra neler bekliyor?
2: Tabii burada söylem ve eylem birlikteliğine bakmak lazım Orhan Bey. Yani birkaç kez daha işte İsrail'in daha sakin olması, işte İsrail'in daha ılımlı olması yönünde Trump'ın telkinlerini duymuştuk. Ama bir taraftan da eylemselliğe baktığımızda İsrail'in yaptığı eylemleri destekleyici yönde ABD'nin adımlar attığını gördük. Artık hani İran savaşı mı demek lazım ya da İsrail-İran-ABD savaşı mı demek lazım? Onu da doğru tanımlamak gerekiyor açıkçası. Ama öncelikle ABD'nin başlatmış olduğu, sonra İsrail'in de dahil olduğu ve İran'ın da karşılık verdiği bir savaştan bahsediyoruz. Neredeyse 60 günlük bir hani ateşkes süreci yaşanmıştı ama özellikle İsrail'in Lübnan'daki pervasızca ilerlemesi, işte yayılmacı bir politika izlemesi, Hizbullah'la karşı karşıya gelmesi konularında İran'ın bu kez o kırmızı çizgi olarak belirlediği meselenin aşılmasıyla bir tepki verdiğini görüyoruz. Bu işin ilginç olan tarafı öncelikle şu an İran'ın İsrail'i vurmuş olması. Bunun en büyük sebebi oradaki Hizbullah'ı biraz daha korumak, yani Lübnan'daki Hizbullah'ı korumak. Çünkü her ne kadar şu an ABD'de İsrail ve Lübnan arasında bir ateşkes müzakereleri yürütülse de ateşkes maalesef şu ana kadar hiç bir şekilde sonuç vermedi. Bu anlam itibariyle yani ABD iç yapısının da ABD dış politikasının da İsrail'i dizginlemekte zorluk çektiğini görüyoruz. Ki son dönemde hem Trump'ın bizzat kendi açıklamaları hem de sosyal medyaya ya da işte geleneksel medyaya düşen Trump ve Netanyahu arasındaki gerginliğin gittikçe derinleşmeye başladığı da bir süreç var. Yani Trump da artık Netanyahu'dan hakikaten bu noktada biraz daha derin bir şekilde rahatsızlık duyuyor diyebiliriz. Evet, Trump dengesiz bir lider olarak konuşuluyor. Yani bunu söylemekten behis duymuyorum. Ama diğer taraftan da yani tam bir işte iş adamı gibi de davranıyor. Yani iş insanı gibi de davranıyor. Dış politikada da böyle davrandığını görüyoruz. Evet, belli bir noktaya kadar risk alıyor. Ama o riski eğer yönetemeyeceğini anlıyorsa bundan vazgeçtiği durumları da gördük. Ki bu anlaşma meselesi, ABD ve İran arasındaki anlaşma meselesi bence bunun en önemli örneklerinden bir tanesi. Bir kontrollü tırmandırmaya sahne oldu bugüne kadar ki ABD-İran karşılıklı işte savaşı ya da çatışması. Ama bu kontrollü tırmandırmada en üst noktaya geldiğinde bir anlaşma ritminin yakalanmaya da çalışıldığı görünüyor ki dün galiba Trump'ın yine birkaç gün içerisinde bir anlaşmaya varabiliriz söylemleri önemliydi ama burada ben anlaşmanın çok kolay olacağını düşünmüyorum. Çünkü hem ABD'nin tavrına baktığımızda ya da ABD'nin anlaşma için ortaya koymuş olduğu maddelere baktığımızda, hem de İran'ın bu konudaki işte kırmızı çizgi olarak ifade etmiş olduğu önce

0: belediye konulara baktığımızda hiçbir şekilde birbirleriyle uyuşmadığını görüyoruz. O nedenle bugünden yarına bir anlaşma yapabilmek zor görünüyor. Ama en azından ABD ve İran arasındaki bu müzakere sürecinin yürütülüyor olması bile bence önemli. Tabii burada yönetilemeyecek pek çok kriz var. Yani hani İngilizce tabirlerine challenge diyorlar ya buna,
1: Evet.
0: meydan okuma var bu konuda. Meydan okumalar öncelikle Hürmüz. Bu Hürmüz krizi yani hem ABD açısından hem İran açısından hem dünya açısından yönetilebilir bir kriz olmaktan çoktan çıktı. İkincisi İran iç politikası açısından baktığımızda evet şu an ABD ilk emelleri itibariyle ilk amaçları itibariyle bir rejim değişikliği ortaya koysa da o rejim değişikliğiyle çok fazlasıyla karşı karşıya kalamadı. Her ne kadar liderlerinin büyük kısmı işte öldürülmüş olsa da işte ciddi bir rejim yara almış olsa da gördük ki İran rejimi kendi unsurlarıyla, devlet yapısıyla ayakta durmayı başarabildi ve krizi yönetebildi. Bugün itibariyle bunu görüyoruz. Hatta daha da ötesinde işte İsrail'e yapılan saldırıyla da sadece savunma stratejisi geliştirmediği, bunun tam tersine kendi bütünlüğünü, kendi konsolidasyonunu sağlayarak şu an bir saldırı stratejisine geçtiği de ortada. Yani bunu şöyle düşünmemek lazım belki. Yani evet savaş geri başladı, savaşa geri dönülüyor. Bence bunların hepsi anlaşmaya öncesinde ya da anlaşmaya varabilmek için el yükseltme hamleleri. Ancak şunu gerçek ki yani ne İran şu an tamamen devre dışı kalabilir bu meselede ne de ABD'nin tam anlamıyla isteklerini bu konuda yansıtmak söz konusu ama tabii yani Orta Doğu ticareti açısından Orta Doğu'daki hem petrol arzı hem işte enerji arzı hem de ticaret açısından yani Hürmüz'ün kapatılması ve Hürmüz'deki bu işte ablukanın vesairenin devam etmesi yani hakikaten artık hani dünyayı ciddi bir ekonomik darboğaza sürüklüyor. Bunlar hep hani tekrar tekrar konuşuyoruz gibi
1: Evet.
0: geliyor ama artık kriz noktaları da her adımda farklı bir boyuta ulaşıyor. Artık hani kaldırılabilir bir yük gibi gelmiyor bana açıkçası. Şimdi doğrudan ABD ve özür dilerim doğrudan İsrail ve İran'ın da karşı karşıya gelmesi. Bundan sonraki aşamada işte Babülmendep'te olabilecek yeni saldırılar, Kızıldeniz'in trafiğe kapatılması gibi konular da gündeme gelebilir. Yani halen tüm kurşunlar atıldı demek çok da mümkün değil. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Husiler yine İsrail'e yönelik saldırılar yapmıştı. İsrail denizciliğine yönelik saldırılar yapmıştı. Babülmendep'te de yeni gelişmeler yaşanabilir. Yani dünyayı daha böyle geniş bir kriz ortamına sürüklemesi söz konusu olabilir. Bu noktada en önemli mesele tabii İsrail'in nasıl dizginleneceği. Artık son dönemde konuşulan işte üçüncü İsrail ifadesi konuşuluyor çok fazlasıyla. Yani uluslararası kamuoyunda da çok tartışılan, akademik camiada tartışılan konulardan bir tanesi. Yani daha önce işte sefaratlar, daha sonrasında Aşkenazlar ve en nihayetinde de şimdi işte radikal Siyonistler, tırnak içerisinde radikal Siyonistler ne istiyoryu getiriyoruz. Yani İsrail'in de bir devlet dönüşümü içerisinde olduğu çok fazlasıyla İsrail'i bilenler konuşuluyor. Şu an bir hemen hemen hani İsrail çevresindeki her alanda sessiz bir işgal durumu söz konusu. İşte Kıbrıs'ta yaşananlar bunun örneği, Doğu Akdeniz politikasında yaşananlar bunun örneği. Kıbrıs'ta özellikle Güney Kıbrıs Rum kesiminde İsrail'in almış olduğu pek çok mülk var. Oraya bir genişleme hamlesi yapıyor. İşte Altıgen İttifak gibi bir ittifak söyleminden bahsediyor. Yanına Yunanistan'ı, Güney Kıbrıs Rum kesimini, Hindistan'ı ve hatta işte Arap coğrafyasından bir ülkeyi ve Afrika'dan bir ülkeyi alarak geniş bir ittifak kurmaya çalıştığı söyleniyor. Yani bu savaşı sadece doğrudan iki ülkenin savaşı ya da işte üç ülkenin savaşı olarak okumamak lazım. Aslında burada yeniden İsrail'in Orta Doğu'da yayılmacı politikasıyla beraber atmış olduğu yeni bir strateji söz konusu. Ama burada belki en dengeli politika izleyen ülkenin Türkiye olduğunu söylemek mümkün. Daha dün işte ben

0: Bence çok önemli bir mesele. Suudi Arabistan'la imzalanan demiryolu
1: Evet.
0: anlaşması. Yani eski o Hicaz
1: Hicaz.
0: demiryolunun yeniden gündeme getirilmesi söz konusu. Sadece o değil. Bununla beraber işte Türkiye'nin Irak'la yapmış olduğu kalkınma yolu projesinin de beraber entegre olması. Türkiye bölgesel bağlantısallık, işte güvenli liman olma konumunu kriz ortamında daha da güçlendiriyor. Yine Türkiye'nin Afrika'da atmış olduğu adımlar da bence bunun göstergesi. Yani hem Somali'de hem Sudan'da atılan adımlar bunun göstergesi. Gittikçe böyle hani İsrail'in karşısında işte İran'da biraz daha erozyona uğradığını düşünürsek bir duvar kalmıyor. Tek duvar şu an itibariyle Türkiye
1: Türkiye.
0: diyebiliriz ki
1: Evet.
0: İsrail medyasına da baktığınızda Türkiye'yi hedef alan pek çok yayınla karşılaşabiliyorsunuz. Bu konuda sadece İsrail bu noktada yani bölge açısından bir risk değil. Bunu geçtiğimiz günlerde devlet büyüklerimiz de yani hem işte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da net olarak ifade etmişti. İsrail Türkiye açısından da çok büyük bir tehdit konumuna geliyor.
1: Evet. Efendim, İran'ın öncelediği kırmızı çizgilerinden Lübnan konusuyla devam edelim. İsrail ordusu İran'ın uyarısına rağmen hafta başında Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye saldırılarını sürdürdü. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Karargahı İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu açıklamış. Ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu. İsrail ve İran Lübnan konusunda iyice çıkmaza mı giriyor? Bu durum barış görüşmelerini nasıl etkiler? Bir de konuyla ilgili bir son dakika gelişmesi var. Suudi Arabistan, İsrail'in Lübnan saldırıları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne protesto notası vermiş.
0: Evet,
1: Neler
0: evet. Yani
1: söylersiniz?
0: biraz önce aslında söylediklerimizle tamamen
1: Evet.
0: bağlantılı bu konu. Yani şimdi doğrudan savaş başladığında sanki biz işte İran'ın Orta Doğu'daki vekil güçleri konusunda geri adım mı atacak diye hep söylüyorduk. Ki Irak'ta da biraz sonra konuşacağız. Bununla ilgili adımlar var. Bazı Şii milis grupların işte silahlarını devlete teslim etmesi gibi bir durum söz konusu. Savaş ilk başladığında Hizbullah'ın sınırlı kaldığını görmüştük. Yine aynı şekilde Yemen'de Husilerin net bir karşılık vermediğini görmüştük ama şu an itibariyle ikinci aşamada İran'ın işte son 7 Ekim olaylarından sonra yani işte Gazze'de yaşananlardan sonra İran'ın Orta Doğu'da baskılandığını konuşuyorduk ama İran'ın yeniden Orta Doğu'daki vekil güçleri konsolide ederek kullanmaya çalıştığı da bir süreç var. Nitekim işte Lübnan'da Hizbullah şu an itibariyle İsrail'e karşı güçlü bir şekilde cevap vermeye çalışıyor. İran tabii doğrudan hep şunu söylüyorduk yani İran Orta Doğu'daki en önemli hamlesi tehdidi dışarıda bertaraf edip tehditle dışarıda savaşıp kendi toprak bütünlüğünü, kendi işte birliğini, kendi güvenliğini sağlama yönünde hareket ediyor ve tampon bölgeler oluşturuyor. Bu tampon bölgeler işte Irak, işte Yemen, işte Lübnan gibi Beşar Esad rejimi Suriye'deyken Beşar Esad rejimi gibi yapılar üzerinden götürmeye çalışıyordu. Ama hem Aralık devriminde Suriye'den işte Beşar Esad rejiminin devrilmesi, daha sonrasında Lübnan konusunda Hizbullah'ın ciddi bir zemin kaybetmesi İsrail'in atmış olduğu adımlarla sanki biraz daha kapana kısılmış bir İran mı ortaya çıkıyor konuşmaları vardı. Ama bugün itibariyle görüyoruz ki İran rejimi kendi içerisinde nasıl konsolide olduysa yeniden vekil güçlerini konsolide etme konusunda bir çaba içerisinde. Bunları hem Yemen'de hem işte Lübnan'da görüyoruz. Bu iş bunun mücadelesi. Yani bu meseleyi, Lübnan meselesini tamamen hani İran, ABD, İsrail savaşından ayırmak mümkün değil. Ama buradaki temel mesele İsrail'in genişleme politikasını durdurmak. Yani İsrail biraz önce söylediğim gibi hani uluslararası ilişkiler tabiriyle irredentist yani yayılmacı bir artık dış politika çizmiş
1: Evet.
0: durumda. Önümüzdeki süreçte İsrail'de de biliyorsunuz seçimler olacak. Netanyahu işte yolsuzluklarla anılan işte kendi içerisindeki işte halkını sıkıntıya sokan bir tırnak içerisinde söylüyorum. Lider olarak ayrılmak yerine işte topraklarını genişleten İsrail'i daha büyük bir İsrail bunların hepsini tırnak içerisinde söylüyorum. İsrail haline getiren bir lider olarak belki de buradan ayrılmak istiyor. Çünkü Netanyahu

0: karşı ciddi bir içeride tepki var.
1: Başka
0: Özellikle
1: çıkış yolu yok
0: muhalefetin
1: zaten. Evet.
0: birleştiği bir süreç var. O nedenle Trump hali hazırda gideceğinin farkındayken, özür dilerim, Netanyahu hali hazırda gideceğinin farkındayken çok daha saldırgan, çok daha yayılmacı bir duruş sergiliyor. Lübnan'da aynı şekilde yine Suriye'nin güneyinde de bildiğiniz gibi atmış olduğu adımlar var İsrail'in toprak genişletmeye
1: Evet.
0: yönelik. Bu önümüzdeki süreçte de Lübnan meselesini biz hani eğer ABD, İsrail ve İran savaşı biraz daha törpülenirse Lübnan'daki biz meseleyi önümüzdeki süreçte daha da fazla konuşacağız gibi geliyor bana. Yani şu an çok belki böyle gündemin ilk sıralarında yer almıyor ama önümüzdeki süreç bunu beraberinde getirebilir.
1: Evet. Bir diğer konuşumuz Irak'la devam edelim. Irak'ta silahın yalnızca devletin elinde toplanması için kurulan komitenin çalışmalarına başladığı geçtiğimiz hafta duyurulmuştu.
0: Evet.
1: Başbakan Zeydi'nin güvenlik söyleminin birleştirilmesi ve silahın devlet tek elinde toplanmasına yönelik yaklaşımı bu süreçte etkili oldu. Bu arada komite sadece silahların devriyle değil, ilgili silahlı oluşumların devlet kurumlarına entegrasyonu, söz konusu yapıların elindeki silah, teçhizat ve askeri kampların Irak güvenlik kurumlarına devrine yönelik çalışmaları da yürütecek. Sürecin bölgesel güvenliğin yanı sıra Irak-ABD ilişkilerine etkileri ve Haçlı Şabi'nin konumuna bakarak Irak iç siyasetindeki yansımalar hakkında neler söylersiniz?
0: Şimdi Irak bir süredir biliyorsunuz krizdeydi. Hep Irak'ı burada hani stüdyolarda konuşurken aslında ki Irak'taki krizin artık ülke için bir sıradanlaştığı bir süreçleri konuşuyorduk. Irak'ta 2003'ten bu zamana kadar herhalde 200 günün altında kurulan bir hükümet yok. Bir önceki hükümet neredeyse 400 günde kurulmuştu. Yine 6 ayı süren bir hükümet kurulduğunu görüyoruz. 11 Kasım 2005'te yapılmış, 2025'te yapılmış seçimler. İşte 14 Mayıs'ta kuruldu. Hükümet de parçalı bir hükümet olarak kuruldu. Çünkü 23 tane bakanlık var Irak kabinesinde. Sadece 14 bakanla

Anadolu'nun merkez coğrafyası olduğunu görecekler. Yani bugün itibariyle bu çekirdek Ortadoğu olarak ifade edebileceğimiz işte Kuzey Afrika'yı biraz daha kenara bıraktığımızda Mısır'da içine alacak şekilde İran coğrafyasında dahil edersek Orta Doğu'nun merkezinde yer alıyor Irak ve bugün itibaren Irak'ta yaşanan her şey Orta Doğu'yu etkilediği gibi Orta Doğu'da yaşanan her şey de doğrudan Irak'ı etkiliyor. O yüzden ABD-İran dengesinin Irak açısından çok önemli olduğunu bugüne kadar hep konuşuyorduk. Ancak 2019'dan sonraki süreçte yani 2018'de bir seçimler yapılmıştı. 2019'da Irak'ta protesto gösterileri başlamıştı. Irak'ın biraz daha böyle kendi ayakları üzerinde durabilen bir devlet olma çabası içerisine girdiğini görmüştük. Nitekim o dönemde İran'a karşı tepkiler artmıştı. Nitekim

Süleymani ki İranlıların efsane lideri ve onunla beraber Irak'taki Haçlı Şabi'nin en üst düzey yetkililerinden bir tanesi Ebu Mehdi Mühendis'in öldürülmesi olayı bence önemli bir dönüşüm oldu. Kasım Süleyman'ın etkisini azalma yani öldürülmesi nedeniyle etkisinin sonlanması işte onun yerine gelen Kani'nin tam anlamıyla Süleyman etkisini gösterememesi Irak'ın biraz daha bağımsız bir iç politika ve dış politika izlemeye çalışması ki işte Türkiye ve Irak arasında şekillenen kalkınma yolu projesi de bu dönemin ürünü olarak ifade edebiliriz. Irak'ın biraz daha İran'dan uzaklaşarak ABD ve İran arasında denge ülkesi konumuna getirip kendisi bağımsız bir ikili ilişkiler üzerinden dış politika izleyen bir ülke haline gelmeye çalıştığını görmüştük. Özellikle Muhammed Şah Sudani hükümetiyle yani bundan önceki bir önceki hükümetle bunun somut adımlarında görmeye başlamıştık. Şimdi Ali El Zeydi var başbakan ki Ali El Zeydi çok genç bir başbakan aynı zamanda bir iş adamı. O yüzden daha pragmatist ve daha açıkçası hani rasyonel de davranabiliyor. Yani yine hani Trump'ta olduğu gibi tam bir böyle hani iş insanı gibi davranıyor bu meselelerde. Sudani'nin bırakmış olduğu yerden yani Irak'ın en büyük belki de bugüne kadarki problemlerinden bir tanesi olan kontrolsüz silahlı güçler üstüne gidiyor. Çünkü böyle bir savaş ortamında bu silahlı güçlerin daha etkin bir pozisyon sergilemesi Irak'ın gelmiş olduğu aşamayı da geriye düşünebilir. Çünkü özellikle ABD ile son dönemde stratejik işbirliği anlaşmaları yapılıyor. Bu kapsamda da özellikle 7 tane yanlış hatırlamıyorsam ABD petrol şirketi Irak'ta yeni sözleşmeler imzaladı. Şimdi Irak'ta hani evet petrol zengini bir ülke ama altyapı itibariyle çok hani savaşın etkilemiş olduğu nedenlerle kendi petrol kapasitesini ulaşamıyor. Bu nedenle işte yeniden Irak'ın da daha etkin bir enerji süreci yürütebilmek için çabası var. O nedenle merkezi kontrolün güçlenmesi tüm bunlar açısından önemli olacak. Ancak tabii süreç içerisinde baktığımızda Irak'ın en büyük problemi işte bu merkezi otoritenin güçsüz olması diğer alanlarda da güç boşlukları ortaya çıkartıyor ve bu güç boşluklarında işte bu tarz milis gruplar ya da işte tırnak içerisinde söyleyeyim, paralel yapılanmalar aldığını görüyoruz. Tabii buradaki en büyük problem şu, Irak'taki devlet kurumsallaşmasının oturmamış olması. Şimdi Irak'ta çok parçalı bir devlet yapılanması var. Bu çok parçalı devlet yapılanması içerisine merkezi otoriteyi güçlendirmeden ya da hani bunun hukuki ve idari yol haritasını tam çizmeden bu tarz yapıları hem siyasi etkinleri olan hem işte milis yapıları olan bu tarz yapıların devlet sistematiğine entegre edilmesi bir sorunsalı beraberinde getirebilir. Hep konuştuğumuz şu oluyor Iraklı dostlarımızla. Yani bu sefer devlet mi milisleşir yoksa milisler mi devletleşir? Bu Irak açısından bence önümüzdeki sürecin en büyük soru işaretlerinden bir tanesi. Irak merkezi otoriteyi güçlendiremez ve bu yapılar daha böyle devlet otoritesi içerisinde güçlenmeye başlarlarsa bu sefer Irak'taki devlet otoritesi de zayıflar. Irak'ın zaten pek çok biraz önce bahsettik siyasi, idari, ekonomik, hukuki, işte dış politika ile ilgili sorunları var. Yani bu kadar sorunsal içerisinde, bu kadar güç boşluğu varken bu tarz yapıların güçsüz bir merkezi otoritede yer alması bu yapıları güçlendirebilir. Böylece bu tarz yapılar devleti daha da parçalı hale getirebilirler. O yüzden Irak kritik bir geçiş süreci içerisinde. Yani bu sadece tabii hani Irak açısından önemli değil. Türkiye'nin özellikle terörsüz Türkiye süreciyle beraber düşündüğümüzde de Türkiye açısından da kritik. 378 kilometrelik bir sınırımız var. Irak'ta yaşanan her olay Türkiye'yi doğrudan ya da dolaylı bir biçimde etkiliyor. Bu bir. İkincisi tabii Türkiye, terörsüz Türkiye sürecinde kendi içerisindeki adımlarını attı. İşte Suriye'de belli bir noktaya geldi ama Irak adımı geçtiğimiz günlerde işte birkaç hafta öncesinde Dışişleri Bakanımızın da ifadesiyle Irak ayağına geçtik artık hani ifadeleri. Irak ayağında da atılacak önemli adımları beraberine getiriyor. İşte Irak'ın istikrarsızlaşması bu tarz atılacak adımları da zorlaştırabilir. Çünkü yönetimsel yapıda
problemler var. İşte Erbil ile Bağdat arasında sorunlar var. Erbil'in zaten kendi içerisinde çok ciddi bir kriz.

0: kriz var. O yüzden Irak'taki krizleri de bence yakından takip etmek gerekiyor.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim Sabah Ajansı'nda bugün konuğumuz Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Doktor Bilgay Duman bizlerle birlikteydi. Yarın 11 haberlerinin ardından Sabah Ajansı'nda buluşmak dileğiyle. Esen kalın.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün senaryosunu ünlü yazar John Steinbeck'in yazdığı, yönetmenliğini ise Elia Kazan

0: Emiliano Zapata'nın hayatını anlatır. Hikayemiz, Meksika'daki yoksul köylülerinin topraklarının ellerinden alınmasıyla başlar. Okuma yazması olmayan ama adalet duygusu çok güçlü bir köylü olan Emiliano Zapata, halkının haklarını savunmak için harekete geçer. Marlon Brando'nun unutulmaz oyunculuğuyla hayat verdiği Zapata, dış düşmanlara, paraya ve yozlaştırıcı güçlerin tümüne karşı topyekün bir savaşa girişmiştir. Zapata için asıl mesele kendisinden çok Meksika halkının geleceğidir. Film, gücün insanı nasıl değiştirebileceğini ve gerçek bir inancın asla teslim alınamayacağını üstüne basa basa anlatır. Marlon Brando'nun vahşi ama bir o kadar da ağırbaşlı duruşuna Zapata'nın kardeşi rolüyle Oscar kazanan Anthony Quinn eşlik eder. Yönetmen Elia Kazan ise Meksikalı köylülerin o gergin bekleyişlerini siyah-beyaz çekimlerin dramatik gücüyle perdeye taşır. Zapata'nın beyaz atı ise köylülerin henüz lekelenmemiş saflığının da sembolü olarak hafızalara kazınır. Viva Zapata'nın hikayesi adeta özgürlüğe ve toprağa duyulan tutkunun manifestosudur. Zapata'nın ölümüyle biten trajik son ise aslında bir efsanenin doğuşudur. Çünkü Viva Zapata öldüğünde bile Meksikalı köylüler onun hala dağlarda beyaz atıyla dolaşmaya devam ettiğine inanır. Bu film aynı zamanda toprağı elleriyle işleyen onurlu Meksikalı köylülerin de hikayesidir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.

0: topraklarda hayat hakkı tanımazlar ifadesini kullandı. İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor. Lübnan'ın güneyine düzenlenen son saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail'in Lübnan'da 3 ayı aşkın bir sürede düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3666'ya yükseldi. Bölgedeki insani kriz de derinleşiyor. İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırı tehdidinde bulunarak halkı göçe zorluyor. ABD ordusu Amerikan helikopterinin düşürülmesi üzerine İran'a yönelik saldırı başlattı. İran'ın güneyindeki mübarek dağ, Sirik kenti ve Keşmle Cask adaları hedef alındı. Saldırıya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump, karşılık vermek çok önemliydi dedi. Tahran yönetiminden hiçbir saldırı ve tehdit cevapsız kalmayacak açıklaması gelirken, Bahreyn'deki Amerikan donanmasının hedef alındığı bildirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 6. kez toplanacak komisyon farklı branşlardan akademisyenleri dinleyecek. Toplantıda dijital tehditler ve alınacak önleyici tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde bayrak değişimi gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 28 diplomata yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk üniteye temsili nükleer yakıt yüklendi. Tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı test edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yılın sonuna kadar birinci üniteden ilk elektrik üretimi gerçekleştirilecek dedi. Almanya'da terör örgütü NSU'nun Köln'de gerçekleştirdiği saldırının 22. yılında anma töreni düzenlendi. Törende ırkçılık ve terör lanetlendi. Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantemal, saldırıya uğrayan Türk caddesinin hiçbir zaman yalnız kalmayacağını söyledi. Ve spor. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası yarın başlıyor. Turnuvanın açılış maçı A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak. Meksiko City Stadı'nda karşılaşma yarın Türkiye saatiyle 22'de başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak. Meksiko City Stadı 3. kez Dünya Kupası'nın açılış maçına ev sahipliği yaparak tarihe geçecek. Turnuva 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü 82.500 kişilik New York New Jersey Stadı'nda final maçıyla sona erecek. Dünya Kupası heyecanında tüm maçlar TRT1, TRT Spor ve Tabii platformundan canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. A milli takımımız 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya ile karşılaşacak. Arizona'daki kamp merkezinde çalışan milliler hazırlıklarını sürdürüyor. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 23, İstanbul ve Lefkoşa 28, Kerkük 40. Parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27. Yağmurlu olmak üzere Bern 13, Brüksel ve Kopenhag 17, Amsterdam 16, Tiran 31. Çok bulutlu olmak üzere Berlin 22, Üsküp 31, Saraybosna 27, Paris 19 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: güzel bir gün.
1: Merhabalar.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda güzel bir gündesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öztar, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Melih Demirezer olacak. Instagram hesabımız güzelbirgun.tsr. Bizi aynı zamanda radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Ayrıca bütün geçmiş programlarımızı da TRT Dinle'de bulabilirsiniz.

0: Hayatımızın en büyük kararı ya da günlük yaşamdaki en basit tercihlerimiz olsun, attığımız hemen her adımda duygularımızın büyük etkisi oluyor. Duygular hepimizin üzerinde farklı sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Aynı olay karşısında kimimiz sakin kalabiliyorken, kimimiz öfkeleniyor, kimimiz paniğe kapılıyor ya da içe kapanabiliyor. O zaman akla şu soru geliyor: bizi yöneten duygularımız mı? Son zamanlarda sıkça duyduğumuz duygu yönetimi ve duygusal dayanıklılık kavramları üzerine sohbet edeceğiz bu güzel bir günde sevgili dinleyenler. Konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Şafak Çukur, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Çukur, bugün duygu yönetimi ve duygusal dayanıklılık kavramları üzerine
1: Evet.
0: konuşacağız dedik. Duyguları yönetmek ne demek? Duygularımızı yönetmek, onları içimize atmak veya bastırmak ne demek? Ne dersiniz?
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten duygu konusu veya duygu düzenleme, duygu kontrol konusu hem psikolojide hem sağlık alanında çok eskiden beri var bu kavramlar ama son 20-30 yıldan beri gerçek anlamda çalışılmaya başlandı. Onun için belki buna geçmeden önce duygular hakkında bir iki tane ön yargıyı tartışmamız gerekiyor ki tam olarak ne anlayalım. Ya çünkü duygu dediğimiz aslında nedir? Bir olaya, bu olay genelde bizim dışımızda olur. Ha bellek de bunu yapabilir belli dönem dönem. Verdiğimiz tepkiler aslında insanı harekete geçiren. Aslında bir araba düşünün. Arabada nedir? İçine bir şey koymanız gerekiyor. Bir yakıt koymanız gerekiyor. İşte benzin, elektrik. Aslında duygular da insanlar da aynı rolü üstleniyor. Ama bu felsefecilerin de biraz etkisiyle duyguyla tutkuyu ayıramamışız bir dönem. Yani tutku dediğimiz aslında duyguların daha yoğun yaşanması. Yani mesela edebiyatta aşk dediğimiz zaman değil mi? Böyle çok tutkulu aşklar işte Romeo Juliet gibi yani o boyutlara gidiyor. Onun için duyguların adı çıkmış, kötü olarak çıkmış. Yani işte insanlar nedir? Duygularını belli eden insanlar nedir? Zayıf insanlardır. İşte duygular kadınlara hastır. Yani kadınlıkla ilişkilendirilmiş. Ki bunun ilgisi yok mesela. Mesela sizin girişte çok güzel söylediğiniz gibi öfke de bir duygu. Öfkeyi de daha çok erkekler gösteriyor. Yani aslında duygunun veya duygusal dediğimiz zaman da yanlış anlaşılıyor. Yani duygusal deyince daha çok şeyi anlatılmak isteniyor. Daha çok nasıl desem daha böyle kaygı temelli duyguları yansıtan kişiler. Yoksa duygunun yansıtılması gerçekten çok pozitif bir şeydir. Çok olumlu bir şeydir. Ve daha da önemlisi insanların duygularının farkında olması. Hem kendisinin hem de karşıdakinin duygularını. Çünkü duygu demek aslında bilgi demek. Şimdi biz mesela iletişimden bahsediyoruz. İletişimden bahsediyoruz. İletişimde ne var? İşte sözler var. Değil mi? Karşıdaki insana bir talebinde bulunuyorsun, bir istekte bulunuyorsun. Aslında en güzel iletişim yolu duygu yoludur. Yani çünkü bu arada hayvanlarda ortaktır insanların bu. Ve genelde temel duygular yüze yansıması evrenseldir. Her kültürde aynıdır. Yani siz Japonya'da gitseniz öfkeli bir insan görünce tanırsınız. Almanya'ya gitseniz de tanırsınız. Türkiye'ye gelseniz de tanırsınız. O işte bunun iletişim fonksiyonu, iletişim işlevi var duyguların. Yani onun için mesela iş yerlerinde, romantik ilişkilerde hem kendi duygumuzu anlamak hem karşıdakinin duygusunu anlamak gerçekten sağlıklı ilişkiler için psikolojik sağlık açısından çok değerlidir.
0: İletişimin temeli aslında, değil
1: Kesinlikle
0: mi?
1: iletişimin temeli. Yani hatta ben bir dönem bu arabuluculuk konusunda eğitim veren de bir insanım. Mesela arabuluculuk eğitimlerinde şimdi arabuluculuk nedir? Çatışma veya uzlaşmazlıkları çözmeye çalışıyoruz. Ağırlıklı bir şekillerde de romantik

0: aile içerisinde veya işçi işveren doluyor dönem dönem. Ama mesela orada diyoruz ki insanlara duygularınızı ifade edin. Yalnızca sorunu ifade etmeyin. Yani mesela ben diyor ki işte senin şu hareketini sevmedim. Bu çok güzel bir adım. Ama aynı zamanda biz bunun yanına sen bunu yaptığın zaman ben şöyle hissediyorum. Mesela ben kırıldığımı hissediyorum. İşte ben kendimi kötü hissediyorum. Senin bu davranışın beni korkutuyor. İşte kaygılandırıyor. Yanına duyguları kattığımız zaman iletişimin gücü gerçekten katlanarak artıyor. Ve karşıdaki insana da aslında kendi amacımızı, niyetimizi daha iyi aktarıyoruz. Hatta bizim böyle bir savunma şeyi vardır, düzeneği vardır. Yani bazı insanlar sorunlarını tamamen duygulardan arınık olarak ifade eder. Yani çünkü işte kendisini güçlü göstermek ister, işte kendisini nedir daha farklı tanıtmak ister.
1: Kendisini ele vermek
0: Kendisini
1: istemez.
0: ele vermek istemez. Ama o zaman da biz buna işte mantığa bürüme, rasyonalizasyon diyoruz. Yani o zaman hem kişi rahatsız oluyor, hem karşıdaki kişiye dileklerini, isteklerini aktaramıyorsun.
1: Biraz önce de bahsettiğiniz, aslında biz kavramları tam anlamıyla farkında değiliz ya da tam anlamıyla anlamıyoruz ya da farklı yerlere çekebiliyoruz. Çoğumuz öfke, kaygı veya hüzün gibi duyguları olumsuz olarak kodluyoruz. Peki psikolojik açıdan bakıldığında gerçekten kötü veya zararlı duygu var mıdır sizce? Bu duygular bize ne anlatmaya çalışıyor?
0: Aslında duygular gerçekten çok işlevseldir. Yani aslında duyguların mesela İngilizcesi duygunun emotion'dur. Emotion. Aslında insanı harekete geçiren anlamında kullanılıyor. Yani onun için özellikle temel duygularımız yani ortadan bir alarm mekanizması gibi aslında. Yani o duygu sizi nedir? Harekete geçiriyor. Yani mesela ilginçtir. Mesela şöyle bir şey yapalım. Öfkeyle korku. Şimdi bunlar aslında ikisi de negatif duygu gibi görülüyor değil mi? Hem öfke hem de nedir? Korku. Yani korkmak da istemeyiz çok fazla. Öfkelenmek de çok istemeyiz. Ama mesela çok ilginçtir. İkisi de negatif duygudur. Ama mesela nedir? Ortada bir şey vardır. Bir kişi niye öfkelenir veya niye korku duyar? Niye öfke duyar, niye korku duyar? Çünkü bir şey ihlal edilmiştir. Bir saygısızlık vardır. Biz buna sınır ihlali diyoruz. Yani kişi nedir? Karşıdaki kişi maddi veya manevi olarak ona zarar veriyordur. Yani
1: Savunma mekanizması
0: tabii
1: gibi değil mi
0: işte
1: bu
0: onu
1: duygular
0: harekete
1: aslında?
0: geçiriyor. Ama orada ilginç nokta şu. Şimdi hem korkuyu hem öfkeyi aynı ihlal başlatıyor. Ama bazen korkuyoruz, bazen öfkeleniyoruz. Niye? Çünkü eğer karşıdaki kişiyle baş edebileceğimizi düşünüyorsak öfke duyuyoruz. Ama karşıdaki kişiden korkuyorsak bir şekilde ya da onunla baş edemeyeceğimizi, o tehditle savaşamayacağımızı düşünüyorsak bu sefer de vücut sizi korku hissediyorsunuz. Mesela çok ilginçtir. Duyguların en önemli özelliği bu duyguyu hissetmeye başlarken ve duygu sürecinde tüm fizyolojik, biyolojik süreçler de harekete geçiyor. Aslında duyguları gerçekten psikolojide de insanda da çok farklı kılan şey aslında bizim hormonal yapımızla, biyolojik yapımızla çok ilintili olması. Çünkü mesela korktuğunuz zaman çok ilginçtir. Mesela vücudun gönderdiği sinyaller sinir sistemi harekete geçiriyor. Ve mesela sizin kaslarınıza daha çok oksijen gidiyor, enerji gidiyor.
1: Göz bebeklerimiz bile değişiyor,
0: Tabii
1: değil mi?
0: göz bebekleri büyür. Ama mesela sindirim sistemindeki enerji çekilir. Yani niye sindirim sistemindeki enerji çekilir? Ya kişi korkuyorsa sindirmenin sırası değil, kaçmanın sırası. Yani onun için nedir? Önemli kaslarınıza oksijen gider, nedir? Daha çok işte bazı işte adrenalin gibi benzer şeyler, nörotransmitter, maddecikler yayınlanır. Hatta çok ilginçtir, öfkede bazı yatıştırıcı maddeler de salınıyor. Çünkü öfkelendiğiniz zaman, kavga ettiğiniz zaman yaralanma riskiniz var. Hatta onun için bazen diyorlar işte öfke baldan tatlıdır gibi derken de çünkü ondan sonra öfkeden sonra gelen bir rahatlama var. Yani aslında duyguların kendisi gerçekten çok işlevseldir. Yani insanları hayatta tutan, insan ilişkilerini geliştiren. Ama burada tabii ki şöyle bir husus var. İşte demdeki konuya geliyoruz. Biz her duygumuzu yansıtmalı mıyız?
1: Evet,
0: Şimdi
1: bunları yönetmek lazım,
0: bunu
1: değil mi?
0: yönetmek gerekiyor. Yani bunu yönetmek gerekiyor çünkü her ortamda mesela Aristoteles'in çok meşhur bir lafı var burada. Felsefeciler de bunu tartışmış. Diyor ki ben öfkelenmeyen kişiyi çok sevmem diyor. Yani onu sorgularım diyor. Yani insan öfkelenir diyor. Ama ondan sonra Aristoteles diyor ki kime, hangi şiddetle, ne zaman, nasıl öfkemizi yansıttığımız önemli olandır. Yani çünkü oradaki toplumsal kurallara uygun bir şekilde bizim bu duygularımızı yansıtmamız lazım. Yani sürekli öfkeli dolaşamayız ortalıkta.
1: Medeni
0: Tabii,
1: insan
0: tabii.
1: olmanın gerekliliği belki
0: Kesinlikle.
1: de, değil mi, bunları
0: Veya biz bunun
1: yönetmek?
0: yanına bir şiddet ekleyemeyiz. Yani öfkelendim ben, o zaman gidip insanlara işte fiziksel şiddet uygulayacağım. Hayır, burada kontrol etmek zorundasın. Yani şiddetini kontrol edeceksin. Dışarıya nasıl yansıttığını kontrol edeceksin. Ve kişiye göre değişebilir. Yani karşınızdaki bir çocuksa öfkeyi nasıl yansıtacağınız, karşınızdaki eşinizse nasıl yansıtacağınız, işte yaşlı biri ise, öğretmeninizse, değil mi? Yani
1: Evet.
0: çünkü bu kişilerle kurduğunuz ilişkinin dinamikleri değişik.
1: Evet.
0: Yani siz normal eşinize göstereceğiniz öfkeyi çocuğunuza sürekli gösterirseniz bu çok sağlıklı değil.
1: Evet.
0: Ya da eğer bunun şiddeti kontrolden çıkmışsa, yani artık o öfke sizi kontrol etmeye başlamışsa gerçekten çok sıkıntılı.
1: Biz şimdiye kadar hep olumsuz duygulardan
0: Evet.
1: bahsettik hocam.
0: Evet.
1: Olumsuz duyguların yönetiminden bahsettik ama olumlu duyguları da yönetmek gerekiyor mu sizce?
0: Tabii ki. Tabii ki. Yani onların belki daha az critical geliyor. Mesela bu konuda iki tane şey söylenebilir. Yani son dönemlerde de çalışmaların odaklandığı nokta. Bir tanesi şu. Bazı olumlu duygular yine her yerde ortama göre yansıtılmamalı. Yani ortama göre yansıtılmamalı. Yani mesela çok klasiktir. İşte bir futbol maçı düşünün ya da bir takım oyunu düşünün. Kazandınız, karşı rakibinizi yendiniz. Şimdi burada doğal olarak mutlu olacaksınız. Yani sevinçli olacaksınız. Ama sahanın diğer yarısındaki insanlar da ağlıyor. Çok üzüntülüler. Yani orada mesela o mutluluğu da belli bir ölçüde kontrol etmeniz gerekiyor. Ya da yani mesela kıskançlık olumlu mu olumsuz mu yıllardan beri tartışıyoruz. Yani mesela iş arkadaşınız güzel bir başarı elde etmiş. İnsan kıskanır burada, yani kıskanabilir. Özellikle iş arkadaşının size benzer özellikleri varsa kıskanmak doğal burada. Ama şimdi siz o kıskandığınızı gösterecek misiniz? Ama insanlar genelde ne yapıyor ki sağlıklı olan şey? Kıskandığını bastırıp mutlu bir duygu dışarıya yansıtmak istiyor. Onu söyleyeyim. Bir de son dönemde çok ilginç bir konu var. Tam Türkçe kavramı oturmadı. Ama işte duygularda sörf yapmak gibi falan çevirebiliriz bunu. Ve pozitif duygular bağlamında çalışılıyor. Özellikle psikolojik sağlık açısından çok ilginç bir gelişme. Diyor ki özellikle pozitif duyguları, çünkü bir duyguyu düzenleme, kontrol etmek her zaman azaltmak demek değildir. Bazen de artırmaktır. Yani mesela 5 şiddetinde gülmeniz gerekirken 8 şiddetinde gülebilirsiniz. Yani artırabilirsiniz. Mesela diyor ki bu duyguları diyor, özellikle olumlu duyguların diyor süresini artırmak lazım psikolojik sağlık için. Yani mesela bir an yaşıyorsunuz, gerçekten çok mutlusunuz, sevinçlisiniz. İşte ailenizden biri bir başarı elde etmiş, siz bir başarı elde etmişsiniz. Yani mesela o mutluluğu diyor artırın diyor. Yani bunu tam tersine frenlemek yerine, azaltmak yerine, çünkü onu daha çok yaşıyorsunuz. Hatta bununla ilişkili bir kavram, nostalji dediğimiz biraz kavrama giriyoruz. Geçmişe dönüp hatırlayıp, yani mesela bazı terapi tekniklerinde de kullanılır. Yani nedir? Daha olumlu anlarını hatırlatırsınız ki o olumlu şeyler, olaylar nedir? O pozitif duygularla kodlanmıştır. O da harekete geçer. Yani illaki şey aktif olarak o olay yaşamanız da gerekmiyor. Onu hatırlamak, onu şey yapmak özellikle bu yaşlı bireylerde çok pozitif sonuçlar veriyor. Çünkü günümüzde yaşlılık dediğimiz zaman yalnızlık akla geliyor. Yani onun için mesela çok ciddiye almıyoruz ama işte yaşların evinde diyelim ki fotoğraflardan oluşan bir albüm. Hatta bunu şimdi internette daha geliştirdiler. O eski klasik albümlerin yanında işte kişiler mesela eşini kaybetmiş. Mesela onunla ilgili hatta bilgisayar programları geliştirildi. Siz geçmişe işte eşinizle birlikte yaptığınız güzel yerleri tekrar gidiyorsunuz, tekrar canlandırılıyor. Ya bu gerçekten yalnızlıkla da baş etmek için şeydir. Çünkü yani gerçekten pozitif duyguları da yukarı çekmek lazım, artırmak lazım. Hatta paylaştığınız zaman Çünkü aslında duygular bulaşıcıdır da. Yani bunu paylaştığınız zaman da diğer kişilere de bunu aktarmış oluyorsunuz.
1: Peki biz duyguları bastırdığımızda veya yok saydığımızda bize ne gibi olumsuz sonuçlar
0: Evet.
1: doğurur?
0: Ya bu özellikle iş yerlerinde çok çalışılmış bir konudur. Çünkü iş yerleri nasıl desem insanın kendisini kontrol ettiği yerlerden bir tanesidir. Çünkü işin bir kurumsal temeli var. İşte müşteriyle ilişkileriniz, çalışma arkadaşları ilişkileriniz konusunda nedir? Belli kurallar var, normlar var. Şimdi burada sürekli bastırmak gerçekten hem psikosomatik rahatsızlıklar dediğimiz ve duygusal tükenmeye yol açıyor. Yani mesela sürekli bastırdığınız zaman bunun için bir enerji harcamanız lazım. Bir kontrol olmanız lazım. Ve gerçekten kendi authentic self benliğinizden uzaklaşıyorsunuz. Bir enerji harcıyorsunuz. Ve bu tabii ki bir başka kaygı mekanizmalarını devreye sokuyor. Onun için özellikle migren, işte nedir, mide rahatsızlıkları, bağırsak rahatsızlıkları, cilt rahatsızlıkları. Mesela biz biliyoruz ki şu anda bazı cilt rahatsızlıklarında gerçekten bu bastırmanın kişinin kendisini ifade edememesinin rolü çok büyük. Hatta çok ilginçtir. İşte geçmişte bizim gelenekte mesela cenazelerde çok ağlanmaması gerektiğini, işte insanların duygularını kontrol etmesini, bastırması gerektiğini söylüyor. Ama son dönemlerde bizim tavrımız ağla ağlayabildiğin kadar, bunun
1: Evet.
0: yeri burası, burası cenaze. Tabii ki yine çok ileri düzeye, yani kendisine zarar verecek bir düzeye o duygu yansıtımının yapılmaması
1: Yası
0: lazım.
1: ertelememek
0: Tabii.
1: gerektiğini düşünüyoruz, değil mi?
0: Tabii.
1: Artık daha o anda olayı yaşamak, duyguyu yaşamak
0: Tabii.
1: gerektiğini
0: Yani o,
1: düşünüyoruz
0: çünkü onu
1: artık.
0: yaşamadığı zaman o yas süreci uzuyor. İşte psikosomatik rahatsızlıklar başlıyor. Yani onun için burada o gerçekten o bir de tükenme dediğimiz, duygusal tükenme dediğimiz bir kavram var. Yani aslında bu günümüzün modern dünyanın en büyük psikolojik sorunlarından bir tanesi. Bu illaki patolojik olmak zorunda değil. Bazıları patoloji düzeyine gidiyor. Bazıları patoloji olmakta da. Yani siz sürekli duygularınızdan uzaklaşıp duygularınızı bastırırsanız, tüm enerjinizi buna harcarsanız zaman içerisinde insanlar makineleşiyor ve hiçbir şey tepki vermemez hale geliyor. Ve yaptığı işten zevk almıyor. Hayattan zevk almamaya başlıyor. Ya bu tükenme gerçekten aslında depresyonun şeyi gibi, kapısı gibi. Yani bundan sonra daha da kronikleştiği zaman bu çeşitli depresif sıkıntılara da kesinlikle yol açacaktır. Yani şey yapacaktır.
1: Aynı olay hocam, herkes de aynı duygulara yol açmıyor.
0: Evet.
1: Bunun sebebi nedir? Yani bir de duygusal tepkiler öğrenilebiliyor mu? Çocukluk döneminde ebeveynlerden ve sosyal çevreden görülen duygular, duygusal tepkiler, yetişkinlikteki duygu yönetimi becerilerini nasıl etkiliyor?
0: Kesinlikle çok çok güzel bir soru. İkiye daha çok zaman
1: Tamam, peki.
0: ayırayım. O çok hoşuma
1: Belki
0: gitti.
1: bağlantılıdır diye hepsini bir arada sormak
0: Yok
1: istedim
0: ama
1: size.
0: gerçekten çok tatlı, güzel bir soru. Şimdi birincisinde yani birincisinde burada gerçekten direkt şeyden başlayalım. İkiden başlayalım
1: Tamam,
0: aslında.
1: hocam, buyurun.
0: Şeydir. Yani mesela gerçekten aileler ilk modeldir. Hem duygu yaşanmasında hem duygu düzenleme şeyinde. Hatta onun için şu anda bizim eğitimlerimiz var. Yani çocukların sağlıklı duygularını sağlıklı yönetebilmesi için annelerin oynayacağı, ebeveynlerin oynayacağı rol gerçekten çok değerli. Yani çünkü onu model alıyor. Tek model almıyor, aslında duyguyu da öyle tanıyor. Mesela bizim çok ilginç bir şeyimiz var. Evde yapmasın kimse bunu. Çok basit. Yani mesela biz buna klif şey uçurum deneyi diyoruz. Yani çocuğu şeye koyuyorsunuz masanın üstüne. Masanın da bir sonu var tabii ki.
1: Evet.
0: Yani orada nedir? Aşağı düşme. Ebeveynlerin en çok korktuğu şey olur. Yani
1: Evet.
0: oradan gelir. Yürüye yürüye şey gelinir. Emekliye emekliye gelir. Şimdi çocuk şeye geldiği zaman oranın şey olduğunu bilmiyor aslında. Bir tehlike olup olmadığını bilmiyor. Yani bir Uçurum derken de çok kötü bir kavram gibi durdu. Yani uçurum
1: Evet.
0: dedi, ne diyebiliriz
1: Oranın bir
0: onu?
1: boşluk olduğunu,
0: Boşluk diyelim.
1: düşebileceğini bilmiyor.
0: Boşluk, çünkü uçurum diye çok
1: Evet.
0: felaketleştirmiş oldum.
1: Evet.
0: Felaketleştirmek lazım. O boşluğa, şimdi o boşluk tehlikeli mi, tehlikesiz mi, çocuk deneyimi sınırlı. Yani tam bilemeyebilir. Orada hemen göz teması kuruyor şeyle, ebeveynle. Ya yani genelde de bu anne oluyor. Şimdi anne mutlu mutlu bakıyorsa, daha pozitif bir duygu yansıtıyorsa çocuk devam ediyor. Ama annenin şeyinde korku, kaygı varsa duruyor. Yani orada bile, yani oradaki olayı adlandırılması veya çocuğun orada ne hissedeceğini, ipucunu ailesinden, annesinden alıyor. Yani bu gerçekten çok önemli. Veya çocuk bir şey anlattığı zaman, mesela daha bu konuda bilinçli anne babalar, o zaman sen korktun mu? Yani onun korkma olduğunu ona öğretiyor. Ama tamam, duyguların, temel duygular doğuştan geliyor ama onu adlandırmak, anlamak ve yönetmek farklı bir kavram. Yani duyguların çoğu ilk bir haftalık çocukta bile temel duyguları bulabilirsiniz. Ha, bazı duygular var. İşte biz buna benlik duyguları diyoruz. Utanma, suçluluk, kıskançlık. Onlar
1: Öğrenilen duygu mu?
0: biraz 6 yaşından sonra ortaya çıkıyor. Ama bu duygunun biyolojik mekanizması. Ama aile ortamından, okul ortamından öğrendiği ise bu duygunun ne anlama geldiği, bu duygunun iyi mi olduğu. Yani mesela diyelim ki çocuk korktuğunu size beyan ediyor. Ya da onun şeyini yapıyor. Sen korktun mu diyorsun. Ondan sonra ebeveyninden gelen kelime şöyle olursa, erkekler korkmaz. Ya da ne kadar korkak bir çocuk çıktın sen. O zaman çocuğa aslında biz ne mesajı vermiş oluyoruz? Verdiğimiz mesaj şu: o zaman korkmak kötü bir şey. Aslında korkmak kötü bir şey değil yani. Gerekli yerde korkmak çok rasyonel, çok sağlıklı bir şey. Yani çünkü korktuğun zaman uzaklaşırsın.
1: Ama gerektiği
0: Tehlikeden.
1: yerde dediniz
0: Tabii
1: değil
0: tabii.
1: mi? Her
0: Gerekli.
1: şeyden değil. Bazı
0: Tabii.
1: çocuklar da mesela her
0: Tabii.
1: şeyden korkarak böyle dikkat çekmeye ya da ilgi
0: Tabii.
1: görmeye
0: Ha,
1: çalışıyorlar.
0: geçenlerde bir öğrencim anlattı. Onun için bir plan yapıyordu. Şeye, tahtaya anaokulunda şey çizmiş. Bu emojilerden korku emoji çizmiş. Bazı anaokulu çocukları koşmuş, kaçmış. Yani ondan da korkmazsın yani. Dediğiniz doğru yani.
1: Evet.
0: Ama bazı şeylerden de korkmak lazım. Yani gerçekten, yani tehlikeden de kaçınmak lazım. Ama bunların hepsini nedir? Gerçekten ebeveynler. Onun için işte duygusal düzenleme, ebeveynlik coaching dediğimiz sistemler var, teknikler var. Gerçekten. Ama tabii ki bunun, ebeveynin bunu çocuğuna aktarabilmesi için önce kendisinin duyguları konusunda duyarlı olması lazım, bilinçli olması lazım. Yani bunun sonuçları hakkında bilgili olması lazım. Şimdi orada birinci kısma dönersek, o aslında çok ilginç bir şey. Kitaplar hep yazar, özellikle daha popüler kitaplar. Her olaya insanlar aynı tepkiyi vermez.
1: Evet.
0: Doğrudur. Ama olayı aynı yorumlayan insanlar, aynı değerlendiren insanlar aynı duygusal tepkiyi verir. İkinci kısmını söylemiyorlar. Yani burada aslında şunu anlatmaya çalışıyoruz. Duygular ne kadar otomatik, ne kadar kontrolümüz altında sorusu bu bağlamda tartışılıyor ve çok zor. Çünkü duygular gerçekten çok kısa sürüyor. Yani çok kısa süreli şeylerdir. Yani ya bazen fark edemiyorsun bile, çok hızlı gelişen şeyler ki onun işlevselliği oradan geliyor zaten, hızlı olması. Yani tepki mekanizmalarının devreye girmesi. Şimdi orada mesela bir uyarana, yani diyelim ki bir lokantada oturuyorsunuz, büyük bir gürültü koptu. Şimdi doğrudur. Şimdi birisi korkar burada, birisi hafif kaygı duyar, birisi hiç tepki vermez, birisi heyecanlanır. Ama çünkü duygunun kendisini başlatan olay, insanların bunu nasıl değerlendirdiğine göre değişir bilişsel. Yani eğer kişi o gürültüyü bir tehlike olarak kodluyorsa, o zaman tehlikenin yarattığı korku gelir. Ama insanların, farklı farklı insanlar, kim onu tehlike olarak kodlamışsa korkar. Bu nettir. Çünkü diğeri de şöyle bir anlam da çıkıyor. Yani duygular herkese göre değişir. Yok, değerlendirmeye göre değişir. Değerlendirmeye göre değişir ama belli kalıplar da vardır. Yani biz şu durumda olayı şöyle değerlendirirsek şu duyguyu yaşarız. Yani onun altını çizmek isterim. Evet.
1: Evet. Peki duygusal dayanıklılık nedir sizce? Neden bazı insanlar zorluklar karşısında hemen yıkılırken bazıları daha güçlü ayağa kalkıyor? Bir karakter olabilir mi? Doğuştan
0: Tabii.
1: gelen bir özellik olabilir mi sizce
0: Ya
1: bu?
0: bu tabii ki kişilik özellikleri, kültürel özellikler, mesela kişinin şeyleri, yetenekleri veya kişinin o andaki, bakın bu duygularla ilgili en güzel şeylerden bir tanesi budur. Mesela bir tane örnek üzerinden açıklayayım. Mesela bunu alan deney diyoruz biz.

0: Yani deneyi dışarıda yapıyoruz. Şeyde yapmıyoruz. Laboratuvarda yapmıyoruz. Gerçek hayatta yapıyoruz. Şimdi insanları bir oldukça dram yüklü bir filme izlettiriyorlar. İşte neydi, babam ve oğlum muydu, öyle bir o tip
1: Evet, çok
0: bir
1: güzel Çağnurman bir
0: evet,
1: filmi.
0: yani nedir, gerçekten çok duygu yüklü diyebileceğimiz, yani çoğu insan orada ağlıyor veya nedir, farklı duygular veriyor. Şimdi burada nedir, filme çıktınız, sonra dışarıda çıkan kişilerin eşleriyle diyalogları inceleniyor. Mesela eşi negatif bir şey söylediği zaman karşıdaki kişi artık duygusal düzenleme yapmıyor. Çok ilginçtir. Ama başka filme giden yapmaya devam ediyor. Ya da o kişiye yaklaşıp ondan bir talepte bulunsan hayır diyor. Çünkü duygusal enerjisini o filmde tüketti. Yani o da tükettiği için ondan sonra gelecek şeylere daha dayanıksız hale geliyor. Ya gerçekten bu çok önemli. Yani burada insanların bir kapasitesi var. Yani nasıl bizim bilgi işleme kapasitemiz var. İşte bazı sayıları işte iki basamaklı sayılarda kafamızda yapıp çevirebiliyoruz. Ama basamak sayısı 3'e 4'e yükseldiği zaman nedir? Sıkıntılar
1: Yapamıyoruz.
0: başlıyor. Veya bir de onun işte kara kökünü al, sonra onun bir de 3'le çarp falan dediğiniz zaman, çünkü o bilişsel kapasite nedir? Belli bir şey yükü kaldırabiliyor. Aslında duygular da böyle. Gerçekten duygusal kapasitemiz çok önemli. Yani onun için insanların biz hep şunu söyleriz, işte sağlığı tanımlarken de böyle, yalnızca hastalık olmama durumu değil, aynı zamanda iyi olma durumu. Yani mesela kişinin kapasitesi, enerjisi yüksekse duygusal dayanıklılığı, duygusal baş etme yöntemi daha da güçlü olacaktır. Ama gerçekten etrafınızda insanlara bakarsınız, hep duygusal olarak kendisini kontrol eden, düzenleyen kişi olarak görürsünüz. Ama bazı yerlerde patladığını, kırıldığını da
1: Bir
0: görebilirsiniz.
1: sınır var değil mi?
0: Tabii
1: Yani o
0: ki.
1: sınırı
0: Yani
1: aştığında
0: fazla
1: herkes...
0: fazla yük koymayacaksın veya o yükü azaltacaksın veya pozitif duyguları artıracaksın. Yani o güce nedir? Pozitif duyguları ekleyeceksin, olumlu şeyleri ekleyeceksin. Yalnızca olumsuzdan kaçınma değil, olumluyu. Ya yani çünkü bazen insanlar geliyor, işte depresif belirtileri var. İnsanlar hep hayatında ne kötü yaşadın diye bakıyor. Evet, bazı insanlar olumsuz olaylar yaşadığı için ve bundan baş edemediği için sıkıntısı var. Ama bazı insanlarda gerçekten ciddi bir sorunu yok. O zaman onlarda da pozitif taraf eksik. Şimdi
1: Bakış açısı.
0: tabii bu pozitif olayların, yaşantıların eksikliğinden kaynaklanan bir sıkıntı var, can
1: Tabii.
0: sıkıntısı var, şey var. Ama gerçekten bu arada bunun nasıl biz bazı kaslarımızı geliştirmek için jimnastiğe gidiyoruz, spor yapıyoruz, aynı şey burada da çalışıyor. Yani bazıları diyor ki duygu kas gibidir aslında. Yani siz bunun üzerine ne kadar çok çalışırsanız, ne kadar çok pratik yaparsanız, o gerçekten o kasınızı, o şeyinizi güçlendiriyor. Yani onun altını çizeyim.
1: O
0: Evet.
1: zaman çocuklarımızı sorayım hocam.
0: Evet.
1: Çocuklarımıza küçük yaştan itibaren duygusal dayanıklılık kazandırmak için ebeveynler olarak neler yapabiliriz?
0: Tabii. Yani
1: Bu
0: önce
1: kasları nasıl çalıştırabiliriz onlar için?
0: ya birincisi burada gerçekten önceden de biraz hafif girişini yapmıştım. Yani iyi örnek olmamız lazım. Yani düşünün bir ailede her ortamda öfkelenen bir baba. Şimdi bunu sürekli gözlemleyen bir çocuk. Sürekli bunu gözlemliyor. Ya yani çünkü gerçekten çocukluk döneminde, evet önceden de söylediğimiz gibi, duyguların temel mekanizması doğuştan geliyor. Yani ilk zamanlardan beri var ama ya bu geliştiriliyor, işte bu kas gibi sistemi geliştirmek için model alıyor. Düşünün, ya ben bazen öyle ortamlar gözlemliyorum. Genelde babalara örnek veriyorum. Yani cinsiyetçilik yapmak istemiyorum ama genelde babalar bunu daha sık yapıyor.
1: Evet,
0: Yani
1: ne yazık ki.
0: cinsiyetten de bağımsız olabilir. Yani şey olabilir. Şimdi haber izliyor, öfkeli. Maç skoru, öfkeli. Tamam, öfke sürekli bildiği dil öfkeye dönüşmüş. Ve çocuk sürekli bu ortamda yaşıyor. Yani sürekli bunu model alıyor. Hani diyoruz işte mesela bağımlılık gibi şeylerde çocuklara iyi örnek olun. Aslında duygularda da aynısı. Yani çocuk diyor ki demek ki benim burada öfkelenmem lazım. Ya da öfkele onun için artık kabul edilebilir bir şey oluyor. Yani onu şey yapmış oluyor. Yani onun için ikincisi gerçekten çocuklarla konuşmak bu konuda çok değerli. Yani çünkü bizim bu konuda

0: Bir dönem şey tartışması çok fazlaydı. İşte çocuklar kreşe gitmeli mi tartışması. Bayağı bir siyasi tarafı da var bunun. Yani herkes tartışıyor işte o aile ortamında mı yetişmeli? Ama biliyorsunuz çalışan kişiler var. Yani ister
1: Evet.
0: istemez tartışma. Ama sonra şu ortaya çıktı. Ya asıl meselenin çocukla geçirilen nitelikli zaman olduğu ortaya çıktı. Yani çocuk evde yetişiyor diye daha sağlıklı olacak diye bir kural yok. Çünkü eğer anne baba, evet çocuk evde, anne baba yani çok az zaman harcıyor. Veya harcadığı zaman yalnızca bakım hizmetleri. Yani ne diyeyim işte hijyeniyle ilgileniyor, şununla ilgileniyor, bununla ilgileniyor. Ha, onlar da önemli tabii ki. Ama konuşmuyor. Bir
1: Etkili bir
0: diyalog yok.
1: iletişim
0: Tabii
1: yok.
0: işte kalitesi yok. Ama diğer çocuk mesela kreşe gidiyor. O kreşte mesela nedir? İşte oradaki ortam güzel. Çocuk kendisini ifade edebiliyor. Ya sonuçta bizim vardığımız karar şu. Yani anne ailede veya kreşte olması değil, geçirilen nitelikli
1: Nitelikli
0: zamanın
1: zaman.
0: süresi. Ha şey değil, kreşte de kötü olabilir bu arada.
1: Evet.
0: Yani o kreşin imkanları iyi değilse, yani çocuğu sürekli işte televizyonun karşısına koyuyorlarsa, anneden olduğu evdeki şeyden bir farkı yok yani. Yani onun için burada çocuklarla gerçekten biz bu nitelikli zamanı geçirip şey yapmamız lazım,
1: Hocam
0: konuşmamız.
1: biraz daha büyüyünce çocuk mesela
0: Evet.
1: kreşten çıktı, okul hayatı
0: Evet.
1: başladı. Orada da akran zorbalığıyla mesela
0: Tabii.
1: mücadele ediyor.
0: Tabii.
1: Burada mesela duygusal dayanıklılığı nasıl sağlayabiliriz çocuklarımızda?
0: Ya burada özellikle şeyi söylemek istiyorum. Aslında siz gerçekten güzel bir yere geldiniz. Ergenlik dönemi bir risk dönemidir aslında. Çünkü ergenlik döneminde bu söylediğimiz gibi duyguların fizyolojik süreçlerle, hormonal süreçlerle, işte nöropsikolojik süreçlerle çok ilgili, iç içe. Yani bunları ayırmak bile zor. Yani o oradan tetikliyor, o oradan tetikliyor. Bir de ilginçtir. Bir süreç olduğu için duygu bir yerden başlıyor. O duygu yeni fizyoloji oluşturuyor. O fizyoloji tekrar başka bir duyguya yol açıyor. Ve biliyoruz ki özellikle ergenlik döneminde gerçekten ikincil fizyolojik süreçler, işte ikincil cinsellik dediğimiz gibi, yani gerçekten hormonların veya diğer fizyolojik süreçlerin, büyümenin en hızlı olduğu dönem. Yani baya baya ve biraz da şeydir, yani nasıl desem, baya baya dalgalıdır. Yani bu dönemde özellikle gerçekten çocuğun duygularını düzenleme yetilerini geliştirmek çok önemli. Ha tabii ki burada şunu ben dışarıda bırakıyorum. O başka bir şeye giriyor. İşte dikkat eksikliği, hiperaktif gibi sorunlar. Ama günümüzün belki, yani patolojik olarak söylemiyorum, normal söylüyorum, en büyük sıkıntılardan bir tanesi dürtü kontrolü. Aslında bu dürtü kontrolü dediğimiz şey duyguların düzenlenmesi, öfkenin düzenlenmesi veya işte empati eksikliğinin olması. Yani mesela ben geçenlerde bir televizyon programında gördüm. İşte bir çocuğa yapılan zorbalık. Ya gerçekten yani diyorsun hiç mi empati yok? Yani hiç mi kendisini karşıdaki kişinin yerine koyamıyor? Yani bunları öğrettikçe bence bu zorbalıkla baş etme şeyini daha rahat kontrol edebileceğimizi düşünüyorum.
1: Süremizin de sonuna
0: Evet.
1: geldik hocam. Değerli
0: Evet.
1: katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: size.
0: teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Konular güzeldi.
1: Çok
0: Evet.
1: güzel bir sohbet
0: Evet.
1: oldu bizim için de. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenler, bize ayrılan sürenin yine sonuna geldi. Konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cem Şafak Çukurdu. Kendisiyle bu hafta duygu yönetimi ve duygusal dayanıklılığı kavramlarını konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin önemine ve bölgedeki güvenlik krizine dikkat çekti. Türkiye'nin güçlü olmak dışında seçeneği bulunmadığını belirten Erdoğan, gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar ifadesini kullandı. İsrail Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor. Lübnan'ın güneyine düzenlenen son saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail'in Lübnan'da 3 ay aşkın bir sürede düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3666'ya yükseldi. Bölgedeki insani kriz de derinleşiyor. İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırı tehdidinde bulunarak halkı göçe zorluyor. ABD ordusu Amerikan helikopterinin düşürülmesi üzerine İran'a yönelik saldırı başlattı. İran'ın güneyindeki Mübarek Dağı, Sirik kenti ve Keşmir'e Cask adaları hedef alındı. Saldırıya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump, karşılık vermek çok önemliydi dedi. Tahran yönetiminden hiçbir saldırı ve tehdit cevapsız kalmayacak açıklaması gelirken, Bahreyn'deki Amerikan donanmasının hedef alındığı bildirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 6. kez toplanacak komisyon, farklı branşlardan akademisyenleri dinleyecek. Toplantıda dijital tehditler ve alınacak önleyici tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde bayrak değişimi gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28 diplomata yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk üniteye temsili nükleer yakıt yüklendi. Tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı test edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yılın sonuna kadar birinci üniteden ilk elektrik üretimi gerçekleştirilecek dedi. Almanya'da terör örgütü NSU'nun Köln'de gerçekleştirdiği saldırının 22. yılında anma töreni düzenlendi. Törende ırkçılık ve terör lanetlendi. Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantemal, saldırıya uğrayan

0: Caddesi'nin hiçbir zaman yalnız kalmayacağını söyledi. Ve spor. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası yarın başlıyor. Turnuvanın açılış maçı A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak. Meksiko City stadındaki karşılaşma yarın Türkiye saatiyle 22'de başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak. Meksiko City stadı 3. kez Dünya Kupası'nın açılış maçına ev sahipliği yaparak tarihe geçecek. Turnuva 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü 82.500 kişilik New York New Jersey stadındaki final maçıyla sona erecek. Dünya Kupası heyecanında tüm maçlar TRT 1, TRT Spor ve Tabi platformundan canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. A milli takımımız 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya ile karşılaşacak. Arizona'daki kamp merkezinde çalışan milliler hazırlıklarını sürdürüyor. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 23, İstanbul 28, Lefkoşa 28, Kerkük 40, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, yağmurlu olmak üzere Bern 13, Brüksel ve Kopenhag 17, Amsterdam 16, Tiran 31, çok bulutlu olmak üzere Berlin 22, Üsküp 31, Saraybosna 27, Paris 19 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: haberiniz olsun.
1: Merhaba sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları. Ülkemizden ve dünyadan ilginizi çekeceğini düşündüğümüz güzel ve farkındalık yaratan haberlerle yine birlikteyiz. Ben Arzu Türkdoğan. Programı Ufuk Vural sizler için hazırladı. Sesimizi size Melih Demirezer ulaştırıyor. Dilerseniz haberiniz olsun da bugün hangi başlıklarımız var? İlk olarak onları sizinle paylaşalım. Pamuk yetiştiriciliğinde Türk bilim insanları önemli bir çalışmaya imza atarak pamuk tohumlarının lif uzunluğunu ve dayanıklılığını artırmayı başardı. Laboratuvardan tekstil ürününe kadar uzanan bu entegre projeyle Türkiye'nin yüksek kaliteli pamukta dünya pazarında daha çok ilgi görmesi bekleniyor. E-kitap ve sesli kitaplara ilgi hızla artıyor. Türkiye'de kurgu, kurgu dışı ve çocuk sesli kitaplarıyla e-kitapların pazar büyüklüğü geçen yıl bir önceki yıla göre %19 artışla 284 milyon liraya yükselirken dijitalleşmenin etkisiyle pazardaki büyüme eğiliminin sürmesi bekleniyor. Ve son haberimiz Ayasofya Camii'nin minaresinde restorasyon tamamlandı. İlk haberimizle başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Pamuk yetiştiriciliğinde Türk bilim insanları önemli bir çalışmaya imza atarak pamuk tohumlarının lif uzunluğunu ve dayanıklılığını artırmayı başardı. Tarım ve tekstil sektöründe ezberleri bozacak biyoteknoloji projesi, Türkiye'nin genetik mühendisliği alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Türk araştırmacılar, klasik ıslah yöntemleriyle yıllar süren süreçleri genetik düzenlemeyle, teknolojiyle kısaltarak pamuk bitkisinin tekstil açısından en kritik özellikleri olan lif uzunluğu, inceliği ve dayanıklılığını hassas bir şekilde yeniden tasarladı. Yaklaşık 3 yıldır devam eden ve ondan fazla yüksek lisans öğrencisinin emek verdiği proje kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından toplanan tohumlar laboratuvar ortamında geliştirildi.

geliştirildi. Transgenik Hücre Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi TR Genmer ARGE sorumlusu Beyza Aydın, bitki teknolojisinde doğanın hızını laboratuvar ortamında nasıl aştıklarını şu sözlerle anlattı. Normalde bitkilerin 1000 yıl süreyle doğal şartlarında geliştirebileceği genetik motifleri aslında laboratuvarımızda birkaç seneye indirgemiş bulunmaktayız. Deney süreçlerimiz boyunca istediğimiz bu aşamaya gelebilmek için yüzlerce başarısız bitkimiz, yüzlerce başarısız deneyimimiz oldu. Bunların akabinde artık başarılı bir sonuca eriştiğimizi düşünüyoruz. Genetiğini geliştirdiğimiz bitkilerimizin büyüme süreçlerini desteklemek amacıyla iklimlendirme kabinleri, çeşitli besi yerleri kullanıyor ve fotoperiyotları alıyoruz. Projenin yürütücülerinden Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi ve TR Genmer Direktörü Dr. Cihan Taştansa yapılan genetik mühendisliği çalışmalarının hedeflerine dikkat çekti. Taştan, hali hazırda yerli pamuk liflerinin uzunluğunun uluslararası literatürden yaklaşık %10 daha kısa olduğunu belirterek bu farkı kapatmaktan çok daha ötesini hedeflediklerini vurguladı. Çalışmalarımızı bitki alanında, pamuk tohumlarında, özellikle lifleri uzatan, lif kuvvetini artıracak bir şekilde tasarladık. Bu şekilde biz artık genetiği geliştirilmiş, lif uzunluğu ve lif mukavemeti artırılmış pamukları yetiştirdik. Liflerimizin sonuçlarına göre bizim hedefimiz yerli tohumların liflerinden yaklaşık %30 ile 40 daha fazla, daha uzun lifler üretmek. Şu anki bütün genetik mühendisliğimiz bu kapsamda. Bundan dolayı da sadece uluslararası tohumlara yetişmekle kalmayıp aslında onların da verimini artırabilecek, onları geçebilecek bir genetik mühendislik yaklaşımı izledik. Yerli pamuk tohumlarının geliştirilme sürecinde tamamen öz kaynakların kullanıldığını belirten Taştan, bu projede bizim için bir diğer değerli nokta öğrencilerimizin katkısıydı. Buse Kaptan Tekin ve Naz Ceren Ünal başta olmak üzere pek çok yüksek lisans öğrencimizin katkısıyla bu projeyi geliştirdik. Türkiye, dünya pamuk üretiminde önemli bir konumda olmasına rağmen potansiyelini tam olarak kullanamıyor. Yıllık yaklaşık 1,1 milyon ton pamuk ithalatı yapılırken ihracat yalnızca 40 bin ton seviyelerinde kalıyor. Türk bilim insanlarının bu projesi ihracatı önemli ölçüde artıracak stratejik bir hamle olarak görülüyor. İkinci haberimiz kitap dünyasından sevgili dinleyicilerimiz. E-kitap ve sesli kitaplara ilgi hızla artıyor. Türkiye'de kurgu, kurgu dışı ve çocuk sesli kitaplarıyla e-kitapların pazar büyüklüğü geçen yıl bir önceki yıla göre %19 artışla 284 milyon liraya yükselirken dijitalleşmenin etkisiyle pazardaki büyümenin eğiliminin sürmesi bekleniyor. Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme pek çok sektörü dönüştürürken perakende kitap alanında da bu dönüşümün etkileri gözlemleniyor. Üreticiler için basım ve depolama aşamasındaki sabit giderlerde yaşanan artışlar, tüketici tarafındaysa fiziki olarak basılmış eserleri taşıma ve saklamada yaşanan problemler, dijital kitapların basılı kitaplara göre daha ucuz olması ve satın alma yerine kiralama seçeneğinin de bulunması gibi gerekçeler dijital ortamdaki kitaplara ilgiyi artırıyor. Kitap pazarında liderlik eğitim yayınlarında. Türkiye Yayıncılar Birliği 2025 yılı kitap pazarı raporundan yapılan derlemeye göre Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu tarafından açıklanan bandrol verileri dikkate alındığında 2025 yılında Türkiye'de üretilen basılı kitap sayısı bir önceki yıla kıyasla %1,5 azalarak 407.777.284'e geriledi. Söz konusu dönemde kitap perakende pazarı ise %23,91 büyüyerek 59 milyar 229 milyon liraya ulaştı. Eğitim yayınları 30 milyar 229 milyon lirayla pazarda öne çıkarken bunu 20 milyar 280 milyon lirayla kültür yayınları, 8 milyar 201 milyon lirayla ithal yayınlar takip etti. Son yıllarda kitap okuyucu
tablet gibi teknolojik cihazların ortaya çıkışı kitap okuma alışkanlıklarında dönüşüme yol açtı. Söz konusu tabletlerin kapasitesine göre 20 binin üzerinde standart boyutta e-kitabı saklamaya olanak tanıması bu kitaplara ilgiyi artırdı. Bunun yanı sıra kitabı okumak yerine dinlemeyi tercih edenlere yönelik sesli kitap uygulamaları da tüketici tercihlerinin basılı kitaplardan dijital mecralardaki kitaplara kaymasına etkili oldu. Türk Yayıncılar Birliği 2025 yılı kitap pazarı raporunda yer alan bilgilere göre kültür yayınlarının alt kategorisi olan kurgu, kurgu dışı ve çocuk sesli kitaplarıyla e-kitapların 2025'te pazar büyüklüğü yıllık bazda %19 artışla 284 milyon lira olarak gerçekleşti. Covid-19 salgınından sonra sesli kitap popüler olmaya başladı. Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Mehmet Burhan Oruç, 2021 yılının yayıncılık sektörü açısından zirve bir yıl olduğunu ve bu dönemde 438 milyon bandrollü kitap üretildiğini söyledi. Genç, basılı kitap üretiminde 2021 yılından sonra sert bir düşüş görüldüğünü dile getirerek, okuma alışkanlığının kaybedilmesi bunun öncelikli nedenleri arasında dedi. Geldik bu haftanın son haberine sevgili dinleyicilerimiz. Ayasofya Camii'nin minaresinde restorasyon tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce sürdürülen Ayasofya-i Kebir Camii ikinci etap restorasyon çalışmaları kapsamında Kuzeydoğu Minaresi'ne yönelik uygulamalar tamamlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ayasofya-i Kebir Camii'nin minaresinde yürütülen çalışmaların ardından iskele sökümü bitirilerek süreç sonuçlandırıldı. Tarihi süreç içerisinde farklı dönemlerde inşa ve yeniden yapım evrelerinden geçen minarelerin son haliyle 16. yüzyılda Sultan II. Selim döneminde şekillendiği biliniyor. 65 metre yüksekliğindeki yapı, kaide, pabuç, gövde, şerefe, petek ve külah bölümlerinden oluşuyor. 2024 yılında başlatılan restorasyon sürecinde sayısal analizlerle minarenin deprem dayanımının yetersiz olduğu belirlendi. Bu doğrultuda bilim heyeti kararıyla petek, şerefe ve mukarnas bölümleriyle gövdenin üst kısmında kısmi söküm ve yeniden yapım, alt bölümlerinde ise yerinde güçlendirme uygulamalarına geçildi. Uygulama öncesinde minarede detaylı belgeleme, analitik röleve, malzeme ve hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Söküm işlemleri her aşaması kayıt altına alınarak üstten alta doğru kontrollü biçimde yürütüldü. Bu kapsamda 411 adet taş, 26 sıra basamak dikkatle sökülerek sınıflandırıldı. Restorasyon sürecinde özgün malzemenin korunması esas alındı. Yeniden kullanılabilir taşlar titizlikle değerlendirilirken, ihtiyaç duyulan yeni taşlar Edirne Süloğlu Taş Ocakları'ndan temin edilerek bilim heyeti onayıyla kullanıldı. Hasarlı taşlarda çürütme ve tümleme işlemleri uygulanırken, yüzeylerde gerekli noktalarda onarım ve güçlendirme müdahaleleri gerçekleştirildi. Söküm yapılmayan bölümlerde temizlik ve yüzey onarımları gerçekleştirilirken, yapının genelinde hem yatay hem düşey doğrultuda paslanmaz çelik elemanlarla güçlendirme sağlandı. Yeniden örülen bölümlerle mevcut yapı arasında bütüncül bir statik denge kuruldu. Külah bölümünde yer alan ahşap elemanlar konservasyon işlemlerinden geçirilerek yeniden kullanıma hazır hale getirildi. Kurşun kaplamalar yenilenirken bakır alem onarılarak altın barakla kaplandı ve yerine monte edildi. Paratoner montajı yapılarak güvenli hale getirildi. Tüm çalışmalar bilim heyeti gözetiminde, Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde ve alanında uzman ekipler tarafından yürütüldü. Tamamlanan çalışmalarla Ayasofya-i Kebir Camii'nin Kuzeydoğu Minaresi hem özgün kimliğini koruyacak şekilde ihya edildi hem de günümüz şartlarına uygun biçimde deprem güvenliğine kavuşturuldu. İşte böyle sevgili dinleyicilerimiz, gündemde yer alan, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz, keyifli, farkındalık yaratan haberlerden derlediğimiz programımızın bugün de sonuna geldik.
Ben Arzu Türkdoğan. Programı Ufuk Ural sizler için hazırladı. Sesimi

size Melih Demirezer ulaştırdı. Haftaya saatler 13.15'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Haberiniz olsun. Tekrar buluşuncaya kadar hep güzel haberler almanız dileğiyle. Hoşça kalın.

0: 1 dakika.
1: Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız, Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
0: Bir dakika.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Sağlık 360.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında Sağlık 360'ın yeni bir bölümüyle birlikteyiz. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek. Sağlık 360'ın bu bölümünde toplum sağlığını, koruyucu sağlık hizmetlerini ve sağlıklı yaşam kültürünü değerli konuğumuz, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürümüz, Doçent Doktor Sayın Erdoğan Öz ile konuşacağız. Sayın Genel Müdürüm, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Dinleyicilerimiz sizi daha yakından tanımak isteyeceklerdir.
2: Tabii ki. Hekimliğe 1995 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi'nde mezun olduktan sonra Şanlıurfa Bilecik'te başladım. Uzmanlığı ise aile hekimliği alanında yaptım. Uzun yıllar Adıyaman'da görev yaptım. 4 yıl ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezinde 8 yılda aile hekimi olarak çalıştım. Ardından 3 yıla yakın Kamu Hastane Birliği Genel Sekreteri, 6 yılda İl Sağlık Müdürü olarak görev aldım. Adıyaman'da çalıştım. Sonrasında İstanbul'a geçtim. Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde birim sorumlusu olarak görev yaptım. Hastanede hekimlik yaptım ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde de akademik çalışmalarımı sürdürdüm. Geçen yılda aile hekimliği alanında doçentliğimi aldım. Covid-19 pandemisinde ve 6 Şubat 2023 depremlerinde Adıyaman İl Sağlık Müdürü olarak görev yürütüyordum. Açıkçası birinci basamağı sağlık ocağından aile hekimliğine, toplum sağlığı merkezinden ilçe sağlık müdürlüğü birim sorumluluğuna, il sağlık müdürlüğünden sağlığın tüm yönleriyle yönetimine kadar bizzat sahada çalışarak tanıyan biriyim diyebilirim. Bu tecrübeler bana hastalık ve felaketler daha ortaya çıkmadan önce bir şeyler yapabilmenin kıymetini ve devletimizin gücünü defalarca gösterdi. 2024 yılında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzde Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladım. Bugün ise aynı kurumda Genel Müdür olarak görev yapıyorum. Kısacası kendimi bu işin hem sahasında hem de masasında bulunan bir hekim olarak tanıtabilirim.
1: Sayın Genel Müdürüm, sağlık hizmeti veya sağlık söz konusu olduğunda akla çoğunlukla hastanelerle sınırlı bir çerçeve geliyor. Bununla birlikte bireylerin değil toplumun tamamının sağlığını korumak,

0: korumayı, geliştirmeyi ve hastalıkları ortaya çıkmadan önlemeyi amaçlayan bir bilim alanı var. Halk sağlığı. Temiz suya erişim, aşılama programları, çevre sağlığından beslenme politikalarına, anne çocuk sağlığından afet yönetimine kadar toplum yaşamını etkileyen geniş bir alanı kapsadığını biliyoruz. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün faaliyet alanı, yetki ve sorumluluklarını bir de ilk ağızdan sizden dinleyebilir miyiz?
1: Çok haklısınız. Çoğumuz için sağlık deyince akla önce hastane gelir. Canımız yandığında, bir şikayetimiz olduğunda gittiğimiz yer mutlaka hastanedir diye düşünüyoruz. Oysa sağlık hastanenin kapısına gelmeden çok önce başlar. Halk sağlığı tam da o kapıya varmadan önceki alanla ilgilenir. Dünya Sağlık Örgütü'nün tespitine göre kronik hastalıkların önlenmesi için harcanan her 1 liralık yatırım topluma yaklaşık 7 lira olarak geri dönmekte. Çünkü bir

0: olmaktan çok daha doğrudur diye düşünüyorum. En yalın haliyle söyleyeyim, halk sağlığı tek tek hastanelerden önce ve toplumun tamamının sağlığıyla ilgilenen bir alan. Amacı insanları hastalıktan sonra iyileştirmekten öte hasta olmadan sağlıklı tutmaktır. Sabah musluğu açtığınızda akan suyun güvenli olması, soframıza gelen gıdaların sağlıklı olması, yeni doğan bir bebeğin topuğundan alınan birkaç damla kanla bazı hastalıkların daha ilk günlerde yakalanması, çocuklarımızın aşılarla bulaşıcı hastalıklardan korunması, kanserlerin ve bazı kronik hastalıkların taramalarla erken tespit edilmesi, anne ve bebek ölümlerinin önlenmesi gibi birçok şey. Bunların hepsi halk sağlığının konusu. Çoğu zaman fark etmeyiz bile çünkü halk sağlığı iyi çalıştığı da görünmezdir diyebilirim. Genel müdürlük olarak görev alanımız da bu nedenle oldukça geniş. Aile hekimliği ve birinci basamak hizmetlerinden bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolüne, obezite, diyabet, hipertansiyon ve kanser gibi bulaşıcı olmayan hastalıklardan bağışıklama programlarına, anne çocuk ve üreme sağlığından ruh sağlığı hizmetlerine, sağlıklı beslenme ve hareketli hayattan tütün ve bağımlılıkla mücadeleye kadar pek çok alandan sorumluyuz. İçme ve kullanma sularının tüketime uygunluğunun izlenmesinden iklim değişikliğinin halk sağlığı etkilerine kadar çevre sağlığı başlığındaki çalışmalar da yakından takip ediyoruz. Gördüğünüz üzere saymakla aslında bitmiyor. Kısacası biz sistemin çoğunlukla hastalık ortaya çıkmadan önce çalışan tarafındayız. Bununla birlikte aile hekimlerimizde ve sağlıklı hayat merkezlerimizde koruyucu hizmetlerin yanında tedavi edici hizmetler de sunuyoruz. Aile hekimlerimiz muayenesini yapıp gerekirse ilaç tedavisini düzenliyor. Gerektiğinde de vatandaşımızı doğru şekilde hastaneye de yönlendirebiliyor. Vaktimiz olursa bunların her birini birazdan ayrı ayrı belki konuşabiliriz. Ama hepsinin ortak noktası kısacası şu, vatandaşı hastalığın peşinden koşturmak yerine sağlığı vatandaşın ayağına götürmek bizim vazifemiz.
1: Ne güzel söylediniz. Sağlık Bakanımız Profesör Doktor Sayın Kemal Memişoğlu göreve başlamasının ardından verdiği ilk demeçte koruyucu sağlık hizmetlerinin altını önemli çizmişlerdi. Aynı şekilde programımıza daha önce konuk ettiğimiz kamu hastaneleri genel müdürümüz Doçent Doktor Sayın Muhammed Emin Demirkol'un da vatandaşımızı hasta olmadan önce koruyamazsak daha da büyük hastaneler dahi yapsak onlarla dolacağı yönünde muazzam bir tespiti vardı. Şimdi halk sağlığına geniş bir çerçeveden bakıldığında akla ilk gelen birimler aile sağlığı merkezleri Sayın Genel Müdür. Çok kritik rollere sahipler. Aile sağlığı merkezleri tam olarak hangi işlevi üstleniyorlar? Vatandaşlarımız bu merkezlerden hangi hizmetler alabilirler?
0: Aile sağlığı merkezi aslında mahallenizdeki en yakın sağlık adresiniz. Oradaki aile hekiminiz sizi ve ailenizi tanıyan, sağlık geçmişinizi bilen, sizi sadece hasta olduğunuzda değil, sağlıklıyken de takip eden bir hekim. Kısacası aile hekimlerimiz sizin sağlık danışanlarınız. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında 8300'ün üzerinde aile sağlığı merkezimiz, 30.000'e yakın aile hekimimiz mevcut. Peki bu merkezlerde hangi hizmetler alabilirsiniz? Muayene, reçete, aşı, gebelik ve bebek takibi, diyabet yani şeker hastalığı, tansiyon gibi kronik hastalıkların izlemi, kanser taramaları, bunların hepsini aile sağlığı merkezlerimizde yaptırabilirsiniz. Üstelik bunların hepsi tamamen ücretsiz. Ulaşımın zor olduğu yerlerde, mesela köyde yaşıyorsunuz, aile ekiplerimiz gezici hizmetle vatandaşımızın bulunduğu yere giderek yerinde sağlık hizmeti veriyor. Bu çok önemli. Geçen yıl bu merkezlere, yani aile sağlığı merkezlerimize 500 milyon üzerinde başvuru yapıldı. Her vatandaşımız ortalama yılda 6 kez aile hekiminin kapısını çaldı. Eskiden bir şikayetim yokken neden gideyim diyen pek çok vatandaşımız artık düzenli kontrolün önemini kavramaya başladı diye düşünüyoruz. Çünkü en değerli muayene hiçbir şikayetiniz yokken yapılan muayenedir. Aile hekimliği koruyucu sağlıktaki yeri de tam burada başlıyor aslında. Sizi tanıyan bir hekim bir sağlık sorununu henüz erken aşamadayken fark edebilir. Kanser ve kronik hastalık taramalarından çocukluk çağı aşılarına kadar koruyucu hizmetlerinde takipçisi olacaktır. Gerektiğinde sizi doğru uzmana yönlendirir ve o süreci sizinle birlikte yürütür. Son dönemde aile hekimliği birim başına düşen nüfusu azalttık. 2784'e kadar geriledi bu sayı. Bu da hekimlerimizin ve aile sağlığı çalışanlarımızın her bir vatandaşa ayırabildiği zamanın artması anlamına geliyor. Bu sayıyı daha da aşağıya indireceğiz diye düşünüyoruz. Hastanelerde yapılan pek çok tetkik aile sağlığı merkezlerimizde de yapılabiliyor. Bunu vatandaşımıza tekrar hatırlatmak isterim. Diyelim ki daha ileri bir tetkik ya da bir uzmanın görüşü gerekti. Bu durumda aile hekiminiz sizi doğru

0: branşa yönlendiriyor. Hastane randevunuzu gerek görürse sizin yerinize alıyor. Üstelik uzman hekimle sağlıkçı geçmişinizi de dijital sistemden paylaşarak haberleşebiliyor. Hastanede yapılması gereken kan tetkiklerini ve röntgen gibi görüntüleme işlemlerini aile hekiminizi yönlendirmesiyle tekrar sıraya girmenize gerek kalmadan yaptırabiliyorsunuz. Bu mümkün. Sonuçlar yine aile hekiminize dönüyor ve süreci o takip ediyor. Yani sistemin içine kaybolmuyorsunuz. Sizi tanıyan bir hekim elinizden tutup doğru yere götürüyor. Bir de şunu eklemek isterim. Aile hekiminize randevusuz da başvurabilirsiniz. Kapımız her zaman açık. Tabii ki sıra beklemek istemeyen vatandaşlarımız merkezi hekim randevu sistemi yani MHRS üzerinden ya da 182'yi arayarak kolayca aile hekimliği biriminden randevu alabilir.
1: Sayın Genel Müdürüm, modern hayatın acımasız temposu, sağlıklı kalabilmek için hasta olduğumuz anların dışında kalan yaşantımıza da dikkat etmemizi gerektiriyor artık, zorunluluk haline getirdi. Bu noktada tabii aklıma sağlıklı hayat merkezleri geliyor. Sağlık Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren sağlıklı hayat merkezleri tam olarak ne işe yarıyor? Vatandaşlarımız buradan hangi hizmetleri alabiliyorlar?
0: Bu konuyu açtığınız için teşekkür ediyorum. Çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Bugün artık sağlıklı kalmak sadece hastalanınca doktora gitmekle mümkün değil. Günlük hayatımızda nasıl beslendiğimiz, ne kadar hareket ettiğimiz, stresle nasıl baş ettiğimiz, tütün ve benzeri zararlı alışkanlıklardan uzak durup durmadığımız sağlığımızı doğrudan belirliyor aslında. Sağlıklı hayat merkezlerimiz tam da bu ihtiyaçtan doğan merkezler. Buralar bir hastane gibi düşünmemek lazım, çok daha farklı. Amaç hastalığı tedavi etmekten önce vatandaşımıza sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmak. Yani bir nevi sağlıklı kalma merkezi diyebiliriz. Bu merkezlerde sağlıklı beslenmeden fiziksel aktiviteye, sağlıklı yaş almaya, sigara bırakmadan psikososyal desteğe, çocuk gelişiminden kronik hastalıklarla mücadeleye kadar pek çok alanda ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimci ve sosyal çalışmacı gibi farklı meslek grupları aynı çatı altında hizmet sunuyor. Yani vatandaşımız tek bir merkeze gelerek birden fazla uzmandan destek alabiliyor. Toplam 17 farklı birimle hizmet veriyoruz sağlıklı hayat merkezlerimizde. Bunlardan tıpkı hastane randevusu gibi merkezi hekim randevu sistemi üzerinden kolayca randevu alabilmek mümkün. Bugün 81 ilimizin tamamında 348 tane sağlıklı hayat merkezimiz vatandaşlarımızı bekliyor. Şunu özellikle vurgulamak isterim. Obezite, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklarla mücadelenin en etkili yolu bu hastalıklar ortaya çıktıktan sonra değil, aslında daha ortaya çıkmadan önce harekete geçmek olarak tanımlayabiliriz. Bu nedenle sağlıklı hayat merkezlerimizi sağlığımıza, sağlıklıyken yatırım yapabileceğimiz adresler olarak görüyoruz. Ayrıca sağlıklı hayat akademilerimiz var. 7'den 70'e vatandaşımıza eğitimler veriyoruz buralarda ve sağ elçileri yetiştiriyoruz. Sağlık okur yazarlığını da bu şekilde artırıyoruz.
1: Tabii modern yaşamdan bahsedince aklıma modern hayatın getirdiği en zararlı alışkanlıklardan biri olan sigara ve tütün kullanımı maalesef geliyor. Türkiye'nin tütünle mücadelesinde son durum nedir? Sigarayı bırakmak isteyen bir vatandaşımız için bakanlığımız ne tür destekler sunuyor?
0: Maalesef tütün kullanımı modern hayatın en yaygın ve en ağır sonuçları olan bağımlılıklardan birisi. Bunu sadece bir alışkanlık olarak görmemek gerekiyor. Sigarada, elektronik sigarada, diğer tütün ürünlerde aslında bir bağımlılık meselesi. Bunu böyle görmek ve böyle bilmek önemli. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde tütünle mücadelede uzun yıllardır çok güçlü adımlar atan bir ülke. Kapalı alanlarda dumansız hava sahası uygulamaları, denetimler, farkındalık çalışmaları ve bırakma hizmetleri bu mücadelenin önemli parçaları. Ama tablo bize hala dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Bugün ülkemizde yaklaşık her 3 kişiden biri maalesef sigara kullanıyor. Türkiye OECD ülkeleri arasında tütün ürünü kullanımında yine maalesef diyeceğim üst sıralarda yer alıyor. Her yıl yaklaşık 125 bin vatandaşımızı tütüne bağlı nedenlerle kaybediyoruz. Bunun yaklaşık 25 bini ise sigara içmediği halde pasif içicilik nedeniyle zarar gören kişiler. Bu nedenle bizim mesajımız çok net. Bana bir şey olmaz demeyin lütfen. Tütün sadece kullanılan kişiye değil aynı evde yaşayan çocuğa, eşe, anne, babaya, arkadaşa, kısacası çevredeki herkese zarar veriyor. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız

0: için Bakanımız Sayın Profesör Doktor Kemal Memişoğlu öncülüğünde bakanlık olarak ücretsiz destek sunuyoruz. Bugün Türkiye genelinde 1501 sigara bırakma polikliniğimiz mevcut. Bu polikliniklerde ölçüm, danışmanlık, takip ve uygun hastalarda ilaç tedavisi ücretsiz olarak sağlanmakta. Polikliniklerimize başvuran vatandaşlarımızda sigarayı bıraktırma başarı oranımız İngiltere ve Amerika gibi ülkelerle benzer seviyelerde. Vatandaşlarımızın bu hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için mobil sigara bırakma poliklinik hizmeti de sunuyoruz. Bugüne kadar bu polikliniklerimizde 4 milyonu aşan muayene gerçekleştirdik. Sevindirici olan şu ki vatandaşımızın bu hizmetlere ilgisi gittikçe artıyor. 2025 yılında sigara bırakma polikliniklerimize yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre %112 arttı. 2026'nın ilk 4 ayındaki muayene sayısı da yine geçen yılın aynı dönemine göre %53'ün üzerinde bir artış gösterdi. Bir de 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattımız var. Bu hattımızla 2025 yılında 420 binden fazla, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143 binden fazla vatandaşımıza destek verdik, rehberlik hizmeti sunduk. Ayrıca tütünle mücadele timlerimiz ve mobil polikliniklerimizle sahada 832 binden fazla vatandaşımıza ulaştık. Ben özellikle şunu söylemek isterim. Sigarayı bırakmak için geç kalmış bir yaş yok. Bırakılan her gün vücudun kendini onarmaya başladığı gün. Aslında bıraktığınız gün kazanca başlıyorsunuz diyebilirim.
1: Sayın Genel Müdürüm, sigaradan, tütün kullanımından bahsettik. Akla hemen doğal olarak kanser ve benzeri hastalıklar geliyor. Halk sağlığı bağlamında en önemli hususlardan biri de erken teşhis. Çünkü erken teşhisin hayat kurtardığı artık üzerinde fikir birliğine varılmış bilimsel bir gerçek. Genel Müdürlüğümüzün bu bağlamdaki faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Yani kanser taramaları, aşılama programları, erken teşhis uygulamalarında biz hangi noktadayız?
0: Evet, kesinlikle erken teşhis halk sağlığının en güçlü alanlarından birisi. Çünkü birçok hastalıkta mesele sadece tedaviye ulaşmak değil, aslında hastalığı mümkün olduğunca erken yakalamak. Erken yakaladığınızda hem tedavi başarısı artıyor hem de kişinin yaşam kalitesi artıyor. Biz genel müdürlük olarak bu alanda iki ana hatta çalışıyoruz. Birincisi hastalık ortaya çıkmadan önce korumak. Yani aşılama, sağlıklı yaşam hizmetleri ve risk azaltma çalışmaları. İkincisi ise hastalık belirti vermeden önce taramalarla erken tespit etmek. Kanser taramaları bu sebeple çok önemli. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kalın bağırsak kanseri taramalarını vatandaşlarımıza ücretsiz sunuyoruz. Diğer sunduğumuz hizmetler gibi. Aile sağlığı merkezlerimizde, sağlıklı hayat merkezlerimizde, kanser erken teşhis ve tedavi merkezlerimizde yani KETEM'lerde ve mobil tarama araçlarımızda bu hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. İnsanlar taramayı ertelemesin diye hatırlatma sistemlerini güçlendirdik. Sadece son bir yılda milyonlarca vatandaşımıza kanser taraması yaptık. 2 milyon üzerinde meme kanseri taraması, 1 milyon 750 bin civarında rahim ağzı kanseri taraması ve 3 milyon 750 bin civarında kolorektal kanser taraması gerçekleştirildi. Bu taramalar sonucunda riskli bulgu saptanan vatandaşlarımızı üst basamağa yönlendiriyoruz. Yaklaşık 28 bin vatandaşımıza kanser tanısı erken dönemde konularak tedavi süreçleri başlatıldı. Yaptığımız bu tarama programının aslında başarısını gösteren bir bulgu bunlar. Bu çok önemli bir sonuç. Çünkü erken teşhis dediğimiz şey burada soyut bir slogan olmaktan çıkıyor. Doğrudan hayata dokunan bir hizmete dönüşüyor. Sadece kanserde değil,

0: Obezite için 42 milyon, hipertansiyon için 34 milyon, diyabet için 17 milyona yakın tarama yaptık. Bu taramalar sayesinde o güne kadar hastalığının farkında olmayan birçok vatandaşımızı erken dönemde tespit ederek tedavi sürecini almış olduk. Aşılama programlarımız da erken teşhis kadar hayati bir koruyucu sağlık hizmeti. Çünkü bazı hastalıklar erken yakalamaktan daha iyisi hiç ortaya çıkmadan önlemek. Türkiye çocukluk çağı aşılamalarında güçlü bir altyapıya sahip. Toplum bağışıklığı korumak için de yaptığımız aşılama hizmetlerini ücretsiz olarak vermeye devam ediyoruz. Geçen yıl çocuklara altılı karma aşıya geçtik. Yine gebeleri de tıda başısını ilk kez ulusal aşı takvimine ücretsiz olarak eklemiş bulunduk. Kısacası bizim yaklaşımımız şu diyebilirim. Vatandaşımız hastalığı ilerledikten sonra sağlık sistemine başvurmasın. Biz onu erken dönemde bekliyoruz. Hatta mümkünse hiçbir şey olmadan sadece kontrol için aile hekimliklerimize, sağlıklı hayat merkezlerimize veya KETEM'e gelsinler, bizlere başvursunlar. Kapımız her zaman onlara açık.
1: Sayın Genel Müdürüm, biraz da böyle çok merak edilen, sıkça sorulan sorular var. Böyle hızlı sorular, hızlı cevaplar yapalım müsaadenizle.
0: Tabii ki.
1: Toplumun en çok ihmal ettiği sağlık alışkanlığı nedir?
0: Aslında birçoğu var ama kısa
1: Aklınıza
0: söyleme gerekirse
1: ilk gelen.
0: sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel
1: Değil
0: aktivite
1: mi?
0: diyebilirim.
1: Değil mi? Her bireyin yılda en az bir kere yaptırması gereken sağlık kontrolü.
0: Evet, zor bir soru. Çünkü bu kişinin yaşına ve risk durumuna göre değişebilir. Aile hekimlerinize başvurduğunuzda hangi kontrolü hangi sıklıkla yapmanız gerektiği konusunda sizlere bilgilendirme yapacaktır. Bu kişisel olarak
1: Değişiyor.
0: değişebilecek bir cevabı olan soru.
1: Yine kişisel olarak değişebilecek bir soru sorayım o zaman.
0: Evet.
1: Sağlıklı yaşamın üç temel anahtarı sizce?
0: Evet, üç tane saymak gerekirse en önemlileri sağlıklı beslenme, yeterli ve düzenli hareket, stres ve bağımlılıktan uzakta bir yaşam diyebilirim.
1: Peki Sayın Genel Müdürüm, en büyük halk sağlığı tehdidi sizce hangisi?
0: Evet, modern çağda en büyük tehdit kronik hastalıklar. Diğer ise doğurganlık hızının düşmesi, yaşam süresinin uzamasıyla birlikte de yaşlı nüfusun artması diyebilirim.
1: Son olarak çok önem verdiğiniz için sormak istiyorum. Sağlık okuryazarlığında en kritik eksik hangisi sizce?
0: Bilgi alacağımız kaynağı seçmek çok önemli. Sağlık okuryazarlığı diyebilirim. Aslında doğru bilgiye doğru kaynaktan ulaşmak.
1: Son bir soru soruyorum. Programımızın genel adeti olduğu üzere hep değerli yöneticilerimizden nasihatler rica ediyoruz. Sağlık yönetimi öğrencileri özellikle bizi çok dinliyorlar. Yeni mezunlarımız çok dinliyorlar. Yöneticilik kariyerine henüz başında olan dostlarımız var. Yönetim tecrübenizden hareketle bu arkadaşlarımıza neler önerirsiniz?
0: Evet, ben son cümlenizde olduğu gibi nasihat değil de tavsiye, öneri olarak
1: Estağfurullah.
0: sunayım. Sağdan kopmasınlar. Sağlık yönetimi yalnızca masa başına yapılan bir iş değil. Alınan her kararın vatandaşa, hastaya ve sağlık çalışanına yansıyan bir sonucu var. Veriye dayalı karar vermeyi, ekip çalışmasını ve güçlü iletişimi önemsemelerini öneririm. Bu ülkeye hizmet etmenin yolu bulunduğun görevi en iyi şekilde yapmaktır. Bunun için de çalışmak, çalışmak ve daha da çok çalışmak diyebilirim. Bir de hangi görevde olurlarsa olsunlar, koruyucu sağlık bakışını hiç kaybetmesinler. Çünkü sağlık sisteminin en kıymetli başarısı, insanlar hasta olduktan sonra tedavi etmek kadar, mümkünse hiç hasta olmadan koruyabilmek ve onları takip edebilmektir diyebilirim.
1: Sayın Genel Müdürüm, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Çok kıymetli bir sohbet. Son olarak söylemek istediğiniz bir mesaj varsa alabilirim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Büyük bir mutluluk duydum bugün sizlerle birlikte olmaktan. Umarım doğru mesajları iletebilmişizdir. Tekrar teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum.
1: Sevgili dinleyenler, Sağlık 360'ın bu bölümünde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürümüz Doçent Doktor Sayın Erdoğan Öz ile Koruyan Sağlık Anlayışı üzerine konuştuk. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akgürek ve program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık size mutlu, huzurlu ve daha da önemlisi sağlıklı bir hafta diliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
2: Sağlık 360.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir devlet vizyonunun adı olduğunu söyledi. Erdoğan, süreç başarıya ulaştığında milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır dedi. Dün Beştepe'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları töreninde konuşma yapan Erdoğan, Türkiye'nin kendi hikayesini yazan bir ülke olduğunu, güçlü olmak dışında seçeneği bulunmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar vurgusunu yaptı. Yılın dördüncü faiz kararı yarın verilecek. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yarınki toplantısının ardından politika faizi kararı ve mesajları açıklanacak. Karar çerçevesinde enflasyon ve parasal duruşa ilişkin gelişmeler yakından takip edilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne katılacak. Hakan Fidan, zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Toplantıda bölgesel işbirliği ve güvenlik konularıyla uluslararası gelişmeler ele alınacak. Hakan Fidan, Türkiye'nin Balkanlardaki işbirliğinin güçlendirilmesine verdiği desteğin altını çizecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Mustafa Çiftçi, ziyareti çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Çiftçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'le de bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen İPART 3 programı kapsamında üreticilere verilen destekler devam ediyor. Bu çerçevede Mayıs ayında girişimcilere 400 milyon liraya yakın hibe verildi. İsrail Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor. Lübnan'ın güneyine düzenlenen son saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail'in 3 ayı aşkın bir sürede düzenlediği saldırılarda Lübnan'da ölenlerin sayısı 3666'ya yükseldi. Bölgedeki insani kriz de derinleşiyor. İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırı tehdidinde bulunarak halkı göçe zorluyor. Amerika Birleşik Devletleri bir Apache helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırılar düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla düzenlenen saldırılarda aralarında İran'a ait hava savunma sistemleri, karasal kontrol merkezleri ve radar tesislerinin de yer aldığı yaklaşık 20 hedefin vurulduğu açıklandı. İran'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde de patlamalar meydana geldi. İran devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına misillemede bulunduklarını açıkladı.

İrlanda'da Sudanlı bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemler sokak olaylarına dönüştü. Çok sayıda araç ve ev yakıldı. Türklere ait bir berber dükkanı da saldırıya uğradı. Eylemlerin sıçradığı İskoçya ve İngiltere'de göçmen karşıtı protestolar yapıldı. Ve spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Gain'le Bahçeşehir Koleji finale yükselebilmek amacıyla bu akşam sahaya çıkacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşmada serinin 5. maçını kazanan ekip adını finale yazdırarak Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Türk handbolunda tarihi bir eşik daha aşıldı. Amili erkek handbol takımı tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. Ay Yıldızlılar gelecek yıl düzenlenecek organizasyona doğrudan katılım sağlayan Wild Card adlı kontenjandan katılacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 23, İstanbul 28, Lefkoşa 28, Kerkük 40, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, yağmurlu olmak üzere Bern 13, Brüksel ve Kopenhag 17, Amsterdam 16, Tiran 31, çok bulutlu olmak üzere Berlin 22, Üsküp 31, Saraybosna 27, Paris 19 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkelinden Tartelinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yine güzel bir Ankara gününde huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına, programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik masada Mehmet Ayçiçeği, Süleyman Ozan Koçak ve Melih Demirezer sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına Türkistan'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim, her zaman olduğu gibi yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz bugün. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev bizimle. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Türk dünyasının ünlü sanatçılarından Azerbaycan devlet sanatçısı ve siyasetçisi Zeynep Hanlarova'nın sanat hayatı üzerine sohbet edeceğiz. Şimdi Zeynep Hanlarova'nın o güzel sesinden güzel bir şarkı dinleyelim hep birlikte.

0: Efendim, burası sizin radyonuz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'linden, Tarteli'nden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz ve bugün Azerbaycan devlet sanatçısı ve siyasetçisi Zeynep Hanlarova'yı konuşacağız. Kıymetli Abdullah Hocam'la. Az önce
1: Evet.
0: de Zeynep Hanlarova'dan Arzu Kızım eserini dinledik. Ne kadar güzel seslendirmiş değil mi Abdullah Hoca?
1: Evet, çok güzel seslendirmiş.
0: Çok
1: Evet.
0: güzel, kadife gibi bir ses tonu var.
1: Evet. Zeynep Hanım bizim Azerbaycan'ın müzik tarihimizin en büyük ve en etkili kadın sanatçılarından biridir.
0: Evet.
1: Evet.
0: Abdullah Hocam, Azerbaycan dünyanın hayranlık duyduğu pek çok başarılı sanatçıya sahip.
1: Evet.
0: Bunlardan biri de ülkemizde de çok sevilen ve yakından tanınan biraz önce bahsettiğimiz Zeynep Hanlarova. Azerbaycan'ın gurur kaynağı, kültür elçisi, yaşayan efsane böyle nitelendiriliyor.
1: Evet, doğrudur.
0: Billur sesli değerli sanatçı Zeynep Hanlarova hakkında bize neler söylersiniz?
1: Evet, öncelikle ben Türkiye'den Azerbaycan'a, Türkistan'dan Balkanlara kadar bütün gönül dostlarımıza sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı göndermek istiyorum.
0: Sağ olunuz.
1: Zeynep Hanlarova, demin de bahsettim size, Azerbaycan müzik tarihinin en büyük ve en etkili kadın sanatçılarından biridir. Hem muğam, hem halk müziği, hem bestelenmiş eserler, hem de sahne kültürü bakımından çok büyük bir ekol olmuştur Azerbaycan'da. Zeynep Hanım 28 Aralık doğumludur. Yani Aralık deyince 28 Aralık 1936'da doğmuş. Yani 2 günde kalsa da 37 olacaktı aslında. Biz ona 1937 diyebiliriz.
0: Evet.
1: Bir yaş şey farkıyla. Doğum yeri Bakü'dü, Azerbaycanlı. Eğitimini önce pedagoji eğitim aldı. Daha sonra Asef Zeydanlı adına musiki mektebinde okudu. Orada çok değerli hocaları vardı. Onlardan Seyit Şüniski'den öncelikle ders aldı ve onun kanser meclisi de Seyit Şüniski'nin kanser meclisi de benim hocam Kamil Ahmetov'du ki Kamil Ahmetov'la biz dersleri geçerken sürekli bahsederdi, Zeynep Hanım'dan da bahsederdi ve evinde de Zeynep Hanım'ın beraber Seyit Şüniski ile birlikte üçünün resmi vardı.
0: Evet.
1: Evet,
0: O
1: bu da
0: size
1: bir.
0: bahsedildiği zamanlarda içinizden geçirdiniz mi? Acaba bir gün kendisiyle çalışma imkanı bulabilir miyim diye?
1: Evet, yani öyle bir şey geçirmedim içimden ama onlar er yetişmez bir büyük sanatçılarımızdı bizim. O zaman biz çok
0: Evet.
1: genç, yeni başlamıştık sanata. Ama dediğiniz gibi orada izledikten sonra yani Allah'a şükür ki yakından da tanışma fırsatımız oldu. Birlikte de aynı sahneleri paylaştık. Yani bizim orkestra ayrı program yapıyordu. Zeynep Hanım'ın da kendine bir orkestrası vardı. Ki onu orkestranda kanser meclisi benim çok değerli dostum, güzel sanatçımız. Şimdi ona da söz vereceğiz biraz sonra. Zamık Aliyev'di ki ilk orkestrayı beraber yaptılar
0: Evet.
1: ve Azerbaycan'da çok güzel bir orkestraydı. Bizim de İstanbul Sarayı'nda bir orkestramız vardı. Çok devlet konserlerinde beraber karşılaşırdık. Bir yere geliyorduk. Aynı sahneyi şöyle paylaşmıştık yani o
0: Evet.
1: anlamda.
0: Evet.
1: Yani
0: Aslında
1: yakından da
0: pek çok
1: tanıyorum.
0: sanatçının
1: Evet.
0: aynı sahneyi paylaşmak isteyeceği bir sanatçı Zeynep Hanlarova.
1: Evet. Çok samimi bir insandı. Yani gönülden nece diyeyim size, herkese, halkla, milletle, sanatçılarla ama kendisi zirvede olan bir
0: Evet.
1: sanatçımızdı. Ben onun hayat yoldaşını da tanıyordum. Allah rahmet eylesin Selim Bey'i. Çok değerli bir iş adamıydı. Türkiye'de geldiğinde Gülhane Hastanesi'nde tedavi edildi. Oraya getirmişler, Zeynep
0: Evet.
1: Hanım getirmişti. O zaman da
0: Biraz önce
1: görüşmüştük.
0: ifade ettiğiniz çok
1: Evet.
0: önemli. Zeynep Hanım'ın halkın içinde olduğunu, halkla iç içe olduğunu ifade
1: Evet,
0: ettiniz.
1: evet.
0: Zaten büyük sanatçılar halkın içinde olmalı. Yani
1: Doğrudur.
0: halkın sorunlarını iyi bilen, halktan kopuk olmayan sanatçılar zaten büyük sanatçı olabilirler.
1: Aynen. Zeynep Hanım da aynı söylediğiniz bu büyük sanatçılarımızdan biridir. Demin bahsettim hocaları Seyit Şünitski olmuş, Kamşı Şünitski olmuş. Zeynep Hanlarova ilk döneminde özellikle muğam destekahlarına dikkat çekmiştir. O muğamları çok güzel söylüyor. Hı hı. Mesela Çağrıgah'tı, Şahnaz'dı, Katar'dı, Segah, Bayat, Şiraz. Bütün bu muğamlarımızın birçokunu Zeynep Hanım okumuştu. Onun ifasında Kızıl Font'ta vardır.
0: Evet. Zeynep Hanlarova'nın ilk plağı da 1968'de çıkmış.
1: Evet, doğrudur.
0: Şimdi pek çok eseri var. Biraz evet. önce dinledik işte Arzu Kızımı. Bundan başka Ceylan var, Sene Kurban var, Alay Gözlüm var, İndim Pınar Başına. Birbirinden kıymetli eserler.
1: Evet, Alay Gözlüm, evet, bu eserleri çok güzel okumuş. Evet. Yani saymakla bitmez. Zeynep Hanım'ın repertuarı o kadar geniş ki onlar saymakla bitmiyor.
0: Evet. İsterseniz evet. sohbetimize bir ara verelim. Evet, sizden bir eser dinleyelim.
1: Tamam, memnuniyetle. Biz bir enstrümantal eser çalalım.
0: Evet. Şimdi kıymetli dinleyicilerimizle birlikte sizden ne dinleyeceğiz?
1: Biz bir Zarif Gülüşüm diye bir eser var.
0: Zarif Gülüşüm.
1: Zarif Gülüşüm. Evet. Enstrümantal şekilde çalacağız.
0: Evet.
1: Bestesi Cihangir Cihangiroğlu'ndu. Arkasına da gene bir ana mahnısını bağlayacağız. Hı hı.
0: Buyurunuz. Keyifle dinliyoruz.

0: Harikasınız, var olunuz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık.
1: Sağ olun, teşekkür ederiz.
0: İnsan bu ezgileri dinlediğinde ruhu o kadar büyük bir keyif alıyor ki, yani öyle büyük bir haz alıyor ki tarifi imkansız. Var olunuz.
1: Sağ olun, teşekkür ederiz. Biraz canlı yayında akort da gidebilir, şey de
0: tabii,
1: olabilir.
0: Tabii, canlı yayın kazaları canlı yaşanabiliyor.
1: Kazaları yaşadık, evet. Şimdi biraz.
0: Sevgili dinleyicilerimizin affına sığınıyoruz. Evet, gönüllerine sığınıyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk dünyasının ortak kültür değerlerinden, özellikle müziklerinden örnekler sunduğumuz Türk Elinden, Tart Elinden'i dinliyorsunuz. Bizi radyolarınızın kısa dalga yayınından ve TRT Dinle uygulamasından, programımızın tekrarını Perşembe günü Türkiye saatiyle 1.05'te ve Cuma günü 17.05'te yine aynı mecralardan dinleyebilirsiniz. Efendim, kıymetli sanatçımız Abdullah Alper Kurbani ile bugün Azerbaycan devlet sanatçısı ve siyasetçisi Zeynep Hanlarova'yı konuşacağız. Abdullah Hocam, kendisiyle bir hatıranız var mı?
1: Zeynep Hanım'la olmaz mı? Var, evet.
0: Anlatır mısınız bize?
1: Evet, anlatayım size. Şöyle bir hatıra ben size söyleyeyim. Azerbaycan'da o zaman biz Zeynep Hanım'la beraber, bizim orkestra ve Zeynep Hanım'la orkestrası beraber çok devlet konserlerine, protokol konserlerine katılıyorduk.
0: Evet.
1: Şeylerimiz oldu. Bakü'de bugün Heydar Aliyev Sarayı dediğimiz büyük bir konser salonu vardı. Çok büyük devlet konserleri veriliyordu orada. O zamanlar elbette o zamanlar ismi Lenin Sarayı diye geçiyordu Sovyet zamanında. Hı hı. Bu konserlerde Azerbaycan'ın bütün kültürü gösterilirdi. Opera sanatçıları çıkardı. Bale olurdu. Senfoni orkestraları olurdu. Halk dansları olurdu. Yani Azerbaycan'ın sanatını dünyaya gösteren gecelerden biri olurdu bu konserlerimiz.
0: Evet.
1: Bir de protokol varken bütün o kültür sanat faaliyetlerini göstermek istiyorduk. Yani, hı-hı, Azerbaycan gösteriyordu bunları. Ve tabii ki protokolda da çok güçlü insanlar vardı. O zaman Brejnev vardı. Leonid İliç Brejnev, sonra Heydar Aliyev ki Azerbaycan'a 3 kere geldi o zaman Brejnev. Çok önemliydi. Ve bu konserlerde o geldiğinde de böyle devlet konserleri tertip edilirdi. Bu konserlerin birinde yine biz beraberdik. Yani Brejnev biraz rahatsızdı o zaman. Haber gönderdiler ki biraz konseri kısabilir miyiz? Her

0: Herkes programdan kıstılar konser esnasında. Önceden şey değildi. Ondan sonra biz sahneye çıktık. İslam Zaif 2 ya 3 eser okuyacaktı bizim orkestrayla. Biz çıktık, bir parça okuduk, bir eser okuduk. Gittik, ondan sonra Zeynep Hanım çıktı sahneye. Ona da söylemiştiler bir eser okunsun. Ve o eseri okudu, ilk parçasını okudu. Ondan sonra da orkestrasına döndü. Yani 5 dakika okudu. Bir güzel, onun bir böyle şeyi vardı sahnede, hareketleri vardı.
1: Evet.
0: Orkestra döndü, dedi bir terekeme çalar mısınız dedi böyle. Bunlar başladılar bir terekeme çalmaya, bir oyun havası. Zeynep Hanım bir o büyük bir sahne de orası. Geniş bir sahne. Bir o başa gidiyor sahnede yürüyerek ama biraz zarafetle, oyunla, dansla gidiyor. Bir bu başa gelir. Bir 7-8 dakika size söyleyeyim ki bu böyle sahnede orayı doldurdu ve inandırırım sizi salon yani alkıştan dağılırdı, öyle söyleyeyim size. Biz de arkadan bakıyoruz. O hasta olan Brejnev alkışlıyor. Neredeyse ayağa kalkıp alkışlıyordu.
1: Evet.
0: Haydar Aliyev alkışlıyorlar. Ve konser bitti. Salonun müdürü geldi, dedi ben size söyledim bir parça okuyun, bir eser okuyun diye. Zeynep Hanım dedi tamam da ben bir tane okudum da oynamaya konuşmamıştık ki dedi. Biz
1: Evet.
0: oynamaya sizden konuşmamıştık. Ben oynamışım, okumamışım bir şey sahnede.
1: Evet.
0: Ve inanırım size her zaman Haydar Aliyev, Allah rahmet eylesin, konserlerden sonra biz çok protokol konserinde olmuşuk. Sahneye çıkardı. Sahnenin arkasına geliyor, perde kapanandan sonra bütün sanatçılarla mesela 100 kişi varsa diyeyim size biraz abartı olur. Tek tek belki herkese selamlaşıyordu böyle gruplarla, grup başkanları. Ve Brejnev'le beraber o gün sahneye çıktılar biliyor musunuz? Hasta Brejnev sahneye çıktı ve Zeynep Hanım'ı özellikle tebrik etti ve müdür bey de gayet keyifliydi, sevinirdi. Şüphesiz böyle bir şey oldu. Evet,
1: İşte
0: böyle
1: o
0: bir hat
1: sözler, o
0: şey var.
1: müzikler insanın ruhuna nasıl iyi geliyorsa
0: Evet.
1: hasta bir bedeni bile ayağa kaldırabiliyor.
0: Aynen.
1: Abdullah
0: Allah
1: Hocam
0: ömür
1: konserlerinde hiçbir
0: verirsin.
1: zaman playback yapmamış. Hep canlı söylemiş. Yeni sanatçılara da bunu
0: Evet,
1: tavsiye
0: evet.
1: ediyor Zeynep Hanım.
0: Evet. Zeynep Hanım sahneye çıkanda, şimdi biraz sonra biz Zamık Bey'in konuşmasını da dinleyeceğiz. Ben kendisinden rica ettim, değerli dostum, kardeşim. Azerbaycanımızın halk artisti, profesör, İncesenat Üniversitesi'nin, Kültür ve Medeniyet Üniversitesi'nin profesörüdür. Ve o Zamık Aliyev biraz anlatacak. Yani gerçekten saatlerce sahnede olurdu. 3 saat. 3 saat konserleri olurdu. Eğer bilmiyorum şimdi yayınlayabilir miyiz Zamık Bey'in sesini, yoksa daha sonra mı programda, ben şaşırdım.
1: İsterseniz
0: Evet.
1: bir müzik dinleyelim. Müzikten sonra
0: Olur,
1: yayınlayalım.
0: olur. Tamam.
1: Abdullah Hocam, Zeynep Hanım işte yıllar önce bir röportaj veriyor.
0: Hı.
1: Orada da çok önemli bir cümlesi var. Dinleyicilerimizle de paylaşmak istiyorum. Hiçbir zaman kültürünüzü, geleneğinizi ve aslınızı unutmayın diyor. Nerede olursanız olun, kendi dilinizi öğrenin. Büyüklerinizin sizin için yaptığı fedakarlıkları unutmayın diye ekliyor.
0: Zeynep
1: Özümüz
0: Hanlarova,
1: bu bizim.
0: evet, sizin sözünüze kuvvet olsun söyleyeyim. Zeynep Hanlarova yalnız bir halk sanatçısı değil. Azerbaycan kadınının sahnedeki vakarını, zarafetini ve milli musikimizin ruhunu temsil eden büyük bir mekteptir.
1: Evet.
0: Yani o sahnedeki duruşuyla, konuşmasıyla gerçekten bir okuldu, mektepti. Ondan sonra gelen sanatçılar hepsi Zeynep Hanlarova taklit ederek yani ondan öğreniyorlar.
1: Bantımız hazırmış. İsterseniz şimdi
0: Evet.
1: bantımızı dinleyelim.
0: Memnuniyetle.

bilmem harda kaldı o nazlı durnam. O hoş sedasına kurban oldum. Ayrılık oduna könlüm dayanmaz. Eşk oduna yanan bir daha yanmaz. Çektiğim naleden hiç gün oyanmaz. Şirin rüyasına kurban oldum. Hicranı kalbimi hicranı

0: Harikasınız. Evet. Var olunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Müşfik, senin ayrıca sesine sağlık. Ne kadar güzel söyledin.
1: Evet.
0: Sana Kurban eseri Türkiye'de Mavi Boncuk şarkısına uyarlandı diye hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Onda
1: evet.
0: Bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi Boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır.
1: Gönlüm ondadır. Evet.
0: O da çok güzel.
1: Evet, bu da Erikber Tarıyev'in bestelediği, müziğini Erikber Tarıyev besteledi. Evet. Sözleri de Mikail Müşfik'indi.
0: Çok güzel.
1: Şimdi şunu da söyleyelim buradan. Şimdi bizim programda bu yoktu repertuarımızda. Demin arada biraz konuştuk. Müşfik'i anons etmek için bu eseri çaldık biz. Şimdi bizim solistimiz Müşfik adını bu eserden almış, Zeynep Kanlarova. Bu eseri televizyonlardan söylemiş, okumuş.
2: Benim ondan sonra evet çok meşhurdu hocam. 90 yılı daha iyi bilirsiniz.
1: Buyurun siz.
2: Annem çok seviyordu bu şarkıyı. Annem de müzisyen olduğu için demiş ki ben oğlum ise hatta babamla kavga etmişler bu konuyla. Aslında babam dedesinin ismini koyacakmış falan. Ondan sonra işte annem demiş ki ben oğluma Müşfik'in ismini koyacağım. Hakikaten Müşfik ismini koymuş. Çok şükür ki öyle yapmış. Evet.
0: Ama güzel bir ismi var.
2: Güzel bir isim evet. Bence de güzel bir isim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Sağ çok sağ olasın. Abdullah Hocam, Zeynep Hanlarova yalnız icracı değil, aynı zamanda bir kültür elçisi. Ondan fazla dilde okuduğu şarkılarla abideleşmiş. Evet. Azerbaycanlı kadın sanatçılar arasında Çahargah Muğamı'nı seslendiren ilk sanatçı. Belki dinleyicilerimiz Çahargah Muğamı nedir diye düşünebilirler. Azerbaycan geleneksel müziğinin temelini oluşturan 7 ana makamdan biri.
1: Evet.
0: Kelime anlamı Farsça dördüncü yer veya dördüncü makam demek. Çahargah Muğamı 2003 yılında UNESCO insanlığın sözlü ve somut olmayan kültürel mirası listesine kabul edilen Muğam sanatı içinde en karakteristik olanlarından biri. Bunu da ifade edelim.
1: Evet.
0: Evet, kıymetli hocam.
1: Zeynep Hanlar okudu Çahargah destanını. Onunla meşhur oldu tanındı. Evet, doğru söylüyorsun.
0: Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yok, güzel anlattınız. Zeynep Kanlarova'nın muğamlarımızın birçoğunu okumuş. En başta Çağrıgah'la meşhur oldu. O zaman İslam Rızaev'le beraber birlikte çıkmıştılar. İslam Elim'de Seyit Şinizkin talebesi olmuş.
0: Evet.
1: Yani Zeynep Hanım'la birlikte Çağrıgah muğamını erkeklerde İslam Elim okudu. Kadınlarda da Zeynep Hanım'la dinledik biz o zamanlar.
0: Evet. Zaman hızla akıp geçiyor. İsterseniz şimdi tar sanatçısı Zamik Aliyev'in Zeynep Hanlarova hakkındaki konuşmasını dinleyelim birlikte.
1: Evet.
3: Eseri Halgarçı Zeynep Hanlarova. Öyle deyerdim ki genç yaşlarımdan hemen bu kolektifin yaratıcısı ilk olarak konsermeyster kimi, daha sonralar ise musiki rehberi kimi çalıştım. Ve biz elbette ki Zeynep Hanım'la dünyanın 50'ye kadar ya belki de çok ülkesinde gastrol seferinde olmuşuq. Ben bu ülkeleri saysam elbette ki çok vaxt apararam sizlerden. Onu diyorum ki Amerika'da, Kanada'da, İsrail'de, Arap ülkelerinde, Yemen'de, Türkiye, Danimarka, İspanya bir yadmaşır. Yani bunların hamısını sayabilmirəm. Mən yəqin ki siz özünüz düşünürsünüz. Mən onu deyə bilərəm ki Zeynep Hanlarova dünya şöhrətli və ustad bir ifaçı xanəndə kimi böyük şöhrət qazanıb. Mən onunla demək olar ki bu ölkələri qarış-qarış gəzmişik. Xalq musiqimizi, muğamlarımızı təbliğ eləmişik. Onun hər çıxışı

Tam aşası alkışlarıyla kesilmeyip. Yani inandırım size ki belki de değgelerle alkışlar olup ve biz sona kadar programı kurtarmışız. Yeniden tam aşısılar ayak üstü alkışlayarak teziden sahneye davet edebilirler. Elbette ki böyle bir sənətkar çok nadir hallarda olabilir. Bizim böyük sənətkarlarımız olup sözüm yoktu. Ancak ki Zeynep Hanım saatlerle okuyarsa yorulmazdı. Ve inandırım sizi ki biz Bakı'nın, Azerbaycan'ın merkezi Bakı şehrinde Heydər Əliyev Sarayı'nda 13 konsert verdik. Ve bu 13 konsertte ondan başka sahnede ikinci adam olmadı. Ancak özü okudu, özü elan elədi bütün programı ve 13 gün konsertten sonra ve bir de bize dedi ki tamaşaçılar yine de isteyirler, devam edeyim. Artık biz hamımız yorulmuştuk. 2 günde artık konsert koyuldu, 15 gün, her gün 15 gün ərzində konsert ve konsertin həcmi demək olar ki, deyim sizə ki 3 saat yarım çəkirdi ve tamaşaçılar sona kadar izləyirdilər, alqışlarla bizi səhnədən buraxırdılar. Və Zeynep Hanım hakkında elbette ki ben çok danışa bilərəm, çok danışa bilərəm. O kadar hadiseler olup ki yani Ərəb ülkelerin hansında biz konsertdeydik. O kadar isti var idi ki biz axır bayırda yani konsert koyduk çünkü içeride isti olacaktı, hem de cemaat tamaşaçı kütləsi çatmayacaktı. Ve ona göre de biz bu konserti eləyəndə bir de baktım gördüm ki Zeynep Hanım'ın gözünden qara o sürmə çekilleri gözeye duş axır. Böyle baktım, özüm de güldüm, mənə sual verir ki niye gülürdün? Dedim valla sen hiç oxşamadın özüne, o kadar gözünden o duşlar axmışdı ki sifət və ki tanınmaz olmuşdun, ancak yine de oxuyurdun, yine de el çekmedin oxumaqdan. Ve bu adam

0: yəni dövlət mükafatları çox olub mükafatları. Əlbəttə ki, ən ümdəsi də ki, Heydər Əliyev ordeninə tərtib olundu. Və əlbəttə ki, yenə deyirəm, belə sənətkarlar unudulmurlar, bu gün də yaşayır. Hər il yeni il şənliyində tamaşaçılarla görüşə çıxır, yeni mahnılar oxuyur. Mən ona sadəcə olaraq yaradıcılıq uğurları və ən mükəmməl, sağlam can arzu edirəm. Sizə də təşəkkür edirəm ki, bu böyük sənətkar haqqında söhbət açırsınız. Sizin də o verişiniz uğurlu olsun. Sizi təbrik edirəm. Sizin sənətinizə də böyük hörmətim var. Bir daha görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, var olun.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Az önce tar sanatçısı Zamik Aliyev'in Zeynep Hannarova hakkındaki konuşmasını dinledik.
2: Evet.
1: Zeynep Hanım hakkında çok güzel sözler söyledi.
2: Evet.
1: 13 gün konser verdiğini söyledi Zeynep Hanım'ın, hiç yorulmadan.
2: Evet.
1: Siz de ifade ettiniz. İşte saatlerce şarkı okusa yorulmazdı dediniz. İşte yıllar önce verdiği bir röportajda da sesini korumak için özel bir çaba sarf etmediğini, bunun bir Allah vergisi, bir Allah'ın lütfu olduğunu ifade ediyor. Hakikaten
2: evet,
1: öyle.
2: Hakikaten
1: kolay
2: öyle.
1: Bir iş değil.
2: Evet, evet. Ben Zamik kardeşim hakkında, Zamik Hoca hakkında da bir iki kelime söyleyeyim. Zamik Aliyev, Zeynep Hanlarova'nın ilk orkestrasını, yani Zamik Bey'in teklifiyle orkestra kurulur.
1: Hı hı.
2: O zaman Filarmonya'da değişik orkestralarla Zeynep Hanım sahneye çıkıyordu. Sonra Zamik Bey teklif ediyor ki, ve Zeynep Hanım, gelin bir orkestra kuralım, beraber yapalım, bir şey yapalım ve benim istediğim sanatçıları orkestra getirebilir misin diyor. Kimi istiyorsun? Aftan Dil'i istiyorum diyor. Oldu diyor. Veli Kadimov olsun, oldu diyor. Ve o kadar güçlü sanatçılar isimlerini söylüyor ki, hepsini Zamik Bey topluyor ve güzel bir orkestra yapıyorlar ve dünyayı geziyorlar bu orkestrayla. Zamik Bey şu anda Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde profesördü. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin halk artistiydi. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı'nın özel bursunun sahibiydi. Yani Cumhurbaşkanlığı'nın özel bursunu alıyor,
1: evet.
2: Zamik Bey. Emekli olduk. Daha emekli olmadı, çalışıyor. Birçok eserin de bestecisiydi. O besteleri de var. Değerli tarzenimizdir. Ben buradan Zamik kardeşimi selamlıyorum.
1: Sanırım can şu anda bizi dinliyor.
2: Bizi de dinliyor ve inşallah bizim bu band verilişimizi de Zeynep Hanım'a da herhalde inşallah ki dinletecektir. Belki de Zeynep Hanım da dinliyordur, onu bilmiyorum tam.
1: Evet.
2: Evet. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum Azerbaycan'a burada.
1: Evet, sağ olunuz, var olunuz. Hiç vakit kaybetmeden sizden bir eser daha dinleyelim mi?
2: Olur, olur, dinleyelim.
1: Çünkü zaman çok acımasız.
2: Evet, çok çabuk geçiyor.
1: Çok çabuk geçiyor.

0: Var olunuz, çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Türkiye'linden, Tartelinden programının sonuna geldik böylece. Bugün kıymetli sanatçılarımızdan çok güzel eserler dinledik ve Abdullah Hocam'la Zeynep Handarova'yı konuştuk. Efsane sanatçı Zeynep Handarova dünyanın dört bir yanında 30'dan fazla konser vermiş, Azerbaycan musikisini tanıtmıştır. Türkiye'de de farklı icraları vardır kendisinin. 50 yılı aşkın sanat hayatında birçok ödül alan devlet sanatçısı Zeynep Handarova'ya sağlıklı, huzurlu, güzel, uzun bir ömür diliyoruz. Abdullah
1: Evet.
0: Hocam, neler eklemek istersiniz son olarak?
1: Ben de sizin bu dualara katılıyorum. Zeynep Hanım 1970 senesinde yılında Türkiye'de Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından yılın sanatçısı ödülünü almıştır. Ve Özbekistan fahri vatandaşıdır. Azerbaycan'ın milli opera sanatçısıdır. Ben de buradan Zeynep Hanım'a sağlıklı, mutlu

0: uzun ömürler arzulayacağım. İnşallah ki hemşe sahnede olur, sahnelerde sanatını icra eder.
1: Çok teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Mehmet Ayçiçeği, Süleyman Ozan Koçak ve Melih Demirezer sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Sanatlarıyla programımıza değer katan kıymetli sanatçılarımız, Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Garbon sanatçısı Rafik Askerzade, Nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev'e bir kez daha teşekkür ederiz. Var olsunlar, müzikleriyle her daim bizimle olsunlar. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle.
2: Türkiye'de saat 15.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de kimse ham hayallerin peşine düşmesin uyarısı yaptı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin 38. kurultayına ilişkin iddiaları mahkemeye götürenlerin CHP'li olduğunu hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, CHP'de savaşın tarafı değiliz ve olmayacağız ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci zirvesinin ardından Bulgaristan'daki temaslarını sürdürecek. Yarın yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler, enerji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarındaki işbirlikleri değerlendirilecek. Türkiye-AB ilişkileri de gündemin ana başlıkları arasında yer alıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Çiftçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Bakan Çiftçi, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürk'lerle de bir araya geldi. Yılın dördüncü faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası yarın para politikası kurulunu toplayacak. Faiz kararı ve politika mesajları belli olacak. Enflasyon gelişmeleri ve parasal duruşa ilişkin satır araları yakından takip edilecek. Havelsan, Türkiye'nin ilk milli genel maksat helikopteri Gökbey'in eğitimlerinde kullanılmak üzere geliştirdiği tam uçuş simülatörü Göksim'e yönelik çalışmalarını tamamladı. Göreve hazır hale getirilen Göksim, helikopter pilotlarının intibak, acil durum, görev provası ve bakım gibi eğitimlerinde kullanılacak. ABD ordusu İran'a Amerikan helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla saldırılar düzenledi. ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla düzenlenen saldırılarda hava savunma sistemleri, karasal kontrol merkezleri ve radar tesislerinin olduğu yaklaşık 20 hedefin vurulduğu açıklandı. İran'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde patlamalar meydana geldi. İran devrim muhafızları saldırılara misillemede bulunduklarını açıkladı. ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırması gerginliği artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşılık vermek çok önemliydi açıklaması yaptı. Tahran saldırılara tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, savaş meydanındaki yenilgilerine rağmen kararlılığımızı test etmeyi seçtiler dedi. İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan'ın güneyine düzenlenen son saldırılarda 3 kişi daha hayatını kaybetti. Bölgede insani kriz derinleşiyor. Ve spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Gelin'le Bahçeşehir Koleji finale yükselebilmek amacıyla bu akşam sahaya çıkacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşmada serinin 5. maçını kazanan ekip adını finale yazdırarak Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Türk handbolunda tarihi bir eşik daha aşıldı. A Milli Erkek Handbol takımı tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. Ay Yıldızlılar gelecek yıl düzenlenecek organizasyona doğrudan katılım sağlayan Wild Card adlı kontenjandan katılacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Yağmurlu olmak üzere Ankara 23, İstanbul 28, Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, güneşli olmak üzere Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28, Paris 22 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Balkanları Yolculuğa hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Kadriye Şenel, spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Melih Demirezer. Yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Soru ve görüşleriniz için bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19, 463-34-21 telefonlarınızı bekliyoruz. Sevgili dinleyenler, Bulgarca yayınlanan Atatürk'ün Bulgaristan'da 440 Günü adlı kitap Bulgaristan'da büyük ilgi görüyor. Gazeteci Nahide Deniz tarafından kaleme alınan Mustafa Kemal Atatürk'ün Bulgaristan'da askeri ateşe olarak görev yaptığı günleri anlatan kitap, Bulgaristan'da 3. baskıyı yaptı ve satışı 10 bini geçti. Hattımızda gazeteci Atatürk'ün Bulgaristan'da 440 Günü adlı kitabın yazarı Nahide Deniz var. Sayın Deniz merhaba, hoş geldiniz. Geldiniz programımıza.
1: Merhabalar efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Sayın Deniz, daha önce yine sizin çalışmalarınızdan yola çıkılarak Atatürk'ün Bulgaristan günlerini anlatan bir belgesel çekilmişti. Şimdi de kitabınız yayınlandı. Bütün bu süreçten dolayı sizi kutluyoruz. Bize kendinizden söz etmeniz mümkün mü acaba?
1: Hay, memnuniyetle. Aslında ben Bulgaristan doğumlu Türk'üm. Gazeteciyim. Bulgaristan'da Bulgar Dili ve Edebiyatı bölümünden, daha sonra da basın yayın bölümünden mezun oldum. Bulgar eski rejimin Türklere yönelik asimilasyon kampanyasından, yani 1989'dan sonra Türkiye'ye göç ettim ve halen İstanbul'da oturuyorum. BBC Bulgarca bölümüne çalıştım. Halen başta Bulgar Haber Ajansı olmak üzere yazılı ve görsel haberler ve programlar, belgeseller yapıyorum. Hem Türkiye hem Bulgaristan'da gündemi takip ediyorum. Gelişmeleri aktarıyorum Türkiye'den, çünkü Türkiye yani Bulgaristan'ın en yakın komşusu. Ortak geçmişimiz var. Benzeri örf ve adetler var. Türkiye'de yoğun göçmen camiası var. Bulgar cemaati var. Kısacası ilgi çok büyük Türkiye. Yani bir köprü gibi diyebilirim. Hem Türkçe hem Bulgarca çalışıyorum. Rusça ve Fransızca ileri derecede biliyorum.
0: Evet, çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz size. Sayın Deniz, biraz önce de söylemiştim, sizin çalışmalarınızdan yola çıkılarak Atatürk'ün Bulgaristan günlerini anlatan bir belgesel çekilmişti. Bu belgeselden de bize bahsetmeniz mümkün mü acaba?
1: Evet, kitabı Atatürk'ün Bulgaristan'da 440 günü başlığı altında yayınlandı. Neden 440 gün sorarsınız? Çünkü atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk 27 Ekim 1913'te Sofya'ya Osmanlı'nın ilk askeri ateşi olarak atanıyor. Aynı yılın 20 Kasım'ında Sofya'ya varıyor ve 2 Şubat 1915'e kadar burada kalır. Bu 15 aylık süre 440 takvim gününe denk geliyor. Esasen sürgün sayılacak şekilde, yani İstanbul'dan uzaklaştırmak için Sofya'ya gönderiliyor ve kısır bir zaman dilimi olmasına rağmen Mustafa Kemal çalışkanlığı ve üstün yetenekleri ile başarılı bir mesaiye dönüştürüyor bu görevi ve yarbay rütbesine de yükseltiyor. Birinci Dünya Savaşı arifesine denk gelen bu dönem Balkanlar, dünya ve Avrupa tarihinde çok önemli bir dönemektir. Çünkü Osmanlı yönetimi bağımsızlığını ilan etmiş Bulgaristan ile ilişkileri yeni bir rayına oturtma çabaları çerçevesinde gelişen olaylarda Atatürk'e önemli rol veriyor. Mesela Talat Paşa bir açıklamasında şöyle diyor: bu işi yapacak biri varsa Mustafa Kemal yapar diyor. Fakat genel olarak bu dönem çok bilinmiyordu ya da efsaneleşmiş bilgilerle aktarılıyor. Hem Bulgaristan'da hem Türkiye'de daha çok bir Bulgar generalin kızıyla ilişkilendiriyordu. Oysa aşk hikayesi anlatmak kolay, fakat sadece bu yoldan giderseniz diğer detayları kaybedersiniz. Bunun için ben kitabımı hayale değil, arşiv belgelere, bir bu konularda uzman olan araştırmacıların bilgilerine, yaşanmış olaylara ve bunlara uzaktan yakından ilişkisi olan kişilere dayandırdım. Ben başta da size dedim, ben gazeteciyim, yazar değilim. Dolayısıyla kitabımı gazetecilik ilkesine göre yazdım. En az iki kaynaktan doğrulanarak ve böylece bilimsel niteliği de var. Zaten okuyucularımdan da gelen tepkilerde ön planı bu husus belirtiliyor. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki ilk kez bu kitapta Türk ve Bulgar tarihçiler bir arada görüşlerini paylaşıyor. Bu çok önemli çünkü iki ülkenin veya birkaç ülkenin tarihine mal olan olayları ve kişileri anlatmak için bu doğru bir yöntem olduğunu düşünüyorum. 27 bölümden oluşuyor kitabım ve her biri önemli bir konuyu anlatıyor bir bütünün içerisinde. Yani böylece okurlarım daha kolay istedikleri bölüme odaklanabiliyor.
0: Evet. Peki bu çalışmaya sizi yönelten temel motivasyon neydi? Bu konuyla ilgilenmeye, bilgi ve belge toplamaya nasıl başladınız?
1: Şimdi ben zaten de Atatürk ile tanışmam çocukluk yıllarımda oldu. O zaman Türk ilkokulunda öğretmenimiz bize alfabeyi tanıtırken şöyle söylemişti. Çocuklar, halen kullandığımız 29 harfli Türk alfabesi modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük devlet adamı ve reformcu Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1928 yılında tanıtılmıştır. Alfabemiz Atatürk'ün devrim niteliğinde birçok reformlarından biridir diyordu. Ve Atatürk bizim memleketimizde 1913-1915 yılları arasında Sofya'daki Türk Büyükelçiliğinde askeri otaşe olarak görevde bulunmuş ve çok önemli izler bırakmış. Birçok köy ve kasabamızı ziyaret etmiş diye anlatıyordu bizim öğretmenimiz. Hatta Atatürk'ün o dönemde Yeniçeri kıyafetiyle ve çekilmiş bir fotoğrafını göstermişti. Evde de büyüklerimiz sık sık Atatürk'ten övgüyle bahsederdi. Ne yazık ki 3. sınıftayken Türk okulumuz kapandı. Ancak çocukluk yıllarımda başlayan Atatürk'e ilgim artarak devam etti ve zamanla sonsuz bir hayranlık ve sevgiye dönüştü. Fakat Bulgaristan'da yaşadığım komünist rejimi döneminde Atatürk'ün ateşe militer döneminden görevlerinden hiç bahsedilmiyordu. Daha önce söylediğim gibi sadece işte gönül ilişkisi veya arkadaş dostluk ilişkisinden bahsediliyordu. Dolayısıyla hele gene şeylere, arşiv belgelere ulaşmak mümkün değildi. Ancak 89'dan sonra artık Türkiye'ye geldikten sonra işte arşivlere girme imkanım oldu. Buradaki birçok tarihçilerle, bilim adamlarıyla bu konuda

uzmanlaşmış olan kişiler ki aralarında mesela Profesör Doktor Ayşe Kayapınar'ı söylemek istiyorum. Konuştum. Dolayısıyla zaten de Atatürk'ün Bulgaristan'dan Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdiği raporların bir kısmı yayınlandı, incelendi. Bulgar arşiv belgeleri de bir kısmı açıklandı. Hatta büyük bir eser yayınlandı, Türkiye-Bulgaristan ilişkileri. Dolayısıyla artık bu konuyu hem anlatmak hem yazmak elzem oldu. Ama önce bunu bir belgesel olarak yaptım. Mustafa Kemal'in çok iyi yılları 1913-1915. Neden sadece Mustafa Kemal? Çünkü o dönemde Atatürk henüz söylediğini almamıştır. Ve filmi de yine de gene arşiv belgelere ve de araştırmacıların bilgilerine dayandırdım. Filmin çok büyük ilgi gösterdi. Hem Bulgaristan'da özel gösterimlerde gösterildi. Bulgarca'da versiyonu yaptık. İngilizce'de versiyonu yaptık. Birçok ülkede de gösterildi. Dolayısıyla bu benim zaten de olan bilgilerimi daha da zenginleşti. Kitap yazma önerisi için şimdi burada size de şunu da cevap vereceğim. Neden Bulgarca yazıldı şu ana kadar? Evet. Çünkü Bulgar yayın evinden talep geldi. Hatta ilk başta ben biraz tereddüt ettim. Bulgar yayın evine dedim ki yani ama ben dedim size bir ezberleri bozan bir kitap anca yazabilirim dedi. Dedim şu anda Bulgar toplumunda yerleşmiş, kalıplaşmış şeyler hakkında ben yazamam. Onlar da söyledi. Aslında dediler biz zaten de tam da bunu istiyoruz. Bakın bu çok önemli gerçekten de. Ve de araştırdım. Yayın evi de ciddi bir yayın evi. Yani bilimsel niteliği olan bir yayın evi. Bulgarska Historia. Ve de böylece ben nasıl yazacağımı onlara anlatınca tamam dediler. Ve de yazı bölümünde hatta sonra editorial bölümünde hiçbir şeye karışmadılar. Çok rahat ve çok iyi çalıştım kendileriyle. Dolayısıyla çünkü editörlerimin de ikisi de tarihçiydi. Anlatabildim mi? Dolayısıyla işte kitabın bilimsel açısından da bilimsel bir niteliği oldu. Zaten de birkaç Bulgar bilim akademilerinden birkaç kişi beni aradı Bulgar tarihçilerden ve de onlardan da çok olumlu dönüşler yaptım. Hatta bir iki kişi bile test yapacaklarmış benim kitabımda anlattığım bilgiler üzerine. Çünkü dediğim gibi her şey belgesiyle ve de bilgisiyle kitapta anlatılmıştır. Evet. Ayrıca ben bu kitapta şuna da çok önem verdim ki Türkiye-Bulgaristan ilişkilerin, Atatürk aslında Türkiye ve Bulgaristan ilişkilerin mimarisidir. Ve bu mimariliğin evveliyatı, önceliği onun Bulgaristan'da dayanan, Bulgaristan'daki faaliyetine dayanıyor. Çünkü Atatürk ayrıldıktan sonra, Bulgaristan'dan ayrıldıktan sonra da ilişkiler devam ediyor. Hatta mesela bilinmeyen bir hadisedir. Dönemin Bulgar Başbakanı Aleksandar Stamboliski Atatürk'ün Kurtuluş Hareketi'nden silah ve gıda yardımı gönderiyor. Bu yardım çok büyük olmayabilir ama yani bunun yine de sembolik bir önemi vardır. Ayrıca 1916 yılında Bulgar ve Türk askerleri esasen bundan önce Balkan Savaşları'nda düşman olan askerler Dobruca'nın hürriyeti için ortak savaşacaklar ve bunu nereden? Çünkü Atatürk

0: Bulgaristan'da 15 ay kaldığı süreciyle gösterdiği duruşuyla Bulgar siyasilerle, Bulgar üst düzey asker yetkilileriyle yaptığı münasebetler, ekonomisiyle ilgileniyor, tarımıyla ilgileniyor, Türkiye köylerini, kasabalarını ziyaret ediyor, oradaki Türklerle münasebetler kuruyor ve tüm bunları raporlarında anlatıyor ve de o kadar kapsamlı bir şekilde, o kadar detaylı bir şekilde anlatıyor ki insan gerçekten de şaşırıyor. Nasıl oluyor? Yok, bu kadar kısa bir zamanda bütün bunları kavraması. Şunu da söylemek istiyorum ki yani Atatürk 1913-1915 döneminde Bulgar kamuoyunda çok farklı bir Osmanlı subayı portresi çiziyor. Hı hı. Aynı zamanda esasen subay olmasına rağmen bir diplomat olarak çok beğeni kazanıyor.
1: Peki Sayın Deniz, kitapta sizi araştırma sürecinde en çok şaşırtan bilgi ne oldu?
0: Şimdi beni çok şaşırtan bilgi şöyle oldu. Ben aslında arşiv belgelerin daha çok olmasını bekliyordum. Arşiv belgelerin azlığından yani bu beni şaşırttı. Bulgaristan'daki belgelerden konuşuyorum. Ama yine de orada onların arşiv belgelerinde olan bilgiler bilgileri bana yani çok şekilde bilgiler aktarıldı. Bu arada Bulgar Arşivler Genel Müdürü müdürüne de teşekkür etmek istiyorum. Ama kitabımda görüşlerini aktardım. Bulgar Kralı Simeon mesela çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki 1944'ten sonra birçok belgeler zaten de Moskova'ya, Sovyetler Birliği'ne gönderilmiş diye bunu kendisi söylüyor. Beni diğer şaşırtan veya daha çok üzen husus ve bunu burada belirtmek istiyorum. Zaten de ben okurlarım toplantılarda bunu söylüyorum. Hı hı. Ki Atatürk 15 ay Bulgaristan'da kalmış ve de hatta Bulgaristan hakkında çok önemli açıklamaları var. Bulgaristan'a düşman, Türkiye'ye de düşmandır. Ayrıca meclisin 1914 meclisin açılışında şöyle diyor: biz Bulgaristan'la ilişkilerimizi karşılıklı güven üzerine kurup bu ilişkileri geliştirmek için tüm imkanları seferber etmeliyiz diyor. Ama buna rağmen ve de orada Sofya'da birkaç evde kalmış falan, buna rağmen ne bir lefha var, ne bir sokak adı var, ne bir büstü var. Oysa Atatürk konulu anıtlar, sokaklar, lefhalar 50 ülkede, yaklaşık 50 ülkede var ama Bulgaristan'da yok ve de ben bunu hep altını çiziyorum.
1: Çok üzücü bir durum.
0: Evet, evet. Yani ama işte konuştuğum kişilerle hepsi de tamam, evet, yani bir şeyler yapmalıyız. Belki de bu kitap sayesinde bir de kamuoyu oluştururuz diye düşünüyorum. Çünkü mesela biraz önce söyledim ya size, hı hı, Atatürk 4 evde kalıyor. Hı hı. Bu 3 evin envanteri bulunuyor sokağa. Ama 4. evin tapusunu bulamadık mesela. Hiçbir, hı, yerde yok. Çok uzun araştırmalara rağmen yani söylenti var, söyleniyor. İşte burada kalmış Atatürk ama şey yok, belgesi yok. Hmm. Oysa ben belgeselci ve de belgesi olmadan bunu bunu yapamam. Kitabımda çok kıymetli bilim insanları, çok kıymetli diplomatlarımız yer aldı. Hem Türk hem Bulgar tarafından özellikle dönemin Sofya Büyükelçileri Hasan Ulusoy, Aylin Sekizgök Hanımefendi, bilim insanlarımızdan Ayşe Kayapınar'ı söyledim artık, Levent Kayapınar, Esra Sarıkoyuncu değerli. Dolayısıyla da bunlar çok büyük katkıları, bunların çok büyük katkıları oldu. Dolayısıyla Bulgar tarafından da bilinen ve tanınan çok ünlü bilim adamları, tarihçiler oldu. Dolayısıyla kitabın bilimsel veya niteliği sayesinde zannediyorum bu kadar çok Bulgaristan'da bu kadar çok ilgi gördü. Hatta bana gelen bilgilere göre arkadaşlar birbirine kitabı veriyorlar. Yani bulamayan arkadaş veya ya yılbaşı için hediye ediyorlar.
1: Çok
0: yılbaşı
1: güzel.
0: Gürleri de çıktı kitap ki. Bu okuyucularım, okurlarım şunu soruyorlar. Bunun Türkçesi çıkacak mı?
1: Evet, ne zaman çıkacak? Biz de çok merak ediyoruz.
0: Evet, Türkçesi çıkacak ve onun üzerinde çalışıyorum. Ve Türkçesinde bu Atatürk'ün Bulgaristan'daki Türklerle münasebetlerine daha büyük, daha çok geniş vereceğim. Çünkü bu Atatürk
1: Yani Bulgarca içeriğiyle aynı olmayacak mı Türkçe kitabınız?
0: Aynı olacak da belki de biraz daha da geniş
1: detaylı olacak.
0: Biraz daha detaylı. Bir çok önemli unsur, şunu da belirtmek istiyorum. Atatürk'ün Bulgaristan Türkleriyle ilişkileri. Şimdi bu konu hiç çalışılmadı şu ana kadar ve zannediyorum ki bu konu çalışmaya değer zaten de. Çünkü şöyle, Atatürk Bulgaristan'a ne zaman gidiyor? Osmanlı Bulgar topraklarından çekilmiş. Oradaki bizim Bulgaristan Türkleri azınlığı kendilerini sahipsiz hissediyor. Çünkü Osmanlı çıkmış değil mi? Ama Atatürk Sofya'dan hemen sonra Taşra'ya gidiyor. Pilibe gidiyor, Plevne'ye gidiyor, Rutsuk'a gidiyor ve de Kızıllık'a gidiyor ve hep oradaki Bulgaristan Türkleriyle münasebe yakın ilişkiler kuruyor. Ve de onların zaten de eğitim seviyesinden, oradaki onların yaşam tarzından etkilenmiş görünüyor. Aynı zamanda da onlara o özgüveni, yani sahipsiz değiller diye o özgüveni veriyor. Zannediyorum zaten bu çok önemli. Çünkü 1925'te Türkiye ile Bulgaristan arasında ilk dostluk antlaşması kuruluyor. Ve de o antlaşma hala yürürlükte. Aynı zamanda da yani Bulgaristan'la yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin Bulgaristan'la önce Finlandiya ile sonra Bulgaristan ile böyle bir dostluk antlaşması imzalıyor ve de bu da Atatürk'ün oradaki hani muhacir dediğimiz muhacir sözüyle dediğimiz.
1: Sayın Deniz, çok güzel sohbet ama süremizin de sonuna geldik. O yüzden son cümlelerinizi alalım mı sizin?
0: Şimdi bakın, ben zaten de kitabımda da belirttim. Bu dönem hala tam olarak, yani bu dönem üzerinde çalışması gerekiyor. Bulgarlar da bunu söylüyorlar. Ve de şöyle düşünüyorum ki Atatürk hakkında ne kadar da konuşursak, ne kadar da anlatsak hep az olacak.
1: Evet. Sayın Deniz, size çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Çalışmalarınızdan dolayı da size çok teşekkür ediyoruz ve Atatürk'ümüzü de rahmetle anıyoruz. Sevgili dinleyenler, gazeteci Atatürk'ün Bulgaristan'da 440 Günü adlı kitabın yazarı Nahide Deniz hattımızdaydı.

0: Sevgili dinleyenler, Türkçeden Boşnakçaya çevrilen öykülerin yer aldığı Türkçe Boşnakça Kardeş Öyküler kitabı okuyucuların beğenisine sunuldu. Kitaptaki öyküler Bağlar Dergisi'nde yer alan eserlerden bir seçki olarak yayınlandı. Hattımızda Kuzey Makedonya Üsküp'ten Furkan Şaban var. Kendisi yazar. Sayın Şaban merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sayın Şaban, siz Bağlar Dergisi'nin yazarlarından birisiniz. Dergiden söz ederek söyleşimize başlayalım istiyorum. Dergi hangi kurum tarafından çıkarılıyor?

0: acaba?
1: Evet, yani ben Bağlar Dergisi'nin genç yazarlarından bir tanesiyim. Bağlar Dergisi Balkanlardaki genç Türk akademisyen olsun veya Türkçe konuşan farklı kökenli yazarların önemli bir yayın organıdır. Dergi yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığı himayesinde çıkarılmakta. 2022'de bu başladı. Şimdi ise 13. sayıya kadar ulaştık.
0: Evet, son sayısının içeriği de sahneden perdeye Balkanların hafızası. Derginin genel içeriğinden nasıl söz edersiniz bize acaba?
1: Yani öncelikle şunu ifade etmem gerekiyor. Yani derginin ismiyle başlamak istiyorum. Yani isminle birlikte verdiğimiz bir güzel bir mesaj var. İşte Balkanlara özel çıkartılan bu derginin ismini bilerek biz Bağlar Dergisi dedik. Çünkü eskiden var olan bağlarımızı güçlendirmek adına edebiyatla biz hem Türkiye'de okuyan öğrenciler hem de Türkçe'yi bilen Balkanlı kişilerin Türkçe yazması ve bu eskiden beri var olan bağları güçlendirme amacıyla oldu. Ve seçtiğimiz de konular bu minvalde, yani bu paradigmayla, bu gök kubbemizle ilgiliydi. Seçtiğimiz ilk işte konular, ana konular diyelim. Çizgiler, sınırlar, izlerdi. Yani bizim aramızda belki çizgiler ve belki sınırlar var. Fakat bu sınırlar gönül dünyamızda yok. Bunu ifade etmek istedik. Başka ana konularımız, başka konularımız dergilerde evdi, şahsiyetlerdi. Yani biz bir evin çatısı altındayız. Bunu vurgulamak istedik. Öykülerimizle, şiirlerimizle, denemelerimizle. Şahsiyetleri de ele aldık. Balkanlarda önemli şahsiyetleri ve son işte sayılarda işte peygamber sevgisini de ele almıştık Balkanlarda. Son sayımızda ise sizin de bahsettiğiniz gibi tiyatro konusunu, sahneden sinemaya Balkanların hafızası konusunu ele aldık.
0: Evet, Türkçe Boşnakça Kardeş Öyküler kitabında hangi yazarların eserleri yer alıyor? Bu eserler nasıl seçildi Sayın Şaban?
1: Şöyle ifade etmem gerekiyor. Bu Bağlar Dergisi'nin yazarları çok şükür. Yani ilk başta yani kendimize belki ben de şahsen yani kendime çok fazla güvenmiyordum. Fakat bu Bağlar Dergisi'nin oluşturduğu atmosferden yola çıkarak çok güzel meyveler ortaya çıktı. Bu meyvelerin başında sizin bahsettiğiniz kitap bulunmakta. Yakın bir tarihte, yakın bir zamanda Kardeş Öyküler adında Boşnakça ve Türkçe olmak üzere iki dilde yaklaşık 31 yazar ve o 31 yazarın da öykülerini hem Türkçe hem Boşnakça çevirisini yaptık ve bunu kitap olarak yayınlattık.
0: Peki bu kitabın hedefi ne? Daha önce diğer dillere de çeviriler yapılarak yayınlandı mı acaba bu kitap?
1: Yok, bu kitapta yer alan öyküler Bağlar dergisinde ortaya çıkan, yazılan öyküler ve Balkanlara has, Balkanları anlatan güzel öykülerden ibaret ve bütün yazarlar da Balkan kökenli yazarlar. Buradaki amacımız bizim işte Balkanlarda Müslüman kardeşlerimiz, bizim kardeşimiz Türkiye ve Boşnakları birleştiren, kardeş yapan hassasiyetleri iki dilde anlatmak ve birbirimizi daha iyi tanımak. Hem Boşnakçayı hem Türkçeyi bu minvalde seçtik ve bu kitabın tanıtımını da Saraybosna'da yaptık. Hedefimiz bu öyküleri hem Arnavutça'ya hem Makedonca'ya çevirmek. Makedoncasını ve Arnavutçasını bunun çevirdiğimizde farklı şehirlerde tanıtımını yapıp eskiden olduğumuz aynı sınırlarda olduğumuz atmosferi yeniden yaşamamız, aynı kültürde olduğumuzu farkındalık oluşturmaktı.
0: Evet, sizin bir de Üsküp'ün Yedi Rengi adlı kitabınız var. Bu kitabınızda öykülerden oluştuğunu biliyoruz. Kitabın adından söz edelim. Neden Üsküp'ün Yedi Rengi? Kitapta yer alan öyküler ve ele aldığınız konular neler acaba? Biraz kitabınızı anlatabilir misiniz bize?
1: Evet, ben ilk öykülerimi Bağlar Dergisi'nde yazmaya başladım. Ve Bağlar Dergisi

0: öncesinde yazarken ya kendime şunu söyledim. Farklı öyküler yazabilirim. Fakat ilk önce insan kendisini tanımalı. Kendisini tanıyan Rabbini de tanır. Özlü sözünden yola çıkarak ben de kendi memleketimden başladım. Kendi özümü tanıyayım, kendi memleketimi tanıyayım. Kendi memleketimin hikayelerini öğreneyim ve aktarmış olayım. O yüzden ben Üsküplü olduğum için Üsküp'le ilgili hikayeler yazmaya başladım. Ve yani tevafuken, yani böyle bir niyetle yazmamıştım. Fakat işte çocukluğumda benim zihnimde kalan işte yeşilliği vurgulamak için yeşil öyküsüyle başlamıştım yazmaya. Sonra işte Vardar Mavisi'ni Üsküp'te, Üsküp'ü ikiye ayıran Vardar Nehri biliyorsunuz.
1: Hı hı.
0: O da Vardar Mavisi diye bir öykü yazmıştım. Beyaz Tentene, Siyah Kapıcık, Sarı Mendil, Kırmızı Knişka, Renksiz Şehir gibi öyküler yazıp renklerden yola çıkarak kitabımı tamamladım. Niye Üsküp'ün 7, sadece 7 ile sınırladım? Nefsin 7 mertebesinden yola çıkarak ben bu renkleri almıştım ve ona göre sonunda Üsküp'te bir kişiyi kaybediyorum. Yani vermek istediğim mesaj şu: bir insan bir sevdiği bir şeye kendisini vermedikçe o şey de ona açılmıyor. Yani bir insan sevdiğine fedakarlık yapması gerekiyor ki onunla hemhal olsun, onunla dost olsun. Biz de kendi şehrimizi, kendi memleketimizi, kendi ruhumuzu sevmemiz gerekiyor ki o ruh ya da o memleket bize bir şey katsın, biz de ona bir şey katalım.
1: Evet, Sayın Şaban çok teşekkür ediyoruz size programımıza katıldığınız için. Ağzınıza sağlık, sağ olun.
0: Çok teşekkürler. Size de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na da, Tülin Hanım'ı size de çok teşekkürler.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda Kuzey Makedonya Üsküp'ten yazar Furkan Şaban vardı.

Sevgili dinleyenler, tarihi ve doğasıyla markalaşan Batı Balkan ülkeleri turistlerin uğrak yeri oldu. Batı Balkan ülkeleri Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Sırbistan ve Karadağ tarihi ve doğal güzellikleriyle bu senede turizmde rekor sayılara ulaştı. Osmanlı mirası yapıları, antik çağdan kalma kentleri, otantik köyleri, masmavi denizi, sahilleri, nehirleri ve yeşilin her tonunu barındıran doğasıyla her geçen yıl daha çok turisti ağırlayan Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Sırbistan ve Karadağ 2025 sezonunda da milyonlarca kişinin uğrak noktası oldu. Arnavutluk Turizm ve Çevre Bakanlığı 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde ülkeyi yaklaşık 10 milyon yabancı turistin ziyaret ettiğini açıkladı. Verilere göre Arnavutluğa en çok komşu ülkeler Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'dan turist gelirken, Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinden turistler ülkeyi ziyaret etti. Arnavutluk Başbakanı ülkesinin 2024'te turizmde Avrupa birincisi olduğunu aktardı. Arnavutluğu ziyaret eden turist sayısı Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre geçen yılın yaz ayları döneminde önemli oranda arttı. Turizm hedeflerinde Arnavutluk 2030'da Balkanların turizm şampiyonu sloganını belirleyen Arnavutluk hükümeti kalkınma öncelikli sektörler arasında turizme öncelik verdi.

Bosna'yı ziyaret eden turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %20'lik artış oldu. Turist profili incelendiğinde ziyaretçilerin %90'ı yabancı, %10'u ise yerli turistlerden oluşuyor. Saraybosna en çok Türkiye, Suudi Arabistan, Hırvatistan, Çin, Sırbistan, Almanya, Amerika, Slovenya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'ten turist ağırlıyor. Turistlerin 1992-1995 yıllarında yaşanan Bosna Savaşı ile ilgili yerleri de ziyaret ettiklerini dile getiren yetkililer, ziyaretçilerin kuşatma hattını, Umut Tüneli'ni ve diğer turistik noktaları görmek istediğini belirtiyor.

Kuzey Makedonya'yı en çok Türkler ziyaret ediyor. Kuzey Makedonya Devlet İstatistik Kurumu'nun aylık ve dönemlik paylaştığı verilere göre ülkeyi en fazla Türkler ziyaret ediyor. Yaz mevsiminde ayda ortalama 250 bin turist bulunurken bu rakamın yarıdan fazlası yabancı turist olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl Kuzey Makedonya'yı ayda ortalama 51 bin Türk vatandaşı ziyaret etti. Bu toplam yabancı turist sayısının %42'sine tekabül etti. Ülkenin turizmde bu senede rekor kırması bekleniyor.

Kosova'da da turist sayısı artıyor. Kosova İstatistik Ajansı'nın paylaştığı konaklama istatistiklerine göre ülkedeki otellerde yaz aylarında ortalama 45 bin yabancı turist konakladı. Kosova'ya en fazla yabancı turist Arnavutluk, Almanya, İsviçre ve Türkiye'den geldi. Kosova İstatistik Ajansı tarafından 2025 için paylaşılan verilere göre ülkedeki otellerde geçen yıl yaklaşık 360 bin yabancı turist konakladı. 2024'e göre bu sayı büyük oranda arttı. Öte yandan ülkedeki tek havalimanı Priştine Adem Yaşari Uluslararası Havalimanı'nın bu sene 4 milyon yolcu barajını aşması bekleniyor. Sırbistan'a en çok Türk turist geliyor. Sırbistan Turizm Birliği verilerine göre 1,5 milyonu aşkın turistin ülkeyi ziyaret etmesiyle 2025 sezonu rekor seviyeye ulaştı. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre ülkeyi ziyaret eden Türk turist sayısında geçen sene rekor yaşandı. Sırbistan'a gelen turist sıralamasında Türkler birinci sırada yer aldı. 2025 yılının ilk yarısında Türk turist sayısı yaklaşık 200 bin olarak kayıtlara geçti. Türkiye'den gelen turist sayısında büyük artış kaydedildi. Ve Karadağ'da geçen yılın 9 ayında yaklaşık 1 milyon 300 bin turistin ziyaret ettiği belirtildi. Bölgede en çok ziyaret edilen yerler Arnavutluk özelinde sahil şeridi ile turistlerin yaz aylarında en çok tercih ettiği ülkelerden biri haline gelirken, Bosna Hersek başta, başkent Saraybosna olmak üzere Mostar ve Travnik gibi kentlerdeki tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor. Turistlerin en çok ziyaret ettiği kent olan Saraybosna, National Geographic dergisi tarafından 2025 yılı için ziyaret edilecek yerler arasında dünyanın en iyisi seçilmişti. Kuzey Makedonya'da başkent Üsküp tarihi dokusuyla turistlerin ilgisini çekerken Ohri Gölü de ülkedeki bir diğer ziyaret noktası. Kosova'ya gelen turistler Priştine ve Prizren'i tercih ederken Sırbistan'da başkent Belgrad ziyaretçilerin en çok vakit geçirdiği kent oluyor. Karadağ'da özellikle sahil şeridinde bulunan Budva ve Kotor turistlerin en yoğun geldiği kentler olarak dikkati çekiyor. Sevgili dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Bize ayrılan sürenin yine sonuna geldik bu haftada. Haftaya aynı gün ve aynı saatte sizi burada bekliyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Mustafa Çamlıca, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de kimse ham hayallerin peşine düşmesin uyarısı yaptı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin 38. kurultayına ilişkin iddiaları mahkemeye götürenlerin CHP'li olduğunu hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, CHP'de savaşın tarafı değiliz ve olmayacağız ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci zirvesinin ardından Bulgaristan'daki temaslarını sürdürecek. Yarın yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler, enerji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarındaki işbirlikleri değerlendirilecek. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de gündemin ana başlıkları arasında yer alıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Çiftçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman tarafından kabul edildi. Bakan Çiftçi, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürk'le de bir araya geldi. Yılın dördüncü faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası yarın para politikası kurulunu toplayacak. Faiz kararı ve politika mesajları belli olacak. Enflasyon gelişmeleri ve parasal duruşa ilişkin satır araları yakından takip edilecek. Havelsan, Türkiye'nin ilk milli genel maksat helikopteri Gökbey'in eğitimlerinde kullanılmak üzere geliştirdiği tam uçuş simülatörü Göksim'e yönelik çalışmalarını tamamladı. Göreve hazır hale getirilen Göksim, helikopter pilotlarının intibak, acil durum, görev provası ve bakım gibi eğitimlerinde kullanılacak. ABD ordusu İran'a Amerikan helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla saldırılar düzenledi. ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla düzenlenen saldırılarda hava savunma sistemleri, karasal kontrol merkezleri ve radar tesislerinin olduğu yaklaşık 20 hedefin vurulduğu açıklandı. İran'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde patlamalar meydana geldi. İran devrim muhafızları saldırılara misillemede bulunduklarını açıkladı. ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırması gerginliği artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşılık vermek çok önemliydi açıklaması yaptı. Tahran saldırılara tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, savaş meydanındaki yenilgilerine rağmen kararlılığımızı test etmeyi seçtiler dedi. İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan'ın güneyine düzenlenen son saldırılarda 3 kişi daha hayatını kaybetti. Bölgede insani kriz derinleşiyor. Ve spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Gen'le Bahçeşehir Koleji finale yükselebilmek amacıyla bu akşam sahaya çıkacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşmada serinin 5. maçını kazanan ekip adını finale yazdırarak Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Türk hentbolunda tarihi bir eşik daha aşıldı. A milli erkek hentbol takımı tarihinde ilk kez dünya şampiyonasında mücadele edecek. Ay Yıldızlılar gelecek yıl düzenlenecek organizasyona doğrudan katılım sağlayan Wildcard adlı kontenjandan katılacak. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 23, İstanbul ve Lefkoşa 28, Kerkük 40. Parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27. Yağmurlu olmak üzere Bern 13, Brüksel ve Kopenhag 17, Amsterdam 16, Tiran 31. Çok bulutlu olmak üzere Berlin 22, Üsküp 31, Saraybosna 27, Paris 19 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Yaşadığınız şehrin en çok hangi saatini ve mekanını sevdiğinizi hiç düşündünüz mü? Dünyanın en güzel şehirlerinden birinde, Sankt Petersburg'un merkezinde Nevski bulvarındayız. Alışılagelmiş Dostoyevski kahramanlarından farklı biriyle, Beyaz Gecelerin kahramanıyla birlikte bir akşamüstü yürüyoruz. Bugün Beyaz Geceler turlarının ilham kaynağı olan kahramanımız, Petersburg'u hayal dünyasının baş tacı sayar. Onun için Petersburg'un anlamı bir başkadır. Bazen yalnız acıyarak, bazen de hiç farkına varmadığımız cılız, hastalıklı bir genç kızı, ama bir gün beklemediğimiz bir anda birdenbire değişerek anlaşılmayan bir güzelliğe bürünen bir kızı anımsatır Petersburg kırları. Dostoyevski'nin bu nefis Petersburg romanı 1957 yılında İtalyan yönetmen Lucio Visconti tarafından sinemaya uyarlanır. Usta oyuncu Marcello Mastroianni'nin başrolünde oynadığı film, ülke ve dil farklılığına rağmen Beyaz Gecelerin tadını fazlasıyla sunar. Ben hasta bir adamım diye başlar Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar romanı. Yine bir başka Petersburg sakini olan yeraltı adamımız, edebiyat tarihinin en ilginç portrelerinden biridir. Bakın kendini nasıl tarif eder. Ne ters bir adamım, ne uysal, ne alçağım, ne onurlu, ne kahramanım, ne de korkak. Kendi köşeme çekilmişim. Zeki insanların önemli bir iş tutamayacakları, tutanlarınsa aptal oldukları gibi kin dolu, boş bir avuntuyla günlerimi doldurup gidiyorum. Evet efendim, 19. yüzyıl insanı en başta iradesiz olmalıdır. Dostoyevski'nin Yer Altından Notlarındaki kahramanının bir adı yoktur. Çünkü bu bir kişinin özel hikayesi değil, toplumsal bir tepkinin dışa vurumudur. Bugün tüm dünyada halen yaşanan batılılaşmak zorundayız düşüncesinin 1,5 asır önce Rusya'da yaşanan trajedisidir bu eser. Kahramanımız aslında batılılaşmanın kendisine değil, onun tek çare olarak dayatılmasına karşıdır. Bir rüzgar olarak esen batılılaşmayı başaranlar, hayat merdivenlerini birer birer çıkarlar. Bunu başaramayan, içselleştiremeyen kahramanımız, hasta adam konumuna itilmiştir. Başaramadığı şey, yaşadığı toplumla iletişim kurmak değil, batılılaşmak isteyen Rus aydınıyla diyaloğa girmektir. Bir isyanın sesidir yeraltı adamı. Çok yüksek sesle bir soru sorar. Niçin batılılaşmak zorundayız? Bunu kim, hangi hakla bize dayatıyor?

Dostoyevski yer altından notları yazarken Rus insanını Batı hayranı aydınlardan daha iyi tanıdığını düşünüyordu. Tolstoy henüz Savaş ve Barış'ı yazmamıştı. Turgenev 2 yıl önce 1862'de meşhur eseri Babalar ve Oğulları yayınlamıştı. Dostoyevski'ye göre Avrupa'dan başlayıp dünyayı etkileyen nihilizm ve anarşizm, Rusya'nın geleceğini tehlikeye atacak düşüncelerdi. Onun bu görüşü, toprağına yabancı bir karakter olan Suç ve Ceza'daki Raskolnikov'un vicdan azabında filizlenecek, daha sonraki romanları olan Budala ve Ecinliler'de de net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Onun bu görüşü, toprağına yabancı bir karakter olan Suç ve Ceza'daki Raskolnikov'un vicdan azabında filizlenecek, daha sonraki romanları olan Budala ve Ecinliler'de de daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Petersburg'un en gergin olduğu dönemlerden birindeyiz. Güneşli bir Petersburg sabahı Nevski bulvarından 4 nala bir at geçebilir ve üstündeki subay

elindeki bildirileri bulvarın her yanına saçabilir. Krallık değil, cumhuriyet istiyoruz yazabilir bu bildiride. Bu sahne Petersburg'un bütün sokaklarında, okullarında, pastanelerinde, lokallerinde sürekli konuşulan bir problemin canlı bir yansımasıdır. Petersburg, bir yol haritası çizmek için yaklaşan yol ayrımının sancılarını yaşamaktadır. Dostoyevski'nin Rus halkına güveni sonsuzdur. Bir heves ve taklit ürünü olan Petersburg, asıl kimliğini Rus insanına içselleştirdiği gün bulacaktır. Dışarıdan gelen saldırılara karşı Petersburg'u ve Rus insanını korumak gereklidir. Dostoyevski direnir. Bir hastalık olarak gördüğü anarşizm ve nihilizmi yerden yere vurmak için kalemine sarılır. Budala, Ecinliler ve Karamazov kardeşler gibi devasa eserlerinde hep İsa sevgisini Rusya'nın yaralarına sürülecek merhem olarak sunar. Dostoyevski'ye göre Avrupalı olmak cinnet getirmekle eşdeğerdir. Onun gözünde bütün toplumsal hastalıkların kaynağıdır Avrupa. Bir hevestir sadece. Ecinliler de bunu açıkça, bağırarak söyler. Paris'in düşüncelerini Petersburg'a dayatanların hepsi cinnet getirir romanlarında. Dostoyevski'ye göre dünyanın en kasvetli şehri, Pushkin'e göre Rusya'nın medarı iftiharı ve Avrupa'ya açılan penceresi, Gogol'e göre dünyaya değişilmeyecek ayrıcalıklara sahip bir şehir olan Petersburg'da 1874 yılındayız. Karlı bir kış günü Anna Karenina'nın Moskova'dan bindiği Petersburg trenindeyiz. Pencerenin kenarında oturan Anna Karenina, 20. asra yaklaşan Petersburg'da özgürlüğün ve aşkın peşinde koşan Rus kadınlarının bir portresi olarak seyahat etmektedir. Bir dönem romanı olan Anna Karenina, yazıldığı tarihte Petersburg'da yaşanan gelenek-modernite çatışmasına dair harika manzaralar sunar.

3 asırlık ömrüne rağmen binlerce yıllık şehirlerle yarışan bir şehirdir Petersburg. Tam 42 ada üzerine kurulu bir şehirden bahsediyoruz. Neva Nehri, kanalları ve kollarıyla şehrin her yanında sizi karşılıyor. Venedik'i gezenler Petersburg'a gittiklerinde ikinci bir Venedik gezintisine hazırlanabilirler. Çünkü Venedik şehri örnek alınarak inşa edilen Petersburg, köprüleri ve kanallarıyla size Venedik manzaraları sunar. Saray meydanında Puşkin'in ölümsüz eseri Bronz Süvari'nin heykelini görürsünüz. Rusya'nın ruhunu yansıttığı kadar Petersburg'a yazılmış bu en güzel masalı giderken yanınızda götürmenizi tavsiye edebiliriz. Ve dünyanın en büyük 3 müzesinden biri olan Hermitaj Müzesi. 1764 yılında Çariçe 2. Katerina tarafından yapılmış olan müze, yaklaşık 3 milyon eserin sergilendiği devasa bir kültür hazinesidir. Hemen hatırlatalım, St. Petersburg sınırları içinde 300 civarında müze bulunmaktadır. Şehirlerin de bir kaderi olduğunu hiç düşündünüz mü? Dünyamızın son 3 asrına damgasını vurmuş şehirlerden birisi olarak Petersburg, kurulduğu günden beri dalgalı bir deniz gibidir mesela. 2 asır boyunca yapılan reformlar sonucu 1917'de Bolşevik devrimini yaşayan Rusya'da Çar II. Nikolay, St. Petersburg isminin çok Almanca olduğu yönündeki sesleri susturmak için şehrin ismini değiştirip Petrograd yapmıştır. Ama bu da Petersburg'da kaynayan kazanı söndürmeye yetmez. 1914-24 yılları arasında ismi Petrograd olan Petersburg, 1924'ten itibaren devrimi yapan liderin ismiyle anılır ve adı Leningrad olur. Bu 67 yıl sürecek yeni bir dönemin başlangıcıdır şehrin tarihinde. Bu süre içinde 2. Dünya Savaşı'ndan da nasibini alan şehir, kuşatılacak ve 900 gün süren bir yıkımla mücadele etmek zorunda kalacaktır. Aralık 1941'de sadece soğuktan 53 binden fazla insan Petersburg topraklarına cansız bedeniyle yığılıp kalmıştır. Bu kuşatmada toplam 3 milyon Petersburglu hayata veda etmiştir. Pek çok yıkıma maruz kalan 100 bin bombanın düştüğü rivayet edilen Petersburg, 1945'te yerle bir olmuş binalarıyla bir harabeyi andıracak haldedir. Yeniden kendine gelmesi için Sovyet hükümeti 10 yıl inşaat çalışmaları yapar. Devran değişir, büyük umutlarla kurulan Sovyetler Birliği 1991'de yıkılır. Leningrad ismi kaldırılır ve yeniden Petersburg ismi verilir şehre. Sırasıyla Petersburg, Petrograd, Leningrad olan şehir tekrar kurulduğu 1703 yılındaki ismine döner ve St. Petersburg ismini alır. Şimdi soralım, bir asırda 3 kez ismi değişen bir başka şehir var mıdır?

Seninle birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen, masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

0: 1 dakika.
1: Dünyanın nazar boncuğu olarak nitelendirilen Meke Gölü, Konya'nın Karapınar ilçesindedir. Milyonlarca yıl önce volkanik patlamayla oluşan krater, yeraltı ve yüzey sularıyla dolarak göle dönüşmüştür. Tekrarlanan volkanik patlamayla gölün ortasında oluşan volkan konisi de sularla dolarak ikinci bir göl oluşturmuştur. Devam eden volkanik patlamalarla ada şeklindeki ana tepeye bitişik veya ayrı 7 küçük tepe daha ortaya çıkmıştır. En kuvvetli yağmurları bile hemen emebilen volkanik yapısı sayesinde ada koni biçimini bozulmadan muhafaza eder. Göçmen kuşların ülkemizde mola verdiği doğa harikası Meke Gölü, iklim koşullarının olumsuz etkisi, yeraltı sularının çekilmesi ve yeterli yağışın olmayışından dolayı beslenememekte, azalan su seviyesiyle günden güne kurumaktadır.
0: 1 dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
3: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin sesi.

0: Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Arzu Türkdoğan, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de kimse ham hayallerin peşine düşmesin uyarısı yaptı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin 38. kurultayına ilişkin iddiaları mahkemeye götürenlerin CHP'li olduğunu hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. CHP'de savaşın tarafı değiliz ve olmayacağız dedi. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda başta İran Savaşı'ndaki son durum olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınıyor. 7 Haziran'da yapılan belde seçimlerinin sonuçları değerlendiriliyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Gazze ve Batı Şeria'da on binlerce sivili katleden bir yönetim ve yöneticinin Türkiye'ye ahlak dersi vermeye kalkması tam anlamıyla hadsizliktir dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci zirvesinin ardından Bulgaristan'daki temaslarını sürdürecek. Yarın yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler, enerji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarındaki işbirlikleri değerlendirilecek. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de gündemin ana başlıkları arasında yer alıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Çiftçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Bakan Çiftçi, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürklerle de bir araya geldi. Yılın dördüncü faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası yarın para politikası kurulunu toplayacak. Faiz kararı ve politika mesajları belli olacak. Enflasyon gelişmeleri ve parasal duruşa ilişkin satır araları yakından takip edilecek. Havelsan, Türkiye'nin ilk milli genel maksat helikopteri Gökbey'in eğitimlerinde kullanılmak üzere geliştirdiği tam uçuş simülatörü Göksim'e yönelik çalışmalarını tamamladı. Göreve hazır hale getirilen Göksim, helikopter pilotlarının intibak, acil durum, görev provası ve bakım gibi eğitimlerinde kullanılacak. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a Amerikan helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla saldırılar düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın talimatıyla düzenlenen saldırılarda hava savunma sistemleri, karasal kontrol merkezleri ve radar tesislerinin olduğu yaklaşık 20 hedefin vurulduğu açıklandı. İran'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde patlamalar meydana geldi. İran devrim muhafızları saldırılara misillemede bulunduklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Hürmüz Boğazı'nda bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırması gerginliği artırdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a karşılık vermek çok önemliydi açıklaması yaptı. Tahran saldırılara tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, savaş meydanındaki yenilgilerine rağmen kararlılığımızı test etmeyi seçtiler dedi. İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan'ın güneyine düzenlenen son saldırılarda 3 kişi daha hayatını kaybetti. Bölgede insani kriz derinleşiyor. Ve spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Gain ile Bahçeşehir Koleji finale yükselebilmek amacıyla bu akşam sahaya çıkacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşmada serinin 5. maçını kazanan ekip kendini finale yazdırarak Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Türk handbolunda tarihi bir eşik daha aşıldı. A milli erkek handbol takımı tarihinde ilk kez dünya şampiyonasında mücadele edecek. Ay Yıldızlılar gelecek yıl düzenlenecek organizasyona doğrudan katılım sağlayan Wild Card adlı kontenjandan katılacak. Hava durumuna gelince Türkiye

0: Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Yağmurlu olmak üzere Ankara 23, İstanbul 28, Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, güneşli olmak üzere Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28, Paris 22 derece. Haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Merakınızı ve neşenizi yanınıza almanız önemli rica olunur. Kaçırılan programdan duyulacak pişmanlıktan ekibimiz sorumlu değildir. İyi dinlemeler.
7: Mola vakti.
8: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Hoş geldiniz. Mola vakti başladı.
9: Hoş geldiniz mola vaktine. Nilgün, bugünkü konu gerçekten seni çok ilgilendirir.
8: Aa, altın mı? Mücevherler mi? Yoksa güzellik sırları mı? Ya da moda mı?
9: Hiçbiri. Futbolun en büyük sahnesi açılıyor Nilgün, Dünya Kupası.
8: Dünya Kupası'ndan bana ne, beni ne ilgilendirir derdim ama bugün demeyeceğim. Çünkü Dünya Kupası'nda bizim milli takımımız da var 24 yıl sonra. Heyecanla, merakla bekliyorum aslında ilk maçımızı.
9: Peki sormak istiyorum. Maçlar saat kaçta oynanacak, haberin var mı bundan?
8: Maçlar akşamları oynanıyor ya artık. Alırım çekirdeğimi, geçerim televizyonun karşısına, izlerim milli maçlarımızı. Ama diğerlerinin maçlarını izlemem çünkü başka takımları seyredip zevk alacak kadar futbol meraklısı değilim.
9: Bence çekirdek yerine sen yumurta haşla, bir peynir tabağı hazırla kendine.
8: Neden?
9: Konfleks olabilir. Çünkü maçların izleneceği saat akşam değil, sabah 5-6 gibi. Ya uykusuz kalacaksın, çok kahve içmen lazım, ya da çok erken uyanacaksın, yine çok kahve içmen lazım.
8: Ben erken uyanırım ama.
9: Yani maçlar Türkiye saatiyle 5 ve 6'da, bir daha hatırlatayım. Sen şimdi diyorsun. Neden diye soracaksın.
8: Evet.
9: Çünkü Dünya Kupası Amerika'nın kuzeyinde düzenleniyor. Meksika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da. Aramızda çok saat farkı var. Bu nedenle de sen maçlar için ya uyanacaksın erkenden ya da hiç uyumayacaksın.
8: Bak şimdi çok üzüldüm. Ben kendi maçlarımız için sabahın köründe uyanıp seyrederim de sen kendi derdine yan.
9: Benim ne derdim var ki?
8: Ben emekliyim. Uyanır maçımı seyrederim. Sonra uyurum, uykumu alırım. Sen ne yapacaksın sen? O uykusuzlukla nasıl işe gideceksin?
9: Ya erken uyurum, erken kalkar izlerim, ya da Türkiye'm için biraz uykusuz kalırım derim.
8: Hiç sanmıyorum ama peki diyeyim. Bir erkek olarak heyecanlı mısın? Milli takımı izleyeceğim, futbola doyacağım diye.
9: Milli takımı izleyeceğim diye evet. Ama futbola doyacağım diye dersen yani milli takımın olması gerçekten beni çok heyecanlandırıyor. Onun dışında hatırlarsan ben basketbol izleyicisiyim. Bireysel sporları severim.
8: Futbolu?
9: Benim için düşük profilli izleyici diyorlar. Ama burada yüksek profilli olacağım. Neden Türkiye diye bağıracağım.
8: Neden Dünya Kupası bölümü yapalım? Ben hazırlayayım diye ortalığı birbirine kattın ya.
9: Senin için.
8: Benim için mi? Ne alakası var Dünya Kupası'nın
9: benimle? Çok alakası
8: benimle
9: var. Göreceksin neler neler anlatacağız.
8: Şimdi formaların desenleri, şekilleri, futbolcuların saç stilleri, izleyicilerin hazırlayacağı gösteriler, açılış şovu, kapanış şovu. Bak

0: Bunları izlemeyi severim.
1: Bayağı biliyorsun bak neler anlatabileceğimizi. Evet.
0: Dünya Kupası denilince benim alakam olan konular bunlar. Bir de milli takımımızın maçları olur.
1: Bu saydıkların hepsini anlatacağız. Gerçekten bunlar önemli. Yani yine Shakira ile başlayan bir Dünya Kupası izleyeceğiz. Ama çok sevdiğim bir şey daha var.
0: Neymiş o?
1: Dünya Kupası'nın kendisi, yani kupanın kendisi. O kupa ne biliyor musun? Altın.
0: Nasıl? Gerçekten mi altın? Genelde kaplama olur ya.
1: Gözlerim büyüdü.
0: Evet.
1: 6 kilogram 175 gramlık bir kupa bu. 18 ayar altın.
0: Tamamen mi altın?
1: 4 kilo 93 gram saf altın var içinde.
0: Oo, çok güzelmiş. Keşke benim olsa.
1: Keşke bizim olsa diyeceğiz. Milli takımımız o kupayı kazanıp gelse ülkemizde de bayram olsa o kupanın ne kadar altın olduğunun değeri olmaz bizim için. Artık başka bir anlamı olur.
0: Olur inşallah diyelim.
1: Maçlar elbette heyecanlı geçecek Nilgün. Futbolcular ter dökecek sahada. Sevinenler olacak, üzülenler olacak ama biz bu konuyu biraz farklı yönleriyle ele alın dedik Feray'la. Hatta
0: Hatta
1: ben
0: sen
1: dedim de
0: dedin. Evet.
1: diyebiliriz. Feray da sen ilgilenip araştıracaksan, yazacaksan olur dedi. Ben düzenlemeler yaparım sadece diye de ekledi. Bunun pazarlığını yaptı. Ben de dedim ki olur. Ve dedik ki Nilgün'üme de kıyamam. O da sana soru soran olsun dedi
0: Ay
1: Feray.
0: teşekkür ederim. Çok
1: Yorulmadığı
0: naziksiniz.
1: anlamla konularla kafası karışmasın. Bu kavramlar onun kafasını karıştırmasın dedi. Hadi sen yap şovunu. Bu program sana armağan olsun dedi bana.
0: Ay ne kadar güzel demiş benim düşünceli, kibar, naif arkadaşım.
1: Şimdi ben bu programda sadece sana soru mu soracağım peki?
0: Ben soracağım. Dayanamayıp sen bilgi vereceksin herhalde. Sen benden daha çok
1: Evet, ben
0: futbolla
1: anlatacağım. Çalıştım, araştırdım, biraz da heveslendim. Çünkü ucunda milli takımın alacağı kupa var.
0: Tamam. Peki. Bu program senin olsun. Başla o zaman anlatmaya.
1: Önce şuradan başlayalım Nilgün. Futbol sadece 90 dakika, bir de artı dakikaları da var. 90 dakika oynanan bundan ibaret bir oyun değil. Ekonomiden sanata, siyasetten popüler kültüre birçok alanı etkiledi, etkilemeye de devam ediyor. Tarih boyunca rekorlar, tuhaf kurallar ve şaşırtıcı olaylarla dolu futbol maçları. Turnuvalar ve şampiyonalarında da pek çok şeyi görüyorsun yine futbolun. Futbol ve ilkler, futbol ve rekorlar gibi başlıklarda Dünya Kupası'na heyecana, Dünya Kupası heyecanına katılacağız biz de bu akşam.
0: O zaman hadi hemen başla dinliyoruz.
1: Kendimizle başlayalım diyorum. Biz Türkiye olarak Dünya Kupası'na çok sık gidemedik ama gittiğimiz zaman da unutulmaz hikayeler bıraktık. Hem gurur, hem dram, hem mahalle arasında hala anlatılan anılar çıktı ortaya. Türkiye ilk kez 1950 yılında Dünya Kupası'na gitme hakkını elde etti. Ancak Brezilya'da düzenlenen şampiyonaya aşırı masraflı olacağı için gidilemedi. Hindistan, İskoçya ve Fransa gibi ülkeler de benzer ve başka nedenlerle bu turnuvaya katılmadı. Çünkü o yıllarda ulaşım bu kadar kolay ve bu kadar ucuz değildi. Gemilerle yolculuk yapılıyordu. Futbol bir sektör değildi bugünkü gibi. Sponsorları yoktu. Futbolcular da zengin değildi. Başka işlerde çalışıyorlardı ve bazıları işlerinden izin alamıyordu. Gidilecek yerin Brezilya olduğunu düşün. Yani çok uzak ve çok
0: Çok
1: uzun
0: evet.
1: sürecek. Hatta bu nedenlerle 1950 Dünya Kupası eksik katılımlı oynandı. Bizim ilk gerçek Dünya Kupası maceramız 4 yıl sonra 1954 yılında. 1954 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Türkiye ile İspanya aynı puana geldi. Bugünkü gibi averaj kuralları net değildi. Ek maç oynandı, yine eşitlik bozulmadı, sonunda kura çekildi. Anlatılan meşhur hikayeye göre küçük bir çocuk zarf seçti ve Türkiye çıktı. Yani Dünya Kupası bileti resmen yazı tura kaderiyle geldi. Böylece Türkiye 1954'te İsviçre'de düzenlenen 5. Dünya Kupası'na ilk kez katılmış oldu. 17 Haziran'da ilk maçını Almanya'ya karşı yapan milli takım 4-1 kaybetti ama maçın ikinci dakikasında ilk golü bulan taraf Türkiye'ydi. Golü Suat Mamat kaydetti. 1974'te de önemli bir gelişme var Türkiye için. İlk futbol hakemimiz orada görev yapıyor. Adı Doğan Babacan. Onun bir özelliği var. Dünya Kupası'nın ilk kırmızı kartını gösteren hakem.
0: Sen bunları çalıştın da mı biliyorsun yoksa
1: Bazılarını biliyorum,
0: biliyor
1: bazılarını
0: muydun?

0: Ben o çalıştım. Bunu biliyorum mesela.
1: Evet. Ben bilmiyordum mesela. Yani bu kadar ilgiliyim.
0: Ve 2002 FIFA Dünya Kupası. Bizim en büyük sevincimiz biliyorsun.
1: Ay, hatırlıyorum. Çok heyecanlı, çok güzel günlerdi. Bir de neden hatırlıyorum. Yani öyle kolay kolay hatırlamam da. Eşim o zaman ciddi bir operasyon geçirecekti.
0: Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim. O yıllarda evet. Uzunca bir süre evde kalacaktı. İstirahatli olacaktı. Biz de dedim ki büyük bir ekran televizyon alalım. Sen hiç değilse Dünya Kupası'nı rahat rahat seyret. İlk büyük ekran televizyonumuzu o yıl almıştık.
0: O zaman plazmaydı daha. LED ekranları
1: tabii tabii tabii. Hayır, değildi. Değildi. Hatta böyle altının televizyon sehpası falan da vardı. Evet.
0: Maçlar o zaman da çok erken saatlerdeydi. İnsanlar işe gitmeden önce maç izliyorlardı. Kahvehaneler sabah doluyor, öğrenciler derse uykusuz gidiyor, memurlar gözleri kıpkırmızı işe yetişiyordu.
1: Sen de mi öyle geliyordun?
0: Ben yurt dışındaydım o zaman. O zaman Filistin'le ilgili bir göreve gitmiştim. İsrail ve Filistin topraklarında İbranice ve Arapça izlemek zorunda kaldım. O zaman tabii böyle bir YouTube teknolojisi tabii, falan yok. 2002'den tabii. Bahsediyoruz. Maçları öyle YouTube'dan izleme şansın yok. Ya İbranice izledim. Ya izlediğimden anlamaya çalıştım. Ya da Arapça.
1: Olsun, golleri görmen
0: Filistin
1: yeter.
0: Filistin tarafında Arapça, İsrail tarafında İbranice dedim. Hayim Revivo o zaman İsrailli bir oyuncuydu ve Fenerbahçe'de oynuyordu. O da yorumcuydu onların televizyonunda. Bunu hatırlıyorum ben ve Türk bayraklarının Kudüs sokaklarında nasıl dalgalandığını gördüm. Ramallah'ta nasıl dalgalandığını gördüm.
1: Evet.
0: Tabii çok güzeldi. Ya, benim için çok önemli bir anıdır bu. Bir neslin ortak cümlesi uyumadık ama değdiydi o zaman. Uyumadık
1: evet,
0: ama değdi. Hasan Şaş'ın Brezilya'ya attığı gol hala hafızalarda. Çünkü o dönem Brezilya yenilmez uzay takımı gibiydi. Kadrolarında Ronaldo, Nazario, Ronaldinho ve Rivaldo vardı. Türkiye'nin kafa tutması bile insanları inanılmaz heyecanlandırmıştı. İlhan Mansız'ın Senegal maçında attığı altın gol milyonları sokağa döktü. Gençler şimdi bilmeyebilir Nilgün.
1: Eskiden... Tabii ben de genç olduğum için ben de bilmiyorum. Bana da anlat.
0: Eskiden uzatmada gol atan takım maçı anında bitiriyordu. Yani altın gol atıyordu. O attığı golle bitiyordu. Uzatmanın ikinci dakikası da olabilir, bu onuncu dakikası da olabilir.
1: Evet.
0: İşte o altın golü kim attı? İlhan Mansız attı Senegal'e. Hı-hı. Ve biz yarı finaldeydik artık. Yani ilk dördü garantilemiştik. İnsanlar sevinçten gerçekten çıldırmıştı. Mahallelerde korna sesleri sabaha kadar sürdü. 2002'de Türkiye'nin tavrı insanlara çok farklı da gelmişti. Oyuncular çekinmiyor, büyük takımlardan korkmuyordu. Bu yüzden halkta inanılmaz bir özgüven oluştu. Sokakta çocuklar biz herkesi yeneriz havasına girmişti.
1: Sen de girdin havaya. Yani böyle bir maç anlatır edasında anlatıyorsun.
0: Biraz spor olduğu için.
1: Güzel. Evet, bence de devam et lütfen.
0: O yaz Türkiye'de futbol sadece spor değildi. Toplu moral kaynağıydı. 2002'de Türk taraftarlar özellikle Güney Kore'de çok sevildi. Türklerle Korelilerin tarihi bağları sık sık konuşuldu o dönem. Maçlardan sonra iki ülke taraftarlarının birlikte kutlama yaptığı görüntüler hala paylaşılıyor. Birçok Koreli taraftar Türk bayrağı taşıyordu. Hala o görüntüleri görebilirsiniz. Rüştü Reçber'in gözaltına sürdüğü siyah boyayı hatırlarsın belki.
1: Hatırladım.
0: Hatırlıyorsun.
1: Tabii,
0: Dünya
1: hiç
0: Kupası'nın... Siyah boya sürüyordu
1: evet.
0: Böyle. Kömür sürdüğünü varsay.
1: Evet.
0: Dünya Kupası'nın sembollerinden biri olmuştu. Birçok çocuk mahallede maça çıkarken aynı şekli yapıyordu yüzüne. Bazıları ciddi görünmeye çalışıyor. Bazıları da kömürle yüzünü boyuyordu. 2002'de Türkiye maç oynarken gol olduğunda aynı anda tüm mahalleden aynı ses yükseliyordu.
1: Gol!
0: İşte bu sesi...
1: Televizyonu boşa almamış olduk. Üçüncülükle kapadık Dünya
0: evet,
1: Kupası'nı değil mi?
0: Kapadık.
1: Evet.
0: İşte bu gol sesini yine duymak istiyoruz. Yani ne dedik?
1: Duyalım, evet.
0: Dünyanın en büyük sahnesi bu. Şimdi 48 ülke mücadele edecek ama diğer 47'den belki Özbekistan'ı ayırabiliriz. Türk dünyasını temsil eden Türkiye var. Özbekistan'a da ikincilik, hadi onlara da onu verelim. Türkiye için gerçekten kalbimiz zıp zıp atacak.
1: Evet.
0: WhatsApp numarasını hatırlatalım. Hı hı. Acaba izleyicilerimizin kalbi nasıl atacak? Küt küt mü atacak?
1: Güm güm,
0: güm, güm
1: atacak.
0: Mü atacak? Nasıl atacak? İşte onu WhatsApp iletişim hattımızı hatırlatarak onlara soralım.
1: +90 507 458 85 89 +90 507 458 85 89 Dinleyicilerimizin Dünya Kupası ile ilgili geçmişte yaşadıkları da olabilir ya da şu an için neler hissediyorlar, neler düşünüyorlar, neler bekliyorlar, bu düşüncelerini de paylaşabilirler.
0: Şimdi marş haline gelmiş bir şarkıyla devam edeceğiz. Tarkan söylüyor. Bir oluruz yolunda.
1: Hadi biz de söyleyelim.

0: Evet, kaç yıl geçerse geçsin muhteşem, her zaman aynı zevkle, gururla dinlemeyi sürdürüyoruz
1: üstüne
0: değil mi?
1: Üstüne de bu kadar güzeli yapılamadı ya.
0: Yapılamadı.
1: Yani hiçbiri,
0: gerçekten
1: çok
0: yapılamadı.
1: Yapıldı, çok
0: Evet.
1: marş yapıldı ama
0: Evet.
1: hiçbiri bu tadı vermiyor.
0: Evet.
1: Sen o sabah erken kalkmasan oraya gitsen diye düşündüm ben bunu yazarken. Bilet al, otel parası ver. Ya, dünya turu da yapmış olursun dedim. Ya paran var diye düşündüm.
0: Benim
1: Tabii
0: için.
1: tabii senin
0: Ha,
1: için.
0: evet.
1: Sonra baktım, bilet fiyatlarına baktım. Ya o seni bile zorlar mı acaba diye soracağım. Grup
0: Ne
1: maçlarında
0: kadarmış?
1: en ucuz bilet, yani böyle kalenin arkası en köşedeki
0: Ha.
1: yer 4.

0: 4.500 lira, 100 dolar civarı, 4.600 lira oldu hatta şu anda. Final maçının bilet fiyatı ne kadar biliyor
1: Ne
0: musun?
1: kadar?
0: En ucuzu 300 bin lira.
1: O 300 bin
0: Aşar mı
1: lira.
0: seni de? Zorlar mı?
1: Yani beni aşıp aşmaması değil de o kadar para verir miyim? Maç izlemek ama milli maçımız değil
0: Milli
1: mi?
0: maçız. İnşallah final maçını,
1: Ha,
0: final maçını bilet
1: inşallah.
0: fiyatı da inşallah Türkiye Brezilya izliyorsun
1: O zaman
0: mesela.
1: giderim be. Ama kale arkasından izlemem. 300 daha fazla verir mi?
0: Biraz daha görürüm diyorsun.
1: Bence de.
0: Bir maskotları var onu hatırlatalım. Kanada'nınki geyik, Meksika'nınki jaguar, Amerika Birleşik Devletleri'ninki de kel kartal. İlginç maskotlar
1: Şey, tekerleme gibi
0: seçmişler. Kel
1: kel
0: kartal. Evet. Dünya Kupası'nın resmi şarkısını da hatırlatalım. Shakira söyleyecek Dayı Dayı. Onu
1: kartal.
0: da yarından itibaren sıkça duyacağız. Hatta bu akşamdan
1: Duyacağız.
0: itibaren. Dünya Kupası denilince işte bunlar akla gelecek ama daha önceki Dünya Kupalarından aklımıza gelenler var. Mesela ne var? 1982 yılından bu yana bu turnuvada oynanan tüm final maçlarında istisnasız olarak en az bir Bayern Münih, bir de Inter Milan oyuncusu yer almış.
1: Bir de vuvuzela sesi denilince akla doğrudan 2010 Güney Afrika Dünya Kupası geliyor. 135 desibele ulaşan sesiyle o dönem arı kovanını andıran bu Güney Afrika zurnası maçlardan bile daha çok konuşularak turnuvanın en ikonik ve tartışmalı detayı olmuştu. Hatırlar mısın?
0: Mümkün mü unutmak? Ya çok kötüydü sesi bir de ya bu fuzeyle.
1: Evet, maç izlettirmiyordu değil mi gerçekten? Yani
0: Ya gerçekten çok kötüydü.
1: kısıp izlemek
0: Ama
1: gerekiyordu sesi.
0: unutturmadı değil mi? Dediği gibi ikonik oldu yani.
1: Evet, öyle
0: Bir
1: oldu
0: de Meksika
1: gerçekten.
0: dalgası var. Stadyum veya büyük salonlardaki seyircilerin sırayla ayağa kalkıp kollarını kaldırarak oluşturduğu, tribün boyunca bir dalga gibi yayılan görsel bir şov bu. 1986 Dünya Kupası'nda popülerleşti bu hareket. Tribünlerdeki coşkuyu da bayağı arttırdı. Hala herkes Meksika dalgası yapar.
1: Ve Diego Maradona'nın Tanrı'nın eli, Lamona de Dios, doğru mu
0: Evet,
1: söyledim?
0: Lamona da Dios.
1: Evet, olarak adlandırdığı gol, 1986 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin-İngiltere maçında attığı tartışmalı elle atılan açılış golü. Maradona golü eliyle attığını itiraf ederken, biraz benim kafamla, biraz Tanrı'nın eliyle diyerek durumu tanımlamış ve bu gol İngiltere'ye karşı sembolik bir intikam olarak görülmüş.
0: Ne demiştik? Shakira'nın Dayı Dayı'sını dinleyeceğiz ama unutmadığımız iki şarkı var. Onlardan biri gelsin şimdi.

0: Sırf Ricky Martin, özür dilerim çok sözünü kestim. Sırf Ricky Martin dinlemek için bile seyredilirdi yani. Çok güzel şarkıydı çünkü.
1: Şarkının adını hatırlatalım. The Cup of Life.
0: Evet.
1: Hayatın kupası.
0: Bir tane daha vardı.
1: Vaka Vaka, o da gelsin.

0: Bu iki şarkı da unutulmadı. 1998'di ilki The Cup of Life Ricky Martin'den. Sen onun için bile Dünya Kupası'nı izlerim diyorsun.
1: Evet.
0: Diğeri de 2010 Dünya Kupası'ndandı Güney Afrika'dan. Vaka Vaka yine bu seneki şarkıyı seslendiren kişi Shakira
1: Şakir.
0: söylüyordu.
1: Bakalım bu seneki şarkı bunlar kadar ses getirecek
0: Ben
1: mi?
0: dinledim
1: Benim
0: beğendim.
1: seyretmemi
0: Sağlayacak
1: sağlayacak
0: mı?
1: mı?
0: Benim beğenmem önemli değil tabii. Senin
1: Tabii. Ya
0: seyretmen.
1: önemli olan futbolu
0: Herkese
1: çok
0: beğendirmek.
1: anlamayan, evet, çok seyrederken çok zevk almayan, bizim Türkiye maçlarından söz etmiyorum, milli maçlarımızdan tabii. O müzik için bile seyrettirecek olması da önemli.
0: Bence seyrettirecek.
1: Dur bakalım. Evet.
0: İlhan Mansız'ın 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Roberto Carlos'a attığı gökkuşağı çalımı var. Bu Türk futbol tarihinin en estetik ve hafızalara kazınan hareketlerinden biri. Tüm Türk çocukları bunu sokakta yapmak için birbirleriyle yarışırdı, hala yarışır. İlginç bir hareket, üstten atlıyor gibi yapıyorsun. Ve çalım farklı yapılıyor, güzel ama hareket.
1: Güzel.
0: Zorlanırdı yaparken çocuklar. Ben çok denemedim, onu da
1: Ve
0: söyleyeyim.
1: Ronaldo Nazario 2002'de acayip bir saç modeliyle çıkmıştı. Kafanın önü tamamen kazılı. Önde minicik saç parçası var. Hani çim ekmiş adam gibi.
0: Herkes çok iyi olmuştu o
1: Herkes
0: gün diyorum.
1: şoke oldu. Evet, sonra Ronaldo çocuklar sakatlığımı konuşmasın diye dikkatimi saçıma çektim dedi ve işe de yaradı. Bütün dünya günlerce saçı konuştu.
0: Bir de Ümit Davala saçı var ki Nilgün. İnanılmazdı o. Yanlar sıfır. Ortalar arkaya doğru kesiliyor. Yani ortalar böyle arkaya doğru kesiliyor derken arkaya doğru kalıyor. Yanlarım sıfır
1: Sıfır,
0: kesiliyor.
1: evet.
0: O dönem her dört gençten biri bu model kestiriyordu saçını. Ben son Moikan saçı diyorum buna. Gerçekten öyleydi ama ya böyle ortadan geliyor saç, yanlar bomboş. Acayip bir saçtı.
1: Top bile ben nereye düştüm
0: De
1: dedi
0: diye diyebilirim.
1: herhalde.
0: Ortaya sanki böyle bir şey tabak koymuşsun da kesmişsin gibi.
1: Evet. Ve Luis Suarez'in eliyle topu çıkarması var bir de 2010 Dünya Kupası'nda Gana-Uruguay maçı. Son dakikalar. Gana'nın galibiyet golünü çizgiden eliyle çıkaran Suarez kırmızı kart görüyor. Ancak Gana penaltıyı kaçırınca Uruguay tur atlıyor. Gana'nın hakkıydı dedi herkes ama önemli olan sonuçtu tabii.
0: Ve Maradona'nın ısınma dansı. Diego Maradona 1990 Dünya Kupası'nda maç öncesi ısınırken stadyum müziğiyle dans etmeye başlıyor. Top sektiriyor, omuz atıyor, tribünleri de eğlendirmeye başlıyor. Video bugün bile futbol tarihinin en karizmatik ısınması diye paylaşılır. Ben izledim, gerçekten muhteşem diyor Feray. Ben de sıkça izlediğim görüntülerden biridir. Gerçekten çok güzel bir ısınmaydı.
1: Evet, ben de izledim. Top bile ben maça mı geldim yoksa şova mı
0: Evet.
1: demiştir herhalde,
0: Bir
1: değil
0: de
1: mi?
0: tabii Maradona'nın ayağında.
1: Değil
0: Onu
1: mi?
0: da göz
1: Evet.
0: ardı etmemek lazım.
1: Ve 1969'da 1970 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları sırasında El Salvador'la Honduras arasında gerginlik büyüyor. Maçlar bahane oldu, siyasi ve ekonomik kriz patladı ve kısa süreli gerçek bir savaş çıktı. Tırnak savaşı ya da futbol savaşı diye anılıyor. Aslında savaşın nedeni futbol değildi ama maçlar fitili ateşledi.
0: Dedik ya, futbol sadece 90 dakikalık bir oyun değil. Futbol sadece futbol değil.
1: Değil.
0: 1966 yılında İngiltere'de düzenlenen turnuvadan önce şampiyon olan takıma geçici olarak verilen Jules Rimet kupası sergilendiği yerden çalınıyor. Hırsızlıktan tam bir hafta sonra sahibi David Corbett'la yürüyüşe çıkan Pickles, yani turşu adına geliyor, anlamına geliyor bu. Londra'nın güneyindeki Belulah Hill bölgesinde gazete kağıdına sarılı bir paket buluyor. Sahibinin paketi açmasıyla Belula içinde çalınan orijinal altın kupanın olduğu anlaşılıyor. Ya orada Belula Hill bölgesinde bulunan köpeğin bulduğu şeyde pakette
1: Pakette.
0: orijinal altın kupa bulunuyor. Köpeğin sahibi Corbett yaklaşık 5 bin sterlin, bugünün değeriyle yaklaşık 118 bin sterlin ödül kazanıyor ve bu parayla kendine bir ev satın alıyor. Pickles bir anda İngiltere'nin en ünlü köpeği oluyor. The Spy with a Cold Nose adlı bir filmde rol alıyor ve yılın köpeği seçiliyor.
1: Ne
0: İngiltere o
1: güzel.
0: yıl kupayı kazandığında Pickles şampiyonluk yemeğine ve kutlamalara onur konuğu olarak davet
1: Şimdi
0: ediliyor.
1: Dünya Kupası hırsızlığı da görmüş olduk bu
0: Bir de
1: olayla.
0: bulanın da bir turşu adını taşıyan köpek
1: Köpek
0: olduğunu gördük.
1: tarafından, evet. Ve futbolculardan ilginç Dünya Kupası batıl inançları ve ritüelleri de var. İstersen birazcık da onlardan söz edelim.
0: Yıl 1998, Laurent Blanc'ın öpücüğü meşhur oluyor. Fransa'nın şampiyon olduğu 1998 Dünya Kupası'nda savunma oyuncusu Laurent Blanc her maçtan önce kaleci Fabien Barthes'ın kel kafasını öpüyor.
1: Ve yıl 1990, Sergio Goycecha. Doğru mu söyledim?
0: Doğru söyledim. Ben biraz önce Fabien Barthes diyecektim. Onu yanlış söyledim. Senin söylediğin doğruydu.
1: Evet. Sergio Goycecha'nın ihtiyacı, Arjantinli kaleci, 1990 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde penaltılara gitmeden önce saha içinde tuvalet ihtiyacını gidermiş ve penaltıları kurtarınca bunu bir totem haline getirip yarı finalde de tekrarlamıştı.
0: İhtiyaç diyelim ama pek hoş olmamıştı.
1: Bence de.
0: Johan Cruyff'un sakız ritüeli. Hollandalı efsane maça çıkmadan önce ağzındaki sakızı rakip sahaya tükürürmüş.
1: Kolo Touré'nin sahaya en son girme takıntısı varmış. Sahaya her zaman en son giren kişi olmak için ilginç yöntemler denermiş. Astrolist olma hayali vardı belki de.
0: Iker Casillas'ın çorap totemi. İspanyol kaleci çorapları

0: işlerini ters giyerek maça çıkarmış.
1: Halbuki işlerin ters gideceği söylenir. Hani
0: Bu
1: böyle
0: ona
1: bir şey
0: güvenmiyor
1: olmuyor mu
0: demek ki
1: ona?
0: böyle bir
1: Evet, tam
0: tutumu var.
1: tersi, çok güzel. Ederson'un şortu maçlara hep aynı iç çamaşırıyla çıkma alışkanlığına sahipmiş.
0: Gary Lineker'in ısınma totemi var bir de. Maçlardan önce ısınma anında asla gol atmıyormuş. Gol atarsa maçta gücünün azalacağına inanıyormuş.
1: Ronaldo'nun sağ ayak takıntısından da söz edelim. Cristiano Ronaldo sahaya sağ ayakla girmek ve maç öncesi saç tıraşını yenilemek gibi ritüellere
0: Nasıl?
1: sahipmiş.
0: Yani maç öncesi saçını kestiriyor.
1: Kestiriyor, taratıyor, jöle sürüyor, ne bileyim.
0: Sahaya
1: O
0: sağ
1: kadarını bilmiyorum, sen
0: ayakla
1: hazırladın.
0: Yok bu bilgiler Feray'dan.
1: Feray'dan mı?
0: Onun
1: Evet.
0: katkısı. Mario Gomez'in pisuar tercihi. Almanya forveti maç öncesinde yalnızca en soldaki pisuarı kullanırmış.
1: Allah Allah.
0: İlginç.
1: Lionel Messi'nin kurdelesi var bir de. 2018 Dünya Kupası'nda bir taraftarın verdiği uğurlu kurdeleyi taşıdığını bildirmiş.
0: Ve takım ya da teknik ekibin ritüelleri var. Fransa'da Gloria Gaynor ritüeli yaşatılıyor. Fransız takımı soyunma odasına sürekli I Will Survive şarkısını çalıyormuş.
1: Tam
0: Gloria
1: bir
0: Gaynor'dan.
1: motivasyon şarkısı
0: Evet.
1: aslında, değil mi? Arjantin beyaz gömlek 2012'den beri böyle de bir ritüel var. Faslı antrenör Herve Renard Zambiya ile kazandığı sürpriz zaferden beri uğurlu beyaz gömleğini giyiyormuş.
0: Eski teknik direktörü var İtalyanların. Giovanni Trapattoni. Maçlara rahibi olan kız kardeşinden aldığı kutsal suyla çıkıyormuş.
1: Ve 1950'de evlerinde kaybettikleri finalden sonra Brezilya beyaz formayı uğursuz kabul ederek bir daha giymemiş, beyaz formayı lanetlemiş.
0: Japon taraftarların temizlik ritüeli var. 2022 Dünya Kupası'nda görülmüş bu. Japon taraftarlar maç sonrasında stadyumdaki çöpleri temizleyerek bir saygı ritüeli gerçekleştiriyor.
1: Ve Viking kışkırtması var İzlanda'da. Viking Clap olarak bilinen yavaş başlayıp hızlanan el çırpma ritüeli bu.
0: Şimdi Norveçliler de benzerini yapıyor. Gemi ritüeli yapıyorlar. Viking gemisinin hareketini yapıyorlar. Bu Dünya Kupası'na damga vuracak o. O sesi çıkartıyorlar. Vikinglerdeki sesi hatırlar mısın?
1: Evet.
0: Gemiyi alıyorlardı, geri götürüyorlardı. Yani kürek çekme gibi düşün. O
1: Evet.
0: sesi topluca tüm tribün söylüyor. Ve
1: Bu
0: Viking
1: sene
0: kıyafetleri giyerek fotoğraf çektirdiler bu arada
1: damga
0: Norveç'e gibi.
1: vuracak o zaman bu sene. Ve Hollanda'nın turuncu yürüyüşü binlerce Hollandalı taraftarın stadyuma Orange Marge adı verilen renkli yürüyüşü damga vurmuş.
0: Meksika'nın Lucha Libre maskeleri var. Meksikalı taraftarlar sombrerolarını Lucha Libre maskeleriyle birleştirerek tribünlerde renkli görüntüler oluşturuyor diyeceğiz. Ama İspanyolca bilmediğimiz için tam olarak da bunun ne olduğunu ifade edemeyeceğiz.
1: Evet. Ve I Believe tezahüratı var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerikalı taraftarların I Believe That We Will Win diye bağırdığı ritüelmiş
0: Üstüne
1: bu.
0: üstlük Amerika Birleşik Devletleri'nde futbol, yani bizim bildiğimiz standart Avrupa futbolu ya da ayak futbol dediğimiz futbol çok yaygın değil. Onlar daha çok diğer tür Amerikan futbolu ve beyzbol seviyorlar ama böyle bir ritüel
1: Evet. Ne kadar güzel, ne kadar keyifli anlatıyorsun. Konu Dünya Kupası spor
0: geliştirmişler.
1: olunca. Evet. İlk defa seni bu kadar heyecanlı gördüm.
0: Bir de kendim hazırlandım ya.
1: Evet.
0: Bir de uğurlu forma var.
1: Sombrero Meksikalıların kullandığı güneşten korunmak için geniş ve
0: Ha.
1: yukarı kıvrık kenarlı yüksek
0: Şapka mı?
1: evet, şapka türü.
0: Sombrero işini
1: Evet,
0: hatırladım. Tamam.
1: Meksika şapkası
0: Tamam,
1: yani.
0: Meksika şapkası. Ha, şu geniş kullanılan.
1: Evet,
0: Bütün
1: evet.
0: Meksika
1: Bak
0: lokantalarında
1: gördün mü
0: veriliyor.
1: ben
0: Tamam.
1: de neler biliyorum.
0: Biliyorsun.
1: Feraycığım sağ olsun kulağıma fısıldadı.
0: Uğurlu forma diye bir şey var. Bu sadece futbolda yoktur. Basketbol izleyicisiyim dedim ya. Onlarda da
1: Evet.
0: çok bu ritüele inanılır. Taraflar eğer takım kazandıysa taraftarlar kazandıkları maçtan sonra o formayı yıkamazlar. Aynı formayı bir dahaki maçta da giyerler.
1: Giyerler.
0: Onun uğur getirdiğine inanırlar. Kokmuş, kirlenmiş önemli değil.
1: Önemli değil,
0: Uğurlu o.
1: uğurlu. Peki senin var mı böyle Uğur'un maç izlerken
0: Yok
1: ya
0: benim
1: da...
0: yani dedim ki basketbol izliyorum ama hiç öyle bir şampiyona bittiğinde eğer atıyorlarsa formayı alırım. Ya yani forma iki tane forma var evde. Anadolu Efes taraftarıyım ben. Ama ya yani onun dışında öyle bir şeyim yok. Yani böyle tutkulu bir
1: Şimdi
0: taraftar değilim
1: bunlardan
0: zaten.
1: anladığım benim akıl değil totem kazanıyor.
0: Yok, akıl da kazanıyor, çaba da kazanıyor,
1: Yani
0: emek de
1: ben
0: kazanıyor.
1: de
0: Yok öyle bir
1: futbolda
0: şey.
1: taktik var sanıyordum ama herkes gizli bir çalışma
0: Ya
1: yapıyormuş
0: bu
1: evrenle. Çora

0: Şarkı,
1: Bunlar yan rol. Yok
0: yürüyüş,
1: yok.
0: şapka.
1: Yok. Başrolde bunlar yok. Öyle bir
0: Peki.
1: masamaya düşme.
0: Peki.
1: Yani oraya Kadir İnanır'la Tarık Akan çıkıyor sahneye.
0: Ha.
1: Yanında da oyuncular var. Ama o yani totemler onlar. Ana rol Kadir İnanır'la senin anlayacağın şekilde sinema üzerinden örnek veriyorum.
0: Peki.
1: Tarık Akan. Yani sen Tarık Akan'la Kadir İnanır'ın rolünü başkasına verme. Yani
0: Diyorsun. Peki.
1: Metin Ali Feyyaz geliyor yani sahneye. Öyle söyleyeyim ben sana.
0: Peki, tamam, bir müzik arası verelim, sonra devam edelim.

0: Şimdi seni ilgilendiren bir konudan bahsedeceğiz.
1: Ay yaşasın.
0: Moda, dünya.
1: Aa
0: Şimdi
1: evet.
0: senin moda kavramın farklı, benim moda kavramım farklı.
1: Sen
0: Neler?
1: Dünya Kupası modasını mı takip ediyorsun?
0: Hayır. Dünya Kupası'nda ne modaydı diye düşündüm ben moda denilince. Kartlar geldi aklıma bana.
1: Ne
0: Hatırlar
1: kartı?
0: mısın? Böyle kart oyunlarımız vardı bizim. Erkek
1: Evet.
0: çocukları çok sever.
1: Evet.
0: O kart oyunları yeniden moda olmuş. Onun, yani
1: Hmm.
0: moda deyince hemen onun ne var bu Dünya Kupası'na eskiden nostaljik ne moda var
1: Nasıl
0: diye.
1: oynardınız
0: Böyle
1: ki?
0: kartları toplardık, takas ederdik. Bende Ronaldo var, sende Messi mi var? Bende Messi'nin
1: Hmm. Hala
0: işte şu forması var, sende ne var diye.
1: saklıyor musun o
0: Yok artık, yok artık.
1: kartları?
0: Euro 96 ile FIFA 94 mesela meşhurdu. Şu anda
1: Hmm.
0: da Şili'de bir stadyumda 8 bin kişi toplandı.
1: Aslında güzel bir koleksiyon olurmuş.
0: Tabii tabii işte
1: Saklasaydın.
0: 8 bin kişi o koleksiyonu paylaşmış. Güney Amerika'nın her ülkesinden gelmiş. Şili'de bende bu var, sende bu var. Türk oyuncuların da kartları var. Bir de onu yeni versiyonu çıkartma. Sticker dediğimiz şeyi de
1: Hı.
0: eklemişler.
1: Ne yapıyorlar?
0: Çıkartma.
1: Arabalarına mı yapıştırıyorlar?
0: Şey albümler var. Albümde neyim eksik diyorlar. Mesela 11 oyuncuyu koyacaklar. Yedeklerle beraber atıyorum 16 oyuncunun fotoğrafını koyacaklar. Eksik olanı ondan takas ediyor. Satın alıyor.
1: Hmm, çok
0: Yani mesela o bir
1: ilginç.
0: modaydı. Bendeki moda kavramı bununla sınırlı. Sende tabii moda daha geniş bir kavram.
1: Evet, peki anlatalım o zaman geçmişten en ilginç ve ikonik moda bilgilerini
0: Mesela
1: paylaşalım.

0: Tolsuz formaları var Camero'nun 2002 yılında. Ünlü bir markanın tasarladığı kolsuz formaları giyiyor Kamerunlular. Ancak FIFA diyor ki bu atlet. Bu nedenle giyemezsiniz. Kamerun'da turnuva boyunca formaların altına siyah kollar dikmek zorunda kalıyor.
1: İçine kollu bir tişört giyseler o da
0: Çok sıcak
1: olurmuş.
0: ama biliyorsun Dünya Kupaları yaz aylarında yapılıyor. Kışarlardı zaten çok koşuyorlar.
1: Aztek takvimi Meksika 1998. Meksika forması üzerindeki Aztek takvimi deseniyle futbol moda tarihinin en cesur tasarımlarından biri olarak kabul edilirmiş.
0: Kot görünümlü formalar giyiyor Amerika Birleşik Devletleri 1994'te. Kot yakışırdı Amerikalılar o anlamda. 90'ların ruhunu yansıtan kotlar yani kot desenli formalarla sahaya çıkıyorlar ve Amerika'yı öyle temsil ediyorlar. Bence orijinal olmuş.
1: Evet, bence de ve 1950 yılına uzanıyoruz Hindistan'a. Çıplak ayaklılar var. Hindistan ayakkabısız oynamalarına izin verilmediği için turnuvadan çekilmek zorunda kalıyor.
0: Neden ayakkabısız olduklarını biliyor musun?
1: Bilmiyorum
0: Paraları
1: neden.
0: yoktu.
1: Ondan
0: Öyle
1: mı?
0: krampon alabilecek durumları yoktu.
1: Hmm,
0: Hatta
1: evet.
0: Türkiye'de gidememişti
1: Evet,
0: hatırlıyor
1: Türkiye'de
0: musun?
1: gidemedi
0: Yani
1: demiştik. Evet,
0: o nedenle de
1: parasızlıktan.
0: parasızlıktan ayakkabı alamıyorlar ve turnuvadan çekilmek durumunda kalıyorlar.
1: Bu sene varlar mı? Biliyor
0: Hindistan
1: musun?
0: yok.
1: Yok. Merak
0: Hindistan'da
1: ettim hani acaba.
0: kriket oynanıyor. En
1: He.
0: meşhur sporları onlar oluyor.
1: Onlar.
0: Dediğim gibi
1: Peki.
0: diğer sporlara çok
1: Evet,
0: meraklıyım.
1: peki. Bir de rengarenk kaleci George Campos 1994 yılında Meksikalı kaleci kendi tasarladığı neon renkli çok bol formalarla bir efsane olmuş
0: Neon
1: oyunlarda.
0: renkli ne demek? Yani çok ışıltılı böyle
1: Hayır,
0: parlayan mı? Fosforlu mu?
1: fosforlu. Fosforlu işte sarısıyla, yeşiliyle, turuncusuyla bu sene moda görürsün.
0: Ya mutlaka. Moda deyince zaten konu sende. Dedim ya sen artık biraz daha katıl. Retro ve modern karışımı bir kıyafet var. Sürdürülebilir kumaş teknolojiyle birleşiyor. 2026 formalarında 90'lar esintileri.
1: Evet, 2026'ya
0: Ve
1: geldik
0: geldik.
1: yani. Evet.
0: Yani retro ve modern karışımı göreceğiz. Yani bunu açıklamam benim çok zor, sen açıkla. Ya eski kıyafetlerle yeni teknoloji kıyafetleri beraber mi göreceğiz?
1: Beraber,
0: Yani
1: beraber.
0: fosforlu kıyafetle pastel tonları yan yana mı göreceğiz yani?
1: Hayır, renk olarak değil. O model olarak karıştırıyorlar.
0: Kumaş teknolojisi
1: Kumaş
0: olarak.
1: teknolojisi olarak.
0: Kültürel motifleri görecekmişiz. Ülkelerin yerel kültürel sembolleri, mesela Aztek takvimleri, geleneksel desenler formaların dokusuna işlenecekmiş. Akıllı lüks ve sokak modası da var 2026'da. Bunu sen açıkla lütfen. Ben o block core formajin kombini nedir hiç anlamadım.
1: Formalar ben şimdi şöyle bak şimdi anlatacağım sana.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
1: Formalar futbol sahasından çıkıp günlük hayatta da giyilebilir. Streetwear diyoruz biz bunlara. Böyle bir tarza
0: Cadde kıyafeti,
1: bürünüyor.
0: sokak kıyafeti
1: Evet,
0: tam
1: sokak
0: olarak.
1: kıyafeti ve 2026'da blockcore forma jean kombinleri akımı olacak bu ve zirve
0: Ya
1: yapacak.
0: sokakta forma giymeyecekler ama formayı andıran kıyafetler
1: Setler
0: olacak. Ya da
1: olacak.
0: kıyafeti andıran formalar olacak. Doğru mu anladım?
1: Evet, doğru. Evet.
0: Ve Türkiye'nin 2026 forması. Ondan da bahsetmeden olmaz.
1: Olmaz bence 24 yıl aradan sonra 2002'den beri ilk kez Dünya Kupası'na katılan Ay Yıldızlı ekibimizin formaları beğeni topladı.
0: Tasarımı söyleyelim.

0: Geleneksel kırmızı beyaz renkler korunuyor. Göğüs kısmında ikonik kırmızı bant tasarımı var. Türk bayrağı detayı önemli. Formanın merkezinde dikdörtgen şeklinde yer alıyor. Formalar taraftarlar arasında klasik bulunmuş. Bazıları daha yenilikçi bir tasarım beklediğini söylemiş. Böyle bir eleştiri var. Aynı şekilde Dünya Kupası'na giden futbolcuların dışarıda giydiği kıyafetler, takımlar var. Orada da bordo renk seçilmiş. Onu da çok beğenmediler. Ben beğendim bu arada. İçteki tişört ve üstteki ceket çok... Tabii benim gibi klasik bir adam için çok orijinal olması gerekmiyordu. Ben çok beğendim. Mesela giyerim ben o kıyafeti.
1: Ha,
0: Yani
1: giyersin. Peki ben görmediğim için
0: o
1: henüz bir
0: bordo
1: şey
0: ceketi giyerim mesela ben.
1: diyemeyeceğim. Evet.
0: Yani çok eleştiri aldım
1: Hiç
0: ama
1: seni
0: daha...
1: bordoyla görmedim
0: Onu
1: ama
0: giy, o
1: neyse.
0: tonu giyerim yani işte ben bile giyerim diyebileceğim
1: Dedi.
0: ama
1: Evet.
0: daha orijinal bir şey bekleniyormuş anladığım kadarıyla.
1: Evet. Ve 2026 trendlerinde öne çıkanların başında da baggy, bol pantolonlar ve formalar varmış tabii, rahatlık ön planda
0: Bu
1: yine.
0: baggy biliyor muydun ne olduğunu sen daha önce?
1: Tabii, bol
0: Baggy.
1: pantolon.
0: Ha, peki tamam.
1: Bilmiyordum, ben de şimdi gördüm. Futboldan ilham alan sneakerler var. Wales Bonner gibi tasarımcılar 2026'da futbol ayakkabılarının günlük moda versiyonlarını ön plana

0: izleyenler. Ben onlardan olacağım.
1: Bak bir mesajımız var. Orada da başka bir izlenme yapılmış zaten.
2: Merhabalar. Ben maçları izlerken hemen hakemlere bakarım. Fosforlu formaları ve çorapları hep dikkatimi çekmiştir. Abdullah Bey bu hafta coşkuyla anlatıyor futbolcuları. Her hafta zevkle dinliyoruz. Çok selamlar demiş Ankara'dan sevgili Çiğdem Ocakoğlu. Çok teşekkür ediyoruz. Bak sendeki coşkuyu dinleyicilerimiz de
1: fark etti diyorsun. Bir de ay, fosforlu formaları ve çorapları hep dikkatimi çekmiş.
0: Evet.
1: Yani bir kadın
0: i̇şte
1: bakışı.
0: Tabii yani biz
1: hayatımda bakmam çorabına. Gerçekten hiç merak
0: nasıl
1: da etmiyorum.
0: Nasıl bakmıyorsun dizine kadar çoraba?
1: İyi ya. Gole o çoraba değil. Topun. La ne kadar birleştiğine bakıyorsun ayağını.
0: Anladım peki.
1: FIFA Dünya Kupası sadece bir spor turnuvası olmanın ötesine geçerek podyumları, sokak kültürlerini ve lüks tüketimi baştan aşağı şekillendiren devasa bir moda katalizörüne dönüşmüş durumda diyebiliriz Nilgün. Dünya Kupası'nın estirdiği ana moda rüzgarları ve yarattığı kültürel dönüşümlerden de söz etmek gerekecek bu süreçte.
0: Blokor ve blokette akımlarının zirvesine gelirsek, stadyumdan sokağa bir akım var. İstanbul nereden çıktı?
1: Türkiye'yi tutuyoruz ya. İstanbul'a giden futbol. İngiliz.
0: İngiliz futbol kültüründen doğan vintage futbol formalarının bol jean pantolonlar ve retro sneaker modelleriyle kombinlendiği blokor akımı Dünya Kupası dopingiyle sokak modasının resmi üniforması haline geldi. Eskiden insanlar maça giderken forma giyiyordu. Şimdi forma giyip kahve içmeye gidiyorlar. Bunu böyle diyebiliriz herhalde,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, biraz önce söylemiştik. Yani stadyum sokağa taşınacak. Artık sokakta da giyilecek o formalar.
0: Ve kadın modasında futbol. Akımın kadınlar arasındaki versiyonu olan blokette futbol formalarını mini etekler, danteller ve kurdelelerle birleştirerek feminen ve sportif tarzı bir araya getiriyor. Biz kadınlar dokununca biraz kurdele, dantel, zarafet girecek tabii ki devreye.
1: Kurdele ve forma, dantel ve forma. Ya ne kadar uyacak çok merak ediyorum o zarafeti.
0: Uyacak tabii, çok da güzel uyacak.
1: Biraz önce sen biraz bahsetmiştin streetwear, sokak modası diye. Spor giyimle birleşecek bu. Forma kalıpları değişecek. Markalar artık formaları sadece sahada terletilecek birer spor kıyafeti olarak değil, günlük yaşam tarzı ürünü olarak tasarlamaya başlamış. Kuzey Amerika'daki turnuva öncesinde sokak modasına uyum sağlanması için göbeği açık siz crop diyormuşsunuz ona.
0: Sen ne diyorsun?
1: Ben göbeği açık diyorum. Kızlar böbrek hastası olacak diyorum.
0: Peki.
1: Bu tür formalı üretiyorlarmış ve lüks kumaşlı eşofmanlar trend listelerini alt üst ediyormuş. Allah Allah ya. Hangi arada trend listelerine girdiler de alt üst oldular bilmiyorum. Kültürlerin karışımı var. 2022'de Katar'da geleneksel başörtüsü Gutra'nın ülke renkleriyle birleşmesi ya da 2026'da Amerika Birleşik Devletleri Meksika Kanada ortaklığında Amerikan futbolu ve basketbol kültürünün sokak detaylarının futbol formalarına entegre edilmesi modayı çok kültürlü bir panayıra dönüştürüyor.
0: Lüks moda evleri ve sokak devlerinin işbirliklerine baktığımızda koleksiyon savaşçılarını görüyoruz. Spor devleri lüks ve sokak giyim markalarıyla turnuvaya özel kapsül koleksiyonlar çıkarıyor. Örneğin iki ünlü firmanın işbirliğiyle üretilen kamuflaj desenli turnuva serileri ve korse detayları, tasarım formalar, maç günü ürününden ziyade birer statü sembolü olarak satılıyormuş. Ve yüksek moda podyumları bazı ünlü markalar futbol şortlarını, dizüstü futbol çoraplarını ve krampon esintili topuklu ayakkabıları doğrudan podyuma taşıyorlarmış.
1: Tabii bir de nostalji pazarlaması yapılacak. Hugo Sanchez'li formayı birebir retro seri olarak satışa sunmuşlar. 1986 yılında giydiği formayı bunu seri olarak satışa sunuyorlar. Bir de koleksiyon değeri olan ürünler var. Örneğin geçmişteki Nijerya forması gibi moda dünyasına birer kült obje ve koleksiyon parçası haline geliyormuş bunlar.
0: Evet ve futbol sahalarında yaşanmış acayip olaylara da değinelim mi? Vaktimiz el verdiği ölçüde.
1: Hakem oyna deyince oynamaya başlayan bir futbolcu var. Hakem oyna diyor, Cumhur da oynuyor. Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan bir Süper Lig maçında yan hakeme yakın bir yerde yaşanan bir pozisyonda faul bekleyen Çaykur Rizesporlu Cumhur, hakemin oyna işareti üzerinde

0: Sinirlenip epey sıra dışı bir tepki veriyor ve gerçekten oynamaya başlıyor. Ne oynuyor? Çifte telli.
1: Şimdi hakeme itiraz etmek, navigasyona bağırıp yolu değiştirmeye çalışmak gibi bir şey bence. Çünkü kararı asla değişmez
0: Ama
1: hakemin.
0: çözüm bulmuş,
1: Hiçbir
0: baksana, tepkisini
1: itirazda
0: koymuş
1: onun
0: ortaya.
1: için oyna derse o da tribünlere karşı oynar yani.
0: Kendi kalesine bir maçta 149 gol atan bir takım var. Madagaskar liginde oynayan herhangi bir maç herhalde dünyada kimsenin pek ilgisini çekmez bu maç. Ama 31 Ekim 2002 tarihinde Stade Olympique de Lemyrne ile Adema takımları arasında oynanan playoff maçı Guinness Rekorlar kitabına giriyor. İki takım arasında oynanan bir önceki maçta hakemin haksız kararıyla şampiyonluğu kaybettiğine inanan Stade Olympique de Lemyrne bu durumu protesto etmek için bir sonraki maçta kendi kalesine 149 gol atarak görülmemiş bir sivil itaatsizlik eylemine imza atıyor.
1: Azimlilermiş. Bir dakika bile dolmadan gol atmışlar. Evet, şimdi futbolu konuştuk da yine bir müzikle veda edelim dedik. Biz
0: Elbette.
1: sizi konuşuruz diyerek bitirelim istedik programı. Başarılar dileyelim tüm takımlara. Sahada saygı ve centilmenlik kazansın diyelim. Melih Demirezer'e teşekkür ederim yayınımızı dinleyicilerimize ulaştırdı.
0: Feraye çok teşekkür ederim.
1: Sana
0: Ben
1: da
0: böyle
1: çok
0: bir
1: teşekkür
0: ben rica
1: ederiz.
0: ederim. Böyle bir öneri sundum. O da çok güzel katkı koydu. Bir de
1: Sen de
0: futbolla modayı birleştirdim. Ben de
1: coşkuyla
0: anlattım. Daha da anlatacak çok şey vardı
1: vardı
0: ama
1: ama
0: hemen
1: sürmedi.
0: şarkıya giriyoruz. Ne diyoruz? Giriyoruz ve biz sizi konuşuruz
1: Hoşça
0: diyoruz.
1: kalın.

0: Sayın hayat turizmi yolcuları, mola süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kahramalı yolculuklar.
1: Mola bitti.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına

36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazeteler ise oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Gutierrez yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 10 Haziran 2026 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Fatih İnce var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 00

0-90 312-463 34-19 ve çift 0-90 312-463 34-21. TRT TSR Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, yazar Bilal Çetin olacak. İkinci bölümde dış siyaseti, dış dünyayı değerlendireceğiz. Siyaset bilimci, stratejist, Doktor Mehmet Bozkuş stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak.

0: Bugün ne oldu?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı çok anlamlı bir seçim zaferine imza atmıştır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı konuşmada güncel siyasi gelişmeler, yerel ara seçim sonuçları ve bayram sonrası sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hafta sonu 6 beldede yapılan ara seçimlerde Cumhur İttifakı'nın önemli bir başarı elde ettiğini belirterek, yapılan ara seçim 6 beldenin 4'ünde AK Parti'mizin, birinde ise ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı ipi göğüslemiştir dedi. Bakan Fidan Yunan mevkidaşıyla görüştü. Dışişleri Bakanlığı'nın en sosyal hesabından yapılan paylaşımda Bakan Hakan Fidan, Sofya'da yapılan Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci devlet ve hükümet başkanları zirvesi kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yera Petritis'le görüştü. Hasret bitiyor. Bizim çocuklar Dünya Kupası sahnesine çıkıyor. 2002'deki tarihi başarının ardından tam 24 yıl süren Dünya Kupası özlemini dindirmeye hazırlanan A Milli Futbol Takımı, pazar günü oynanacak Kanada'daki ilk maç öncesi Arizona'da kampa girdi. Vincenzo Montella yönetimindeki bizim çocuklar, hazırlık maçlarındaki moralli görüntüsüyle Avustralya karşısında ilk zaferini arıyor. Trump'tan İran'a tehdit, bedelini ödemek zorunda kalacaklar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya varmak konusunda çok fazla zaman harcadığını ve bu nedenle bedelini ödemek zorunda kalacakları ifadesini kullandı. Fox News'un haberi, Trump İran'a karşı yeni saldırı emri vermeye yaklaştığını söyledi. Fox News haber kanalı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı yeni saldırı emri vermeye yaklaştığını ve hedeflerin İran'ın enerji santralleri ve köprüleri olduğunu söylediğini bildirdi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ne savaş ne barış durumundan çıkmalıyız dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, halkın karşı karşıya olduğu ekonomik sorunlara işaret ederek ne savaş ne de barış durumundan çıkılması gerektiğini belirtti. İran, Amerika Birleşik Devletleri ateşkesi defalarca ihlal ederek diplomatik sürece zarar veriyor açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın güney bölgelerine yönelik saldırıları hakkında Amerika Birleşik Devletleri ateşkesi defalarca ihlal ederek diplomatik sürece zarar veriyor dedi. Haaretz gazetesi, İsrail Gazze'de büyük çaplı yeni bir saldırıya hazırlanıyor haberini yaptı. Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail ordusu Hamas'ın yeniden güçlendiği bahanesiyle Gazze'de büyük çaplı saldırılara hazırlanıyor. Son haberimiz ekonomi ile ilgili. Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran savaşında petrol arzı kaybının 1 milyar varile ulaştığı hesaplanıyor. Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Enerji, Amerika Birleşik Devletleri İsrail ve İran savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında bugüne kadar yaklaşık 1 milyar varillik kümülatif ham petrol arz kaybı yaşandığını, bu rakamın yıl sonuna kadar en az 2 milyar varile ulaşabileceğini tahmin etti.
0: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Gündemin öne çıkan başlıklarını konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Gazeteci, yazar Bilal Çetin stüdyomuzda konuğumuz. İyi akşamlar, hoş geldiniz programımıza.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Arzu Hanım.
1: Teşekkür ediyoruz. Yoğun ve hareketli gündemi süremiz yettiğince değerlendireceğiz sizinle. Bugün AK Parti grup toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Önemli de açıklamalar yaptı. Hem güncel siyasi gelişmeleri değerlendirdi, hem yerel ara seçim sonuçları ve bayram sonrası sürece ilişkinde önemli açıklamaları vardı. Şimdi yerel seçimler oldu 6 beldede ve Cumhur İttifakı'nın adayları 5 beldede ipi göğüslediler. Bununla ilgili de sandıkları patlatan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi Cumhurbaşkanı. Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Evet, şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her çarşamba olduğu gibi AK Parti grup toplantısında hem iç siyasete hem de dış siyasete yönelik önemli açıklamalar yaptı. Ekonomiye yönelik de açıklamalar vardı. Özellikle çiftçilerimize yönelik önemli, evet, bir müjdeyi verdi. Onu da hatırlatalım. Şimdi biliyorsunuz hafta sonunda

0: 6 beldede yerel seçimler yapıldı ve bu yerel seçimlerde sizin de ifade ettiğiniz gibi Arzu Hanım, Cumhur İttifakı'nın adayları 6 beldeden 5'inde seçimleri kazandı. Bir beldede ise seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi adayı kazandı. Tabii şimdi bu yerel seçimlere ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara baktığımız zaman evet, bu yerel seçimler dar kapsamda ve çok az kişinin katılımıyla yapılmış bir seçimler. Ama bu seçimler bir netice ortaya koyuyor. Bu seçimlerde millet yine Cumhur İttifakı'na ve AK Parti adaylarına güvendi ve onlara destek verdi. Erdoğan'ın burada dikkati çektiği nokta şu. Yani bu yerel seçim sonuçlarını muhalefetin değerlendirme şekline dikkat çekti. Muhalefet partilerinin seçimler öncesinde üst perdeden attığını, seçimleri kazanacaklarını, toplama kalabalıklarla bu beldelerde mitingler yaptığını ifade etti. Ama bu toplama kalabalıklarla yapılan mitinglere rağmen seçimleri AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı adaylarının ezici çoğunlukla kazandığını ifade etti. Ve bu seçim sonuçlarından muhalefet parti CHP'nin yine sonuç çıkartamadığını, bu seçim sonuçlarını doğru olarak okuyamadığını, yine milleti suçladıklarını ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii bu seçim sonuçları evet küçük bir kapsamda, dar kapsamda yapılmış seçimler ama her seçim seçimdir. Bütün partilerin bu seçimleri önemsemesi ve buna göre hareket etmesi gerekir. Ve muhalefet partisi de bu seçimleri önemsedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel gitti bu beldelerde mitingler yaptı. Bayağı da kalabalıklar topladı. Ama şunu gördük. Miting meydanlarda toplanan bu kalabalıkların sandıktaki sonuçlara yansımadığını gördük. Şimdi hatırlamıyorum ama bir beldedeki seçimlerde CHP adayı sadece 2 oy alabildi. Bu CHP açısından oturulup tartışılması ve konuşulması gereken bir konu. Hatta CHP'ye yakın yorumcular ve gazeteciler şu değerlendirme yapıyorlar. Mutlak butlandan sonra yaşanan tartışmalar acaba CHP'ye oy kaybettiriyor mu tartışmasını yapıyorlar. CHP'nin bunları oturup düşünmesi lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün konuşmasında tabii bunlara dikkat çekti ama asıl CHP'nin, muhalefet partilerinin milletin verdiği mesajları doğru olarak okuyamadığını ve hala okumama konusunda da ısrar ettiğini ifade etti. Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesini böylece yorumlayabiliriz.
1: Peki, tabii iç siyasete yönelik bayramda, bayram öncesi, bayram sonrası gelişmelere yönelik de önemli açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Dedi ki biz ilk günden itibaren CHP'nin 38. kurultayına ilişkin tartışmaları yapan da, şaibe bulaştığına iddia eden de, belgelerle mahkemeye götürüp hakkını arayanlar da CHP'lilerdir. Biz bu işin içinde değiliz dedi ve kavganın tüm taraflarının da CHP'li olduğunu söyledi. Fakat mahkeme kararı sonrası yaşananlar bizim haklılığımızı teyit etmiştir dedi. Nasıl değerlendirirsiniz bu açıklamalarını?
0: Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları bütün milletimiz dikkatle ve ilgiyle izliyor Arzu Hanım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda bir çift başlılık var, iki başlık var. Bir Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi var, bir de Cumhuriyet Halk Partisi grubunun konuşlandığı Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Dün biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı yapılacak mı yapılmayacak mı tartışması vardı. Bütün medyanın ve Türkiye'nin gündemi buydu. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Evet, medyada biz bunu biraz fazla önemsiyoruz ama aslında milletin gündeminde bu konu yok. Milletin gündemi daha farklı. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı, grup toplantısında kim konuşacak, meclise gruba ziyaretçi alınacak mı alınmayacak mı, tüm bunları tartıştık dün. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısına katılacağını ve konuşacağını ifade etti. Ama CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e yakın milletvekilleri sabah saatlerinde grup salonuna girip erkenden doldurarak adeta Kemal Kılıçdaroğlu'na grup toplantısına gelme mesajı verdiler. Ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sağduyulu hareket ederek grup toplantısına katılmayacağını açıkladı. Yani dün mesela o grup toplantısına hem Özgür Özel'in hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı anda nelerin yaşanabileceğini tahayyül bile etmek istemiyorum. Biliyorsunuz taraftarlarını çağırmışlardı. Hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu kanadı. Taraftarları meclis kapısına geldiler ve orada neredeyse birbirleriyle kavga edeceklerdi. Bir kanat FETÖ'cü Özgür diye slogan atarken bir kanat da hain Kemal diye sloganlar attılar. Polis orada olmasaydı belki birbirlerine girecekti. Orada mesela meclis kapısında bazı televizyon muhabiri arkadaşlarımıza saldırdılar. Bu saldırıları da buradan kınamak istiyorum. Yani orada görevini yapan gazeteci muhabir arkadaş

0: arkadaşlardan ne istiyorsunuz? Onlar orada görevini yapıyorlar. Ama orada hatta mesela çok ahlak dışı hareketler yaptılar. Televizyon ekranlarına da yansıdı. Bu Akit TV adını da verelim. Akit TV ekranlarına da yansıdı. Yani böyle ahlaksızca şeyler yapılabilir mi? Orada mesela kavga çıkacaktı. Eğer o taraftarlar grup toplantısına alınsaydı, mesela Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısına konuşma yapmaya gelseydi, Allah göstermesin kan gövdeyi götürecekti yani. Meclis Başkanı burada duyarlı bir tavır sergiledi ve CHP grup toplantısına ziyaretçilerin alınmasına yasak getirdi ve doğru adım attı bence. Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısına katılmayarak doğru bir adım attı. Ama CHP'deki bu tartışmalar hala devam edecek gibi gözüküyor. Biliyorsunuz son dakika biz yayına girmeden önce de bir karar verildi ve kamuoyuna açıklandı. CHP Genel Merkezi 9 milletvekilinin ihracı yönünde karar aldı. Daha doğrusu ihracına yönelik disipline sevk edilmesi kararı alındı ve büyük ihtimalle bunlar ihraç edilecekler. Kim bu isimler? Bu isimler arasında CHP'nin şu anda grup başkan vekili olan Ali Mahir Başar ve Gökhan Günaydın var. Veli Ağbaba gibi CHP'nin önemli bir ismi olan milletvekili var. Ve 9 milletvekili toplamda kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiler. Bunların ihraç edilmelerine kesin gözüyle bakılıyor. Tabii şimdi burada tartışılan konu şu. Daha doğrusu pardon. AK Parti'ye ve iktidara yönelik CHP'li kanattan yapılan eleştiriler var. Nedir? İşte mahkeme kararı çıktı. Bu kararı AK Parti verdirdi. Bu nedenle CHP'yi karıştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün konuşmasında ona dikkat çekti. Kardeşim, bu mahkemeye başvuranlar CHP'li, şikayet edenler CHP'li, şikayet edilenler CHP'li, rüşvet aldık diyenler CHP'li, benim oyumu zorla satın aldılar, bana işte şu vaatlerde bulunanlar CHP'li. CHP'lilerin yaptığı bu başvuru üzerine mahkemenin böyle bir karar vermesinden niye iktidarı sorumlu tutuyorsunuz? Şikayet eden de CHP'liler, itiraz eden de CHP'liler. Kurultaya spekülasyon karıştı. Kurultaya işte delegenin oyu fesada uğratıldı diyen de CHP'liler mahkemede bu yönde karar verdi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna dikkat çekiyor. Yani AK Parti, iktidar, Cumhur İttifakı bu kararın hiçbir tarafında yok. Ama buna rağmen AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı suçluyor. Hem Özgür Özel kanadı hem Kemal Kılıçdaroğlu kanadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün konuşmasında buna dikkat çekti ve biz bunun dedi hiçbir tarafında yokuz. Güvenli takip mesafesinden de biz bunu takip etmeye devam ediyoruz dedi. Ama tabii Erdoğan'ın bir uyarısı da vardı. Dedi ki bak meclisin terörize edilmesine müsaade etmeyiz dedi. Meclis dedi tarafların dedi meydan muharebesi yapacakları yer değildir dedi. Asla buna da izin vermeyiz dedi. Bence bu çıkışı önemli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Çünkü buna müsaade edilmemesi lazım. Şimdi CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkan Vekilleri meclisi bir üs haline getirdiler. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan da CHP Genel Merkezi'ni bir üs haline getirdiler. Ama meclisin bu tür şeyler için kullanılması asla kabul edilebilir bir durum değildir. Dün mesela meclisin Dikmen kapısında yaşanan olaylar kimsenin kabul edebileceği olaylar değildir. Taraflar işte otobüslere bindirilip taraftarlarını meclis kapısına yığıyorlar. Ama dün mesela meclis başkanı Numan Kurtulmuş sağduyulu bir tavır gösterdi ve ziyaretçi alınmaması kararı verdi ve doğru bir karardı bu. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuşmasında buna dikkat çekerken ayrıca konuşmasının başında şunu da söyledi. Mecliste dedi bazı grup toplantılarında istenmeyen olaylar yaşanırken AK Parti grup toplantısının birlik ve beraberlik halinde yapılması gerçekten önemlidir. Gerçekten önemli Arzu Hanım. Yani biz mesela MHP grup toplantısı da öyle, İyi Parti grup toplantısı da öyle, AK Parti grup toplantısı da öyle. Geliyor genel başkanlar konuşuyor. Konuşmalarını yapıyorlar gidiyorlar ama bir tiyatro izliyoruz şu anda. Meclisi de bu tiyatroya alet etmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında buna dikkat çekti. Ve asla AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın CHP içindeki bu tartışmaların bir tarafı olmadığını, bu tartışmalarda asla taraf tutmayacağını ve uzak mesafeden bu tartışmaları takip ama kendilerine yönelik hakaretlere de cevap vermediklerini ifade etti. Eğer bu tartışmalar, CHP içindeki bu kavgalar kamu güvenliğini tehdit eder bir hale gelirse devletin güvenlik kurumlarında gereğini yapacağını ifade etti. Bence de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın bu konuda olumlu bir tavır sergilediğini ifade etti. Dün mesela Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de MHP grup toplantısında CHP'deki bu tartışmalara değindi. Hem Özgür Özel'in hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağduyulu hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. Ama şimdi herkes merak ediyor. Mesela önümüzdeki hafta CHP grup toplantısı yapılacak mı? Kim konuşacak grup toplantısında? Mesela bu milletvekilleri ihraç edilecek mi? İhraç edilirse grup başkan vekillikleri düşecek mi, düşmeyecek mi? CHP ile ilgili soru işaretleri hala devam
1: Devam ediyor.
0: edecek.
1: Peki, yaşayıp göreceğiz. Dış siyasete ve diplomasiye yönelik önemli açıklamaları da vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bir kere 7-8 Temmuz'da Ankara'da çok önemli bir zirve var. Bu zirveye çok önem atfediyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bizzat Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın da zirveye katılacak olması daha da önemini artırıyor dedi. Bir de İsrail ile ilgili açıklamaları vardı. Diplomasi başlığındaki açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi tabii 7-8 Temmuz tarihinde Ankara'da yapılacak NATO zirvesi çok önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu zirveye çok önem atfettiklerini bugünkü grup konuşmasında ifade etti. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da hayat duracak diyebiliriz. Kamu görevlileri de biliyorsunuz idari izinli olarak
1: Evet.
0: sayıldılar Ankara'da. NATO üyesi 52 yanılmıyorsam devlet ve hükümet başkanı Ankara'ya gelecekler. ABD Başkanı Donald Trump Ankara'daki zirveye katılacağını açıkladı zaten. Ve bu NATO zirve toplantısı aslında Türkiye'nin Ankara'nın tanıtımı açısından da çok önemli bir toplantı olacak. Bütün dünyanın ve NATO'nun gözü Ankara'da yapılacak zirve toplantısında olacak. Tabii bu zirve toplantısına Trump'ın katılması da zirveye ayrıca bir önem atfediyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın katıldığı NATO zirveleri dünya gündeminde daha çok ses getiriyor. Ve Donald Trump da Ankara'daki toplantıya katılacağını ifade etmişti zaten. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu NATO zirve toplantısına çok büyük önem atfettiklerini ifade etti. Tabii şimdi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da bu toplantı yapılacak ama Ankara'da hayat duracak diyebiliriz. Çok büyük güvenlik önlemleri alınacak. Çünkü çok sayıda hükümet ve devlet başkanı geliyor. Bu toplantı ayrıca NATO'nun geleceği açısından da önemli, alınacak kararlar açısından da önemli. Çünkü NATO şu anda çok tartışılan bir konuma geldi. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra. Bu zirveye önem verdiklerini ifade. Tabii Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çekti. Türkiye sadece NATO zirvesi yapmıyor. Bugüne kadar çok önemli zirve toplantılarına Türkiye ev sahipliği yaptı ve yapmaya devam ediyor. Antalya'da mesela COP31 toplantısı yapılacak ve 197 farklı ülkeden 100 bin katılımcının
1: Kasım'da.
0: evet Kasım ayında 100 bin katılımcının katılacağını açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Uluslararası Uzay Kongresi yapılacağını, Türk Devleti Liderler Toplantısı'nın Ankara'da gerçekleştirileceğini ifade etti. Yani Türkiye aslında bu uluslararası zirve toplantılarına ev sahipliği yapan bölgesel ve küresel bir aktör
1: Evet.
0: konumunda. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında önemli bir bölüm ayırdı. Konu ise İsrail meselesi. İsrail meselesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net ne mesajları vardı. Özellikle İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi konusuyla ilgili çok net mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İsrail biliyorsunuz Lübnan'a saldırılarını hala devam ettiriyor.
1: Ateşkese rağmen.
0: Ateşkese rağmen yani Lübnan'la görüşmeler yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki Lübnan'a saldırma. Ama
1: İran
0: ateşkese
1: söylüyor.
0: İran söylüyor, herkes bütün dünya söylüyor, Türkiye söylüyor, herkes söylüyor. Ama buna rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün rakamlar da verdi. İsrail'in son saldırılarında katledilenlerin sayısının 3.700'e yaralıların sayısının ise 11.000'i geçtiğini açıkladı. Yani bu saldırılarını dünyanın gözü önünde sessiz sedasız yapmaya devam ediyor. Gazze'ye yönelik saldırılarını devam ediyor mesela.
1: Evet, biraz önce söyledik mesela Haaretz gazetesi İsrail'in Gazze'de büyük çaplı yeni bir saldırıya
0: Evet.
1: hazırlandığının haberini yapıyor.
0: Evet yani Gazze'de ateşkes kararı alındı, barış süreci var bilmem ne. Ama buna rağmen Gazze'ye her gün saldırılar yapıyor, katliamlar yapıyor ve bunlara devam ediyor
1: Evet.
0: maalesef. Soykırımına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugünkü konuşmasında ona dikkat çekti. Özellikle Netanyahu'ya yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. Tabii Netanyahu'ya yönelik bu sert eleştirilerin bence perde arkasında mutlaka bildiği şeyler vardır Cumhurbaşkanımızın. Cumhurbaşkanımız Lübnan'a ve Suriye'ye yönelik İsrail'in saldırılarının şu açıdan önemsediğini ifade etti. Hatay'ın savunması Beyrut'tan başlar, Hatay'ın savunması Şam'dan başlar. Yani Beyrut'taki saldırılara ve Şam'daki saldırılara Türkiye olarak biz seyirci kalamayız ifadesini kullandı. Bu ifade çok önemli. Ve Asıl önemli ifadesi bence İsrail'in katil ve terörist başbakanı Netanyahu.

0: Netanyahu'yu da kızdırdı bu açıklaması. O da biliyorsun sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik iftira dolu açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki, evet biz Siyonist İsrail'in arz-ı mev'ud planını biliyoruz. Planının ne olduğunu biliyoruz ve bu planın gerçekleşmesine biz olduğumuz sürece asla müsaade etmeyeceğiz. Bu açıklaması çok önemli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Türkiye'nin İsrail'in bölgede neler yapmak istediğini bildiğini ve planlara yönelik olarak da Türkiye'nin ne adımlar atacağını net olarak ifade etti. Ve Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak Kıbrıs'ta Siyonist İsrail'in yönlendirmesiyle Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Siyonist İsrail ile işbirliği yaptığını ve orada Türkiye'ye yönelik bazı planlar yaptıklarını ve bunu bildiklerini ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dedi ki eğer dedi burada dedi Türkiye'nin aleyhine ve Kıbrıs Türk'ünün aleyhine bir adım atmaya kalkılırsa buradan açıkça söylüyorum dedi en net tepkiyi veririz, en sert tepkiyi veririz. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması da önemliydi. Şimdi Erdoğan'ın açıklamaları İsrail'de de hemen yankıları oldu. İsrail'in katil ve terörist başbakanı Netanyahu Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye pardon Türkiye'ye yönelik iftira niteliğinde açıklamalar yaptı. İsrail ordusunun en ahlaki ordu olduğunu ifade etti. Tabii herkes güldü sizin de güldüğünüz gibi bu açıklamaya. Çünkü İsrail ordusunun dünyanın en katliamcı, en
1: Evet.
0: terörist, en soykırımcı ordusunu Gazze'de 73 bin kadın, çocuk, bebek, yaşlı demeden katledilen insanlar. Gazze'nin dümdüz edilmesini gördük ve maalesef katil terörist Netanyahu bu orduyu en ahlaki ordu olarak nitelendirdi. Herkes tabii bu açıklamasına güldü. Tabii bir de İçişleri Bakanımızın açıklaması var. O da tartışılıyor biliyorsunuz. Kudüs valisi olmak istiyorum demişti. Bu açıklaması da İsrail'de bakanlar tarafından çok sert tepkilerle karşılandı. Ömer Çelik de biraz önce MKYK toplantısından sonra yaptığı açıklamada Kudüs'ün Türkiye ve Müslümanlar için önemli olduğunu, İçişleri Bakanı da bu açıklamasıyla bunu vurguladığını ifade etti. Bunun da altını çizelim Azra Hanım.
1: Peki. Ne kadar önemli gündem başlıkları var. Ama inanın hepsini konuşamadık. Daha
0: Evet,
1: vardı.
0: daha
1: Süremiz
0: konuşacağımız çok
1: bitti.
0: konu vardı. Süremiz sınırlı. Başka
1: Peki.
0: zaman inşallah.
1: İnşallah. Bugünün gündemini sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz
0: Biz
1: katıldığınız
0: teşekkür
1: için.
0: ediyoruz Arzu Hanım. İyi yayınlar
1: Sağ
0: diliyoruz.
1: olunuz. Gazeteci, yazar Bilal Çetin konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan merhaba.
1: Merhaba, kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz diyecektim ama bağlantımızda bir problem var. Tekrar bağlantıyı kurmaya çalışıyoruz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Evet, tekrar telefon bağlantımızda Irak'a dönüyoruz. TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızda bizi bekliyor. Yılmaz Aslan merhaba.
1: Tekrar merhaba, merhaba, iyi akşamlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyorum.

0: Bakıyoruz. Irak'ta gündemde hangi başlıklar var?
1: Tabii ki birinci sırada silahsızlanma süreci bildiğiniz gibi uzun bir süredir gündemde. Daha doğrusu seçimlerden hemen sonra gündeme geldi. Yeni Başbakan Ali Zeydi ile beraber gündeme geldi. Çünkü hükümet programında yer alan en önemli konu başlıklarından biriydi. Haziran ayı dolayısıyla Irak siyasetinin en kritik dosyası olan silahların devlet tekeline alınması sürecinde önemli kırılmalara sahne oldu. 2 Haziran'da mesela Haçlı Şabi bünyesindeki İmam Ali Tugayları Haçlı Şabi ile olan örgütsel ilişkilerini sonlandırma ve tüm silahlarını Irak hükümetine teslim etme kararı aldığını açıkladı. Bu adım Muqteda Es-Sadr'a bağlı Seraya Es-Selam'ın devlete entegrasyonunun ardından gelen ikinci büyük halka oldu. Bu önemli bir gelişme. Irak Başbakanı Ali Zeydi de Asayip Ehlil Hak ve İmam Ali Tugaylarının aldığı kararları devlet otoritesinin güçlendirilmesi açısından önemli olarak değerlendirdi ve silahların devlet kontrolünde toplanmasının hükümet programının temel hedeflerinden biri olduğunu ifade etti. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Pürüzsüz ilerlemiyor süreç. Seyyid-i Şüheda Tugayları ülkede yabancı askeri varlığını sürdüğünü ifade ediyor ve silah bırakmayacağını açıklıyor. Nuceba hareketi de benzer şekilde silahsızlanma çağrılarını reddetti. Bu hafta sonuna kadar, daha doğrusu pazar gününe kadar bu sürecin tamamlanması bekleniyor. Irak Hizbullah Tugayları ve Ashab-ı Kehf grubu da silahların teslim edilmesine karşı çıkan gruplar arasında yer alıyor. Yani Şii blok içerisindeki ayrışma derinleşiyor şu an için. Devletle bütünleşenler diye ve direnişte ısrar edenler şeklinde de ikiye ayırabiliriz bu grupları. Diğer taraftan gece saatlerinde yeni bir gerilim dalgasıyla sarsıldı Erbil tarafı. IKB bölgesi Erbil'de hava savunma sistemleri tekrar aktifleştirildi. Bölgedeki kritik askeri ve diplomatik noktaların İHA tehdidi altında olduğu rapor edildi. Aynı zamanda aynı süreçte Hürmüz Boğazı'nda bir Amerikan helikopterinin düşmesi Orta Doğu'daki askeri gerilimi en üst seviyeye taşıdı. Dolayısıyla 2026 yılı itibariyle Orta Doğu genelinde hissedilen güvenlik krizi Irak sahasını doğrudan etkilemeye devam ediyor. İran kaynaklı olduğu öne sürülen balistik füzeler ve kamikaze tipi insansız hava araçları, diplomatik misyonlar, askeri üsler ve sivil enerji altyapılarına hedef alan bir stratejinin parçası olarak görülüyor diyebiliriz. Yani Erbil yeniden hedef tahtasında, bölgenin güvenli liman imajı zayıflıyor. Yatırımcı endişesi de büyümeye başladı son zamanlarda. IKB heyeti de, yani Erbil'de Bağdat arasında da sorunlar var. Yeni komisyonlar kuruldu. Aylardır gündemde olan maaş krizi ve bütçe payı meselesi yeniden masaya yatırıldı. Erbil-Bağdat hattında para meselesi hala kronik. Yeni bir heyet eski denklemi yeniden masaya getiriyor. Büyük bir ihtimalle yakın bir zamanda çözülecek gibi görünüyor. Yeni başbakan bu konuda çok kararlı çünkü. Ve eksik bakanlıklar var. Seçimden sonra kabine kuruldu ve parlamentodan güven oyu da aldı. Ama 23 bakanlıktan 9'u hala bakansız bulunuyor. Ve bu bakanlıklar için aday gösterilen isimler meclisten güven oyu alamadı. Güven oyu alamayan bazı bakan adaylarının ise Irak meclisindeki oylama sürecine karşı mahkemeye yasal başvuruda bulunduğu ifade ediliyor. Bu arada altını çizelim. Büyük bir ihtimalle bir iki bakanlığın da Türkmenlere verilme durumu var. Şu an bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Özellikle Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa'nın bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Türkiye'nin de bu konuda çok ciddi bir girişimi olduğunu biliyoruz. Yakın bir zamanda müjdeli bir haber verilebilir. Irak eski Irak değil artık, yavaş yavaş demokratik ve çağdaş bir ülke konumuna gelmeye başladı. Ve bu son olarak da petrol sevkiyatı üzerinde şu an durulmaya başlandı. Yine Irak Merkezi Hükümeti tarafından yaklaşık 1,5 milyon varil ülkenin mevcut günlük petrol üretimi söz konusu. Şu an itibariyle yaklaşık 400 bin varil civarında bir sevkiyat gerçekleştiriliyor. İlk etapta 700-800 bin varile çıkarılması planlanıyor. Hürmüz'de malum durum sakin, daha doğrusu durum kritik. Ve bu nedenden dolayı da şu an için herhangi bir gelişme sağlanabilmiş değil ama önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili de ciddi bir adım atılacağı benziyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz size. Sağ olunuz. TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda günün özeti devam ediyor.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
2: Evet, son bölümde dış siyaseti, dış dünyayı konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Siyaset bilimci, stratejist, doktor Mehmet Bozkuş stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
3: Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Arzan Hanım.
2: Evet, dış siyaset ve diplomasi başlığında da çok önemli gelişmeler var. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran arasında yaşanan gelişmeler. Tam müzakereler sonuca ulaşacak, tam artık barış gelecek derken yeni bir gelişme, yeni bir atak oluyor. Ve biz yeniden acaba savaş tekrar mı alevleniyor diye düşünmeye başlıyoruz. Mesela hafta sonu İsrail'in Beyrut'a saldırıları nedeniyle böyle bir alevlenme olmuştu ama sonra kriz sönümlenmişti. Şimdi bu sabaha karşı bir baktık televizyon ekranları yine kızardı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a saldırdı. Amerikan helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla saldırılar düzenledi. Ve işte gün içerisinde de yine yatışsa da iş bunu konuştuk. Gündemi de aktarırken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a bir saldırı konusunda karar vermek üzere olduğu yönünde de haberler dile getirdik, paylaştık. Gelinen son durumu nasıl değerlendirirsiniz? Neler yaşanır bundan sonra?
3: Tabii şu anda konjonktür tam bir kaotik diplomasiye dönüşmüş durumda. Yani baktığımız zaman bu kaotik diplomasi sürecinde savaş ile müzakereyi, ateşkes ile saldırıyı, stratejik psikolojik üstünlükle toplumlarını konsolide etmeyi ve aynı zamanda da baktığımız zaman taraflar yeni konjonktürleri coğrafi alanda birbirlerine karşı stratejik hamleleri kullanarak sahada uyguladıklarını görürüz. Nedir? Amerika Birleşik Devletleri Lübnan'ın İsrail savaş sürecinde İsrail kontrol altına almak isterken İran Lübnan kartını ve Babülmendeb Boğazı kartını sahaya sürerek ateşkesin boyutlarının tüm coğrafyayı kapsayacak şekilde yeni bir süreci de beraberinde getirdiğini ifade eden açıklamalarda görüyoruz. Bu kaotik ortamda taraflar Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı nokta baskını ve caydırıcı bir güç noktasında İran'ı pes ettirme noktası. İran'ın da savaşın yüksek maliyetli doktrini çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin giderek zayıflaması ve geldiği güç noktasıyla da itibaren geri çekilmesi ve psikolojik üstünlükle savaşı kaybetme noktasındaki hamlelerinde görüyoruz. Ama taraflar şu andaki yakaladıkları konjonktürde tamamen psikolojik hap stratejileri üzerinden bu süreci yönetme gayretleri içinde olduğunu görürüz. Peki savaş bundan sonra ne olacak? Savaş bundan sonra kontrollü bir kriz ve kaos noktasında caydırıcı güç etkisinin yönetilebileceği bir süreçle beraber taraflar birbirlerine giderek sertleşen ancak gelerek...

0: yumuşayan, orta noktası olmayan, güvensizlik noktasındaki hareket tarzlarıyla bu süreci belirleyeceklermiş gibi gözüküyor.
1: Yani bir alevlenecek, bir yatışacak.
0: Evet.
1: Kriz bu şekilde devam edecek, öyle mi?
0: Evet, yani çünkü baktığımız zaman kriz ve kaos üzerinden coğrafyada beslenerek şu anda enerji jeopolitiğini, hep bunun altını çizerek ifade ediyoruz. Enerji jeopolitiğini yöneten bir Amerika Birleşik Devletleri var. Ve bu kriz ve kaos üzerinden yine Lübnan ve Batı Şeria ve Gazze'de yayılmacı politikalarını uygulayan bir Siyonist devlet var. Ve bu

0: Eğer bu coğrafyada bir barış isteniyor ise Amerika Birleşik Devletleri şimdiye kadar 48 yılından bu yana kurulmuş olan İsrail'in bu işgalci, yayılmacı politikalarına son verecek ve sınırları belli olan bir İsrail gerçeğinin farkına varılmasını sağlayacak hamleler yapması lazım. Ama baktığımız zaman bu tür bir hamleyi bekleyebilir miyiz? Tam tersini görüyoruz. Kontrolleri altına girmiş olan bir Amerikan yönetimi, İsrail'in kontrolüne girmiş olan ve İsrail'in tamamen söylediklerini yapma noktasıyla hareket eden bir politikayı izleyen Başkan Trump'ı görüyoruz. Başkan Trump şimdiye kadar İran Savaşı ile ilgili açıklamalara baktığımızda yaklaşık 30'u aşan bugün barışıyoruz, yarın barışıyoruz söylemleri vardı. Bunu da bir emlakçı zekasıyla birleştirdiğimiz zaman büyük kazanan oyunun en büyük stratejisini izleyen bir Trump gerçeğini karşımıza çıkartıyor.
1: Evet, herkesin bir hedefi var, öyle mi
0: Evet,
1: bu
0: evet.
1: meselede? Peki, bakalım önümüzdeki günlerde, haftalarda neler göreceğiz? Hep birlikte takip edeceğiz. Tabii başka gelişmeler de var dış siyasette. Bir kere Ermenistan'da yapılan seçimler,
0: Evet.
1: bütün dünyanın, Batı'nın, Türkiye'nin, bölgemizin, Azerbaycan'ın dikkatle takip ettiği seçimler oldu. Bu
0: Evet.
1: seçimler ve seçimlerin sonucunda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan büyük bir başarı elde etti ve sıcakta açıklamalar oldu. Hem Türkiye, Azerbaycan'a hem Batı'ya yönelik sıcak açıklamalar. Bu seçimi sonuçlarını, Paşinyan'ın açıklamalarını nasıl değerlendiririz?
0: Tabii Ermenistan bölgedeki en jeopolitik salıncaklı bir devlet. Çünkü Ermenistan'a baktığımız zaman Rusya merkezli bir güvenlik endeksi var. İran destekli bir dengeleme ekseni var. Ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği destekli entegrasyon ekseni var. Peki bu üç süreci Paşinyan nasıl yönetecek sorular akıllara geliyor. Rusya endeksli yapılanmaya baktığımız zaman kilise ve muhalefetin etkin olduğunu görüyoruz. İran destekli yapılanmaya baktığımız zaman Azerbaycan'a karşı yaptıkları tüm hamlelerde destek veren bir İran ve tüm organizasyonun içinde var olan bir İran'ı görüyoruz. Rusya'nın etkisini özellikle Türkistan coğrafyası ve Kafkasların giriş kapısı olarak değerlendirdiğimiz Trigate dediğimiz 3 ülke üzerinde etkisini azaltma noktasında Avrupa Birliği'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisini görüyoruz ki bu da bölgedeki Ermenistan açısından değerlendirdiğimiz zaman her ne kadar Paşinyan sahanın gerçeklerini ve doğrularını görerek siyasi jeopolitiğe bunu yansıtarak Ermenistan'ın geleceğini yeni dönemini hazırlarken her an bir kriz ve kaosun içinde olduğunun da farkında olarak hamlelerini buna göre yaptığını gördü. İşte bu nedenle Ermenistan artık yalnız bir devlet değil, Güney Kafkasya'nın geleceğini belirleyen stratejik bir salıncak ülke konuma geldiğinde söylememiz gerekiyor ki eğer Paşinyan buradaki atacağı hamleleri, Azerbaycan barışı ve anayasal değişiklikle beraber toprak iddialarından vazgeçecek bir değişimi de anayasada gerçekleştirirse ve Ermenistan halkı ve Ermenistan diasporası arasındaki ayrımı Ermenistan halkı lehine şu anda izlediği politikaları ortaya koyan bir Paşinyan gerçeğini gördüğümüzde ve Paşinyan'ın yaklaşımları Ermenistan'ın kalkınması ve enerji jeopolitiğinin bu savaşlar neticesinde Hazar'a kaydığını gördüğümüzde büyük kazanımlar elde edebileceğini ve Türkiye'yle de Azerbaycan'la da iyi geçinmesi şartına bağlı olduğunun da farkında olan bir Paşinyan var. İşte bu stratejiler Ermenistan'ın kalkınıp kalkınmayacağı, kriz ve kaosa girip girmeyeceği ya da birileri tarafından seçim sonuçlarından sonra karıştırıp karıştırmayacağını hep beraber bekleyip göreceğiz. Ancak Paşinyan seçim sonuçlarından sonra asla ve asla iç müdahalelere karşı sertlik yanlısı bir politika izleyeceğini ifade eden yaklaşımları var. Bu da riskin boyutlarını beraberinde getiriyor.
1: Peki, bakalım ne olacak sonrasında? Hep birlikte göreceğiz. Bir de Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan işbirliği konusu var
0: Evet.
1: gündemde olan. Bu işbirliği bölgenin geleceğini ne şekilde etkileyebilir? Güney Kafkasya'da yeni bir düzen mi kuruluyor? Yoksa eski güç mücadelesinin farklı bir versiyonunu mu göreceğiz? Önümüzdeki süreçte nasıl
0: Tabii
1: değerlendirirsiniz?
0: ki biliyorsunuz bölgemizde savaşlar coğrafyasında yaşıyoruz. Ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya arka bahçesine ki politikalarını

0: ve stratejilerini Putin'le beraber değiştirdiğini görüyoruz. Ve bunun savaşsal yansımasında ön bahçesi olarak gördüğü Ukrayna'da görüyoruz. Ama bunun bir de arka bahçe tarafı olarak değerlendirdiğimiz Türkistan coğrafyası ve Kafkasya'nın girişi var ki burada Ermenistan'ın güvenliğinin hala Rusya'ya ait olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. İşte burada Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan hattı çok çok önemli. Neden? Hazar'ın enerji jeopolitiği anlamında. Karadeniz, Hazar Havzası, Orta Asya ve Orta Doğu'nun kesişim noktasında olan bu üç ülkenin bundan sonra küresel enerji ve ticaret hatlarındaki oynayacağı rol, Rusya'nın sistemin dışına atılıp atılmamasıyla beraber ortaya çıkacak yeni süreçler, Gürcistan'da Avrupa Birliği karşıtı ve Amerikan karşıtı olan bir yapılanma Rusya yanlısı olarak görülürken Abazya ve Ossetya sorunlarının hala devam ediyor olması gibi birçok stratejik sorunları beraberinde getiriyor. Ama unutmayalım ki bölgedeki istikrarlı bir süreç hem enerji jeopolitiği anlamından hem koridorlar anlamında hem de Bakü-Tiflis-Kars demiryolu da dahil olmak üzere Orta Koridor'un ve Çin'in ticari koridorunun geleceği anlamında da önem arz eden bir yeni denklemi beraberinde getiriyor. Unutmayalım ki bu denklem eğer bozulur ise Orta Koridor düzeni dahil olmak üzere donmuş bir çatışmanın tekrar alevlenmesi ve aynı zamanda da Kafkasya'nın Lübnanlaşması anlamını beraberinde getirir ki burada Türkiye'nin üstlendiği rol çok çok önemli. Koridor kurucu, stratejik sirkülasyonun tüm kaidelerini yazan ve koruyan ve aynı zamanda uygulayan ve aynı zamanda da hinterland alanındaki dost ve kardeş ülke olarak değerlendiren bir konjonktür ortaya koyuyor. Bu hem Rusya'nın kazanımları hem bölgedeki istikrarsızlığın önlenmesi hem de Ermenistan'ın kriz ve kaosunun önüne geçecek hamleler olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Ve genel sürece de baktığımız zaman artık Avrasya jeopolitiğinde köklü bir değişimin de habercisidir Avrasya'daki yeni düzen kilit anlayışı.
1: Nasıl bir değişim olabilir?
0: Tabii.
1: Önümüzdeki 5 yılda bölgenin kaderi kim tarafından nasıl şekillendirilir?
0: Tabii bakın Hazar Havzası biraz önce ifade etmiştim. Hem Orta Asya hem Orta Doğu'nun kesişim noktası. Tabii bölgesel

0: Artır ki buna bölgedeki bu üç ülkenin atacağı adımlar asla izin vermeyecek noktaya getirme noktasındaki hamleleri görüyoruz. Ve bu süreç tamamen yeni oluşacak olan Doğu-Batı bağlantısının da omurgasını oluşturacaktır. Bu nedenle çok çok önemli. Tabii Gürcistan'ın istikrarı, Ermenistan'ın jeopolitik yönelimi ve küresel savaşların oluşturduğu yeni bir güç dengelemesi de burada belirleyici bir aktör olacaktır.
1: Peki. O zaman işte bu yapılan belki yapılacak olan zirvelerin de bu sürece büyük katkısı olacak. İlk
0: Evet.
1: bölümde dedik Türk Devletleri Teşkilatı
0: Evet.
1: zirvesi sonbaharda Türkiye'de gerçekleşecek. Bu zirveyle birlikte bir hamle olur mu? Nasıl değerlendirirsiniz kalan
0: Tabii
1: sürede?
0: bakın coğrafyanın önemli 5 temel rolü var. Enerji kavşağı olması, lojistik merkezi olması, askeri güvenlik şemsiyesiyle oluşacak yeni yapılanma ve Türk dünyası entegrasyonu. Ve baktığımız zaman bunların hepsini kapsayan bir stratejik sirkülasyon yönetimi ortaya çıkıyor ki işte Türk Devletler Teşkilatı bu noktada çok çok önem arz ediyor. Ve Türk Devletler Teşkilatı'nın siyasi noktayla başlayan, ekonomiyle devam eden ve artık stratejik ve askeri işbirliğine dönüşme noktasındaki yeni dünyadaki güç oluşumundaki etkinliğini perçinleyecek bir hamle olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Ve unutmayalım ki Türk dünyasının geleceği dünyanın şekillenmesindeki kara coğrafyasının çok çok stratejik önemine sahip ülkelerden oluşuyor. Ve bu ülkeler hem zenginlikleriyle hem de yeni güç dinamiğinde etkin olarak rol almak istiyorlarsa bu güç yapılanmasının içinde her noktada varlıklarıyla oluşabilecekleri bir konjonktürü de beraberinde getirecek bir yeni yapılanmayı da göreceklerdir. Bu ne demektir? Bölgenin zenginliklerinin bölge ülkeleri tarafından kullanılması, yönetilmesi ve kazanılması ve yönetilmesi noktasında yönetenlere karşı da kriz ve kaosu çıkartanlara karşı da ortak mücadele noktasını beraberinde getirir ki işte bu süreç Türk Devletler Teşkilatı'nın yeni güç merkezi olarak dünyada yerini almasını sağlayacaktır.
1: Sonbahardaki zirve bu açıdan
0: Çok
1: çok
0: çok
1: çok
0: önemli.
1: önemli.
0: Evet.
1: Peki, evet. Bakalım önümüzdeki süreç bölgeye neler getirecek? Hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için ve değerlendirmeleriniz için.
0: Biz teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar
1: Sağ
0: diliyorum.
1: olunuz. Siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Doğu Akdeniz'de yakılmak istenen fitne ateşine karşı uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun küstah sözlerine Ankara'dan peş peşe tepki geldi. Disiplin süreci için düğmeye basılan CHP'de Merkez Yönetim Kurulu'nda 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin karar alındı. 1 milyondan fazla öğrencinin 13 Haziran Cumartesi günü sınava gireceği LGS öncesinde Cuma günü okullar tatil edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırması bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu. Doğu Akdeniz'de yakılmak istenen fitne ateşine karşı uyardı. Erdoğan'ın gündeminde İsrail'den Türkiye'ye yönelik sözde tehdit açıklamaları da vardı.
2: Şimdi Akdeniz'de, özellikle de Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istenmesi

0: geldiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin ihtilafta tüm tarafların CHP'li olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki krizin saatli bir bombaya dönüştüğünü, bir an önce aşılması gerektiğini de vurguladı.
0: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi, affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP'deki anafor bizi zerre miskal ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. Suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. CHP'nin genel başkanlık koltuğunu kimin işgal ettiğinin bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.
1: Erdoğan'ın gündeminde hafta sonu 6 beldede gerçekleştirilen ara seçimler de vardı. Cumhurbaşkanı muhalefetteki bazı aktörlerin seçimlerden önce kendilerini dev aynasında gördüğünü ancak 3 gündür seslerinin çıkmadığını söyledi. İyi Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında Ersin Beyaz'a rozetini taktı. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda başta İran Savaşı'ndaki son durum olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. 7 Haziran'da yapılan belde seçimlerinin sonuçları değerlendirildi. Toplantının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Çelik, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan küstah sözlerine hezeyan olarak niteledi. Soykırım denilince akla Netanyahu ve şebekesinin geldiğini söyledi.
2: Cumhurbaşkanımız konuştuktan birkaç dakika sonra soykırımcı hükümetin başbakanı Netanyahu ve soykırımcı hükümetin üyeleri sürekli bir açıklama yapmayı bir adet haline getirdiler. Buradan anlıyoruz ki

0: Cumhurbaşkanımızın grup konuşmalarını an be an izliyorlar. Birkaç dakika sonra da kendilerince cevap bizce hezeyan olan bir takım açıklamalarda bulunuyorlar. İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur diyor. Yani bu dünyanın en büyük yalanıdır. Zaten açıklamasının değersizliği, niteliksizliği, her türlü ahlaki değerden yoksun olduğu net bir şekilde görülüyor. Artık bu katliamcı şebekenin yalanlarına hiç kimse inanmıyor. Soykırım deyince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir.
1: Netanyahu'nun küstah sözlerine Ankara'dan peş peşe tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı sözlerin gerçeği yansıtmadığını ve provokasyon amacı taşıdığını belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soykırım soruşturmasında şüpheli ve iddianamede sanık konumundaki Netanyahu'nun Erdoğan'ı hedef almasının akıl tutulması olduğunu belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik sözlerinin hadsizlik olduğunu ifade etti. Türkiye'nin mazlumların sesi olmaya ve zalimin karşısında durmaya devam edeceğini vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. Kararla birlikte isimlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. İhracı istenen isimler arasında Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın da bulunuyor.
2: Temiz siyaset açısından içine düştüğümüz bu durumda partiyi arındırmak açısından zor da olsa bu kararı almak zorunda kaldık. Karar oy birliğiyle alınmıştır. Arkadaşlarımızın hepsi oy birliğiyle böyle bir karara imza atmışlardır. 9 tane arkadaşımız parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor ve partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor. Bu arkadaşlarımız kimler? Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya Milletvekilimiz Veli Ababa, İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut. Onunla ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bulgaristan'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci zirvesine katılacak. Sofya'daki zirve öncesi ikili görüşme gerçekleştiren Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis'le bir araya geldi. Fidan, Bulgaristan'da Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ve Sofya İlahiyat Lisesi'nin müşterek binasını da ziyaret etti. Bulgaristan Devlet Ajansı'na mülakat veren Bakan Fidan, Orta Doğu'daki gelişmelerin NATO'nun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye ile Bulgaristan'ın NATO şemsiyesi altında tam eşgüdüm içinde çalıştığını belirtti. Fidan, Avrupa Birliği üyeliğinin Türkiye için stratejik öncelik olduğunu da vurguladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlı bir yürüyüş içerisindeyiz dedi.
3: Bugün 40 yılı aşkın süredir ülkemizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden terör belasından kurtulmak, milletimizin önüne konulan engelleri ortadan kaldırmak ve evlatlarımızın geleceğini teminat altına almak için terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlı bir yürüyüş içerisindeyiz. Bu süreçte atılacak tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyecek. Gazilerimizin onuruna, asaletine ve emeklerine de zarar vermeyecek niteliktedir. Milletimizin birliğini, kardeşliğini ve güvenliğini zedeleyecek hiçbir adım bugüne kadar atılmamıştır. Bundan sonra da hiçbir şekilde bir adım, istenmeyen bir adım atılmayacaktır.
1: LGS sınavı için heyecan dorukta. 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran Cumartesi günü sınava girecek. Sınavdan bir gün önce okullar tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için Cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Yusuf Tekin,

Bu yıl LGS'de bir ilk yaşanacağını da söyledi. Sınavın sözel ve sayısal oturumları arasındaki 45 dakikalık molada öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak. Bakan Tekin, sınav kaygısını azaltmak ve motivasyonu artırmak için bu uygulamanın başlatıldığını belirtti. Beslenme paketinin içinde kuru meyveli yulaf var, ceviz, kuru üzüm ve su yer alacak. Yükseköğretim Kurumları sınavına sayılı gün kaldı. Yükseköğretim Kurumları sınavına katılacak adaylar için giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav yerlerini ÖSYM'nin internet sitesinden kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecek. TYT 20 Haziran'da, alan yeterlilik ve yabancı dil sınavları ise 21 Haziran'da yapılacak. Yılın dördüncü faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası yarın para politikası kurulunu toplayacak. Faiz kararı ve politika mesajları belli olacak. Enflasyon gelişmeleri ve parasal duruşa ilişkin satır araları yakından takip edilecek. Banka, Nisan ayındaki son toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmemiş, politika faizini %37'de sabit bırakmıştı. Bu ayki toplantıda da piyasa katılımcılarının çoğunluğu faizlerde değişiklik beklemiyor. ABD ordusu İran'a Amerikan helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla saldırdı. Saldırılarda hava savunma sistemleri, karasal kontrol merkezleri ve radar tesislerinin olduğu yaklaşık 20 hedefin vurulduğu açıklandı. Meşru müdafaa amaçlı olduğu iddia edilen saldırının talimatını Trump'ın verdiği kaydedildi. İran devrim muhafızları saldırıya karşılık verildiğini duyurdu. Buşer eyaletinde MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının vurulduğu belirtildi. Bahreyn'de Amerikan donanmasının insansız hava araçlarıyla hedef alındığı, Ürdün'de El Azrak üssündeki 4 hedefe saldırı düzenlendiği kaydedildi. Uzun menzilli füzelerle yapılan saldırının hedefleri arasında F-35 hangarlarıyla komuta kontrol merkezi de bulunuyor. Kuveyt'teki Ali Al-Salam üssünü de vurduklarını iddia eden devrim muhafızları, ABD'nin saldırıya devam etmesi halinde daha ağır karşılık verileceği uyarısını yaptı. Amerika'nın İran'a saldırması bölgede tansiyonu yükseltti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın enerji santral ve köprülerine yeni saldırı emri vermeye yakın olduğunu söyledi. Müzakere için çok geciktiler, artık bedelini ödeyecekler dedi. ABD Başkanı İran ordusunun büyük kısmının ortadan kalktığını da iddia etti. Ablukanın başarılı olduğunu vurgulayan Trump, İran'ın hiçbir iş yapamadığını, hızla başarısız bir ülke haline geldiğini savundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise düşman teslim olacak düşünmesin dedi. Ancak ülkesinin içinde bulunduğu ne savaş ne barış durumundan çıkması gerektiğini söyledi. ABD'nin saldırılarını eleştiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de Tahran'ın müzakereye ilişkin durumu gözden geçireceğini söyledi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırısını sürdürdü. Nusayrat ve Megazi mülteci kamplarına açılan ateş sonucu biri çocuk, iki Filistinli yaralandı. Deir el-Belah, Han Yunus ve Gazze kentinin sahil kesimi de saldırının hedefi oldu. Katliamcı İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıda çoğu çocuk, yaklaşık 73 bine yakın Filistinli öldürüldü. Saldırılar ve yardım girişlerindeki kısıtlamalar bölgedeki sağlık krizini derinleştiriyor. Yakıt ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle binlerce hastanın hayatı tehlike altında. İsrail zulme işgal altındaki Batı Şeria'da da sürüyor. Soykırımcı İsrail, yasa dışı yerleşimlerini genişletmek için Selfit kentine bağlı Marda köyündeki Filistinli ailelerin tarım arazilerini tahrip etti. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Batı Şeria'da devlet destekli etnik temizlik yürüttüğünü açıkladı. İsrail, Lübnan'da da ateşkesi ihlal ediyor. Sayda kentinde bir aracın İHA ile vurulduğu saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneyine yönelik bombardımanda da 17 kişi yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler, Lübnan'daki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulundu. İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3.696'ya yükseldi. Ve sayın dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Doğu Akdeniz'de yakılmak istenen fitne ateşine karşı uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun küstah sözlerine Ankara'dan peş peşe tepki geldi. Disiplin süreci için düğmeye basılan CHP'de Merkez Yönetim Kurulu'nda 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin karar alındı. 1 milyondan fazla öğrenci

Öğrencinin 13 Haziran Cumartesi günü sınava gireceği LGS öncesinde Cuma günü okullar tatil edildi. ABD'nin İran'a saldırması bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.

0: Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda yer alan A milli takımımız grupta Avustralya ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Arizona Athletic Grounds'ta gerçekleştirilen antrenmanda Kenan Yıldız takımdan ayrı olarak bireysel çalışmasını sürdürdü. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu A milli takımın Avustralya maçı hazırlıklarını takip etti. Antrenman öncesi soruları cevaplayan Başkan Hacı Osmanoğlu, hedefimiz belli ama adım adım gitmek lazım derken, gruptan lider çıkmanın ne kadar avantajlı olduğunu biliyoruz ifadesini kullandı. A milli takımın Dünya Kupası D grubu ilk maçında 14 Haziran Pazar günü 7'de karşılaşacağı Avustralya maçını Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. FIFA 2026 Dünya Kupası yarın başlıyor. Turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT1 ve tabiinden naklen yayınlanacak. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rekor oyla başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Gain ile Bahçeşehir Koleji finale yükselebilmek için saat 20'de sahaya çıkacak. Serinin 5. maçını kazanan ekip adını finale yazdırarak Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Türk Handbolü'nde tarihi bir eşik daha aşıldı. A milli erkek handbol takımı tarihinde ilk kez dünya şampiyonasında mücadele edecek. Ay Yıldızlılar 2027'deki organizasyona Wild Card kontenjanından katılacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu Akdeniz, Antalya ve Hatay hariç, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Elazığ ve Şırnak hariç, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle, Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan, Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 14, İstanbul 18, İzmir, Trabzon 20, Bursa 16, Samsun, Diyarbakır 17, Adana, Antalya 22, Afyonkarahisar 13, Kayseri 12, Malatya 14, Gaziantep 19, Erzurum ve Kars 8 derece.
1: Yol durumu.
0: Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ile 54. kilometresi arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ile 27. kilometresi arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak

Uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınıza yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Bir dakika. Uzayın derinliklerinde görünmez halde milyonlarca kara delik vardır. Güneşten daha ağır dev yıldızlar ölürken kara delikleri oluşturur. Ölmekte olan yıldızın milyarlarca ton ağırlığındaki malzemesi artan kütle çekim kuvvetiyle merkezindeki küçücük bir hacme sıkışır. Saniyeden daha az bir zamanda çökerek kara deliği oluşturur. Kara deliklerin çekim gücü sınırsızdır. Yakınlarındaki yıldızları, gezegenleri içlerine çekerek yok ederler. Uzaktaki ışığı bükebilir, yakınındakileri ise yutarlar. Bazı gök adaların merkezinde Güneş'ten 140 milyon kat daha büyük dev kara delikler vardır. Kara deliklerin kenar bölgelerine olay ufku denir. Burası çekim kuvvetinin sınırsızca arttığı, zamanın durduğu noktadır. Buraya yaklaşan bir cismi izleyebilme şansımız olsaydı önce yavaşladığını, sonra da tamamen durduğunu görürdük. Orada kısa zamanda gerçekleşen her şey bize çok yavaş görünürdü. Oysa algılayabildiğimiz zamanla oradaki zamanı anlayabilmemiz asla mümkün değildir.
2: Bir dakika.

0: Kotanoğlu. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu bölümde size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımızın ismi Engin Önal. Hepinize güzel, mutlu bir gün diliyoruz. Sayın dinleyenlerimiz ve her hafta tabii ki programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da TRT stüdyolarında bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve yine bir konuk doktorumuz var stüdyomuzda. Medikal estetik doktoru Hakan Yaser TRT stüdyolarında ilk defa konuk oluyor. Siz de hoş geldiniz Sayın Yaser.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Sayın dinleyenlerimiz, derler ki ihtiyarlık bir cekettir, giyer çıkartamazsın. Bence eğer şanslıysak o da hayatın yaşamak zorunda olduğumuz önemli bir parçası. Ama sadece biyolojik bir süreç değil. Psikolojik, sosyal boyutu da var tabii ki. Biz de bu bölümde işin fizyolojik yönünü ele alıp nasıl daha güzel yaşayabiliriz ve böylece hayattan daha çok keyif alabiliriz, bunu konuşacağız. İşin uzman doktoru stüdyomuzda ilk defa bizlerle. Ona soracağız bütün bilinmeyenleri. Ama her hafta olduğu gibi öncelikle İbrahim hocamıza dönüyoruz ve soruyoruz. Hocam son haftanın bilimsel gelişmeleri nelerdir?
1: Şimdi birkaç gün önce bir yayın yapıldı 5 Mayıs'ta. Bu hani dövme silme, biz de kliniklerde dövmeleri siliyoruz. Dövme yaptırmakla kanser ilişkisi arasında bir ilişki var mı diye. Burada daha önce de yapılmıştı, lenfomayla ilişkisi olabilir diye bir şey söylenmişti. Bu araştırmada da lenfomaya yol açabileceği, ama bu tereddüt, çünkü kan kanserlerinde tıp herhalde en çok ilerlediği bölümlerden bir tanesidir, kan kanserleri ve lenfoma, olabilir gibi bir sonuç çıkıyor bu araştırmada da. Şimdi dövme silme ile ilgili de biz çok çalıştığımız için bu dövmeleri biraz daha düşünerek yaptırmak lazım. Yaptırmamak lazım demeyeceğim, çünkü kişisel tercihlere karışamıyoruz, ama az da olsa bir ilişkisinin olduğu neredeyse artık aşikar gibi bir durum söz konusu. O yüzden ona dikkat etmek lazım. Bir diğeri, bu kreatin son zamanlarda çok gündemde, özellikle sporcularda gündemde, kas performansını artırmak için bir takım şeylerle ilgili. Yapılan son bir araştırmada kas performansının dışında zihinsel performansı ve dikkatle ilgili de artırdığı için, dikkati artırdığı için gençlerde, öğrencilerde, akşam sağlık çalışanları nöbet tutarken bu tür şeylerde de kullanılabileceğine dair bir araştırma. Yine bir araştırma daha, bu yeni zayıflama ilaçları ile ilgili bildiğiniz gibi çok fazla araştırma yapılıyor. Olumlu, olumsuz. Bu GLP-1 agonistleri dediğimiz ilaçlarla ilgili, şimdi evet, yağ kaybı ve kas kaybı ile ilgili genel olarak yapılıyor. Birçok araştırma var, ama son bir araştırma bu kas kayıplarının biraz daha fazla olduğuna dair bir durum. Şimdi ben etrafımda bakıyorum hastalarımda. Onlar da işte hocam ben de 3-5 kilo vermek için bu ilaçları kullanayım mı diyorlar. Hatta ben de kullanmayın desem bile bazen gizli gizli kullanıyorlar. Sonradan itiraf ediyorlar bana. Bunu doktor kontrolünde olmadıkça bu yeni zayıflama ilaçlarına dokunmayın. Yani eczacı da söylese, arkadaşınız da söylese, ben 5 kilo verdim, 10 kilo verdim, siz de verin derse kullanmayın. Yani arkadaşınıza iyi gelen, sizin metabolizmanız tamamen farklı. Yani herkesinki farklı. O yüzden bir kere egzersizle, çünkü bir diyet, bir de egzersizi yapmadan bu ilaçları kullanırsanız, yani protein alınımını yükseltmeden, egzersiz yapmadan kullanırsanız problem çıkar. Bir de ani kilo vermeler de cilt sarkmaları, özellikle yüzlerde işte o face denilen bir durumda söz konusu oluyor. Bize geliyorsunuz, onların toparlanması da söz konusu olacak. Daha bir danışan diyor, hocam kilo ayrı bir dert. İlaç kullandık, zayıfladık, o da ayrı bir dert oldu şimdi. Çünkü çizgiler, sarkmaları falan var. Ama onların da çözümleri var, zaten birazdan da belki konuşuruz. Onun için bu yeni zayıflama ilaçları değil, hiçbir ilacı kullanmamak lazım. Takviyelerle ilgili de zaten benim düşüncemi biliyorsunuz. Hiçbir takviyeyi kullanmamak lazım neredeyse bu demirin dışında. Hepsinin %85'in içerisinde işte çöp diyebileceğimiz şeyler var. Saçma sapan şeyler. O yüzden onlara da dikkat etmek lazım diyelim.
0: Hocam o zaman gelelim asıl konumuza. Bir gerçek var. Aynaya baktığımızda kendimizi beğenmek, diğer insanların da bizi beğendiğini bilmek her yaşta güzel hissettirir diye tahmin ediyorum. En azından benim için öyle. Hiçbir zaman o duygu geçmiyor değil mi yaşla beraber?
1: Hocama sorayım ben. Benim fark ettiğim şu. Kadınlar asla karşı cins için yüzlerine bir şey yaptırmıyorlar. Ya kendileri için yaptırıyorlar ya da hemcinsler için yaptırıyorlar gibi bir durum söz konusu. Sizde böyle bir şey var mı?
2: Kesinlikle doğru ama benim gördüğüm şey bu zamana kadar olan hastalarımdan. Bazen hastaların psikolojik durumları değişiklik gösterdiğinde özellikle çok yaptırmak istiyorlar bu işlemleri. Soruyorsunuz nedir derdiniz hani neden böyle? Ya boşanma arifesindedir ya evde problem vardır ya eşiyle ilgili bir aldatma şeyi yaşıyordur. O da bütün sorunun aslında güzelliğinden kaynaklandığını ya da güzel olmamasından kaynaklandığını düşündüğü için bu yollara çok geliyor. Biliyorsunuz buna biz vücut dismorfik bozukluğu diyoruz ki bunlara çok işlem yapmamak gerekir. Ama evet siz haklısınız. Genel olarak çevresine güzel gözükmek için değil, bir kendisini güzel hissetmek için, iki arkadaşlarının onun ne kadar güzel olduğunu tasdiklesinler diye yaptıran çok. Ben de öyle istiyorum kendimde. Bana mesela bir stüdyoda kamera çekimi yaparken stüdyo arkadan çekmiş, kelim gözüküyor diye ektireceğim saçımı diye saç ektirme gibi bir şeye başladım. Ve niye insan kendisine bunu yapar? Ben de beğenilmek istiyorum bir noktada ama ne kadar yakışıklısınız desinler ya da işte.
0: Pardon, araya giriyorum. Bu normal bir duygu, değil mi?
2: Evet, normal
0: Olması
2: bir duygu.
0: gereken de bu mudur hocam? Size de sorayım.
1: Normal. Şimdi ama o vücut dismorfik bozukluğu dediğimiz anormal olan genelde odur ve o daha çok sosyal medyada mesela benim dudağım şunun gibi olsun, benim burnum şunun gibi olsun veya yüzde asimetri bozukluğu falan gibi takıntılı hale geliyor. Hatta dün bir hastam vardı. En son konuşmamız şu şekilde çıktı. Dedim ki sizin durumunuz benlik değil. Sizin durumunuz yani açıkça söyleyemedim ama o da anladı. Psikiyatriklik bir durum. Çünkü her şeyini hocam ben kafama takıyorum diyor. Yani açıkça bana ifade ediyor. Kafama takıyorum dediği zaman yani kafasına takılacak yerde yani sizin belki hiç yüzünde hiç görmediğiniz çok minimal bir asimetriyi kafasına takan birisi benlik bir durum değil dedim. Beğenilmek her canlının yani sadece insanoğlunun değil her canlının bir ihtiyacıdır. O anlamda gayet normal bir duygudur.
2: Tavus kuşu dişisi bile erkeğini kuru yapıyor kuyruklarını açarak. Bu arada şey var, siz vücut dismorfik bozukluğuna ne yaparsanız yapın beğenmez. Mutlaka bir şey bulur, burada da şuyu buldum diye. Onun için o hastaya bir şey yapmamanız o hastanın sağlığı için. Beğendiremezsiniz yani, dudak yapar daha abartı olur. Bir şey elmacık yaptırırsınız daha abartı haline gelir. Tam istediğiniz gibi yaptım diyorsunuz, bu sefer eksik ya da fazla geldi diyor. Yani o bir dengeyi tutturamaz, hocamın söylemeye çalıştığı şey oydu.
0: Bu
2: Böyle.
0: arada yaşlanmaya başlıyor asıl olay. Tamam, çok güzel oldu ama bir de yaşlılık süreci var. Peki ne oluyor yaşlanırken? Nasıl yaşlanıyoruz?
2: Şimdi herkesin bir genetik yapısı var. Genlerinizde ne aktarıldıysa bir kere onu yaşayacaksınız. Buna mahkumsunuz. Buna yapacak bir şey yok. Ben 53 yaşındayım. Benim aynı akranlarımla birlikte baktığınızda akranlarım benden daha yaşlı gözüktüğünü düşünüyorum. Ama ben 30 yaşından beri kendime işlem yapıyorum. Sürekli işte botoks yapıyorum, gençlik aşısı yapıyorum, mezoterapiler yapıyorum gibi gibi bir sürü şeyler yapıyorum. Ve onlarla aramda fark olduğunu düşünüyorum. Alkol kullanmıyorum, sigara kullanmıyorum, güneşlenmeyi hiç sevmem. Efendime söyleyeyim, sağlıklı beslenirim ve spor yaparım. Dolayısıyla da ben böyle vücuduma bakınca cildim de bana bunun cevabını veriyor. Dolayısıyla herkes metabolizmaları farklı olduğu için, genetik yapıları farklı olduğu için farklı yaşlanıyor.
0: Kendimizi bir eşya gibi düşünebilir miyiz Sayın Yaser? Örneğin bir masada durduğu yerde 60-70 yıl sonra o da yaşlanıyor.
2: Evet.
0: Aynı molekülleri, atomları ilk yapıldığı haliyle kalmıyor. İnsanoğlu da böyle mi, yoksa daha mı hızlı yaşlanıyoruz?
2: Kesinlikle böyle ama çevresel faktörler çok önemli. Bizim hem çevresel hem diyetsel hem de ülkenin sağlık durumuyla alakalı değerler çok önemli. Mesela bu masayı gölgede tutarsanız, işte güneş gözdürmezseniz, düzgün temizleyicilerle temizlerseniz uzun süre kullanırsınız. Ama siz güneşin altında bekletirseniz, arada yağmur yerse, onun üstüne arada başka kimyasallarla temizlerseniz bu masanın ömrü diğerine göre yarıdan fazla daha azalır. Bizim cildimiz de böyle. Eğer doğal beslenmezseniz, eksik olan vitaminlerinizi tespit edip yerine koymazsanız, çünkü bazı vitaminler kanda birikir, bazı vitaminler idrarla atılır. Biriken vitaminleri kullanmamanız lazım. Demin hocamızın söylediği gibi bu supplementleri kullanmak ne kadar faydalı? Ne eksik bilmiyorsun ki sen, çöp kutusuna atar gibi sürekli supplement atmanın bir anlamı yok. Dolayısıyla bizim eksiğimizi bildiğimizde yerine koyduğumuzda bu mükemmel çalışması için sistem zaten kurulu. Ben onu söylüyorum. Bir hekim aslında sistemi bildiği için kolaylıkla bakın şurada hata var buraya şunu yapalım deyip konuşabiliyor. Ama bu konuda sistemi bilmeyen insanlar bizden daha çok konuşuyor.
1: Genel olarak zaten şu anda medikal estetiğin de gittiği yön biraz daha metabolik hale geliyor.
2: Longevity.
1: Yani, evet, o imkasta en son, hı hı. imkasta longevity, yani uzun ömürle birleştiriliyor. Yani siz artık şuralara şu dolguları yapalım, şuralara şunları yapalım falan gibi değil. Yani cildin canlı gözükmesiyle ilgili, cildin daha aydınlık gözükmesiyle ilgili işlemler, yani cilt sağlığı ile ilgili işlemler. Çünkü sağlıklı bir ciltte işte akne de az olur, leke de az olur. Yani siz cilt kalitesine yönelik çalışacaksınız. Genel anlamda böyle bir sürece gidiş var.
0: Hocam bir kere demiştiniz, insanın cilt sağlığıyla bağırsak sağlığı da aslında dışarıdan görünür bu. Çok mantıklı gelmişti bana o zaman. Cildimiz de en büyük organımız sanırım, değil mi?
1: O zaten bağırsak florasıyla cilt florasının beraber gittiği, hastalarda da görüyorum ben bunu. Nasıl görüyorum? Mesela kabızlığı varsa, gazı varsa cildinde akne falan, bir şekilde egzaması falan mutlaka oluyor. Genelde öyle olduğunda da ben soruyorum, yani bu tür bağırsak şikayetleriniz var mı diye, genelde de bu çıkıyor. Zaten araştırmalar da onu gösteriyor. Yani eğer cilt florası bozuksa bağırsak florası bozuk. Daha doğrusu bağırsak florası primer neden, orası bozuksa cilt florası da bozuluyor. Flora bozulması ne demek? Yani cildimizde zaten bu aralar probiyotikli kremler, prebiyotikli kremler mesela biraz daha gündeme geliyor. Onların biraz daha yetişmesi lazım yalnız. Probiyotik, prebiyotik, bunlar hala dünyada net yerli yerine oturabilmiş değil. Türkiye'de de güzel çalışmalar var. Gata'da falan en azından benim tanıdığım kişiler var. Probiyotikli kremlerle ilgili, yani cilt florasını düzeltmekle ilgili. Çünkü cildimizde zaten Propiobacterium acnes gibi bir bakteri var. Ama sen cilt bariyerini bozduğunda, inceldiğinde zaten bu aktive oluyor. Aynen bağırsaklardaki gibi. Bağırsaklarda da bağırsak duvarı bozulduğunda problem oradan, yani geçişi problem haline getirdiğinde istenmeyen şeyler bağırsaktan emilerek kanımıza karışıyor. Temel şey şu. Metabolik sağlıklı hocam, cilt sağlığı konusunda siz ne dersiniz?
2: Yani şöyle, kesinlikle çok alakası var yediğimiz işlemizle. Diyelim ki siz bilmiyorsunuz ama gluten toleransınız var, intoleransınız var. Bu da yeni çıktı değil, bu eskiden beri vardı. Siz daha yeni fark ettiniz. Dolayısıyla gluten intoleransı olan hastanın cildinde kırmızı kırmızı, özellikle T bölgesinde lekelenmeler başlar. Damarsal yapıları daha da gelişler. Biz buna roza diyoruz. Sadece gluteni azaltarak rozadan bu aktive olduğu dönemi azaltabilirsiniz. Rozada ne oluyor? Cilt altında damarlanmalar artıyor. O bölge kızarıyor. Sivilceler oluşmaya başlıyor. Mayalı yiyecekler yemeye devam ederseniz, glutenden fakir yemek yemezseniz ya da buna dikkat etmezseniz bir süre sonra intoleransınız daha da aktif hale geliyor. Biz de işte bununla bir yerle uğraşıyoruz gibi bir sürü şey yapıyoruz. Bir, ikincisi, yediğiniz yiyecekler sizin normal cildinizdeki sebum dengesini değiştiriyor. Atıyorum, siz eğer trans yağlardan zengin beslenirseniz sebum kaliteniz ona göre değiştiği için cilt bariyeriniz değişiyor. Cilt bariyeri değişmek demek milyonlarca bakteri var dışarıda. Ama o bakterilerin hepsi bize zarar vermiyor. Ama ne zaman bu bariyer bozuluyor, o zaman bazı bakteriler içeriye girip zarar vermeye başlıyor. İşte o zaman da biz devreye giriyoruz. Cilt bariyerini toparlayalım, şunu şunu yapalım gibi. Mesela Propiobacterium acnes, BBL burada çok faydalı. Özellikle Demodex'lerde de çok faydalı. Niye? Hücre duvarını parçalayıp çok çabuk ölmesini sağlıyor. Siz bunu parçalamak için antibiyotik kullanıyorsunuz, antibiyotikli krem kullanıyorsunuz, işte güneşte kalmamaya dikkat ediyorsunuz gibi. Dolayısıyla çok önemli.
1: Metabolik
2: sağlıkta beslenme çok önemli.
1: Şimdi metabolik yaşlanmanın bir araştırmaya göre en çok görüldüğü kesim 43-44 yaşlarında ortaya çıkıyor. Zaten hocam da az çok bilecektir, bize gelenler.
0: Eyvah hocam,
1: genelde
0: benim yaşım.
1: 43-44 yaşlarına gelen hasta grubu çok fazla. Mesela 40 yaşında yakalarsam ben diyorum ki zaten 3 yıl sonra zaten gelecektiniz. O yüzden en azından birkaç yıl daha erken gelirse. Çünkü kas kaybı veya diğer metabolik değişiklikler oluyor. Bu ciltte yaşlanmayla birlikte yüzde mesela kaslarla ilgili falan ne görüyoruz hocam? Kas iskelet değişiklikleri.
2: Ya yani şimdi aslında burada da öyle anlatmam gerekiyor. Biz ikimiz aramızda konuştuğumuzda sayın hocam, tıbbi literatürü kullandığımızda biz birbirimizi anlıyoruz ama karşıdaki insanlar bizi anlamıyor. Ben klinikte hastalara şöyle bahsediyorum. Bir manken düşünün. Mankenin üzerinde bir elbisesi var. Mankenin elbisesi büyümeye başlarsa o manken o elbiseyi daha sarkık taşır. Elbiseyi biz normal bile tutsak, bir süre sonra mankenin boyutunu küçültürsek gene küçük askıda büyük elbise sarkık durur. Bizim yaşla birlikte yaşadığımız şey bu. Manken dediğimiz şey, kemik yapı olarak düşünün. Kemik yapı küçülüyor. bizim kolajen elastin sentezi azalmasına bağlı olarak da elbise büyüyor. O zaman küçük askıda büyük elbise nasıl duruyor? Belli noktalarında sarkık duruyor. Neden çizgilenmeler artıyor? Çünkü o kemiğe, o deriyi fikse eden, yani raptiye gibi bağlayan ligament yapıları var. Bu ligament yapıları da tuttuğu için belli noktalarda çizgilenmeler görüyoruz. O zaman da mesela hocamın gözünde baktığınızda diyoruz ki şuraya bir şey yapmamız lazım ki bu doku yukarı kalksın. Çünkü biz o ligamentin boyunu tekrar küçültebilirsek ya da elbiseyi tekrar kumaş gibi kesip o mankeni hazır hale getirebilirsek o zaman biz işimizi başardık diyoruz. Cerrahi bu konuda çok başarılı. Bazı hastalar cerrahi istemiyor. Diyor ki bana bir şey yap bu düzelsin, bir tane yaptığınız bir şeyle düzelmez asla. Ne yapıyoruz o zaman? Kemik yapıyı bir kere asla büyütemezsiniz. Bitti. Onu çözemeyeceğimize göre biz o elbiseyi küçültme yöntemlerini bulmamız lazım. Bunun için cihazlar kullanabiliriz. Mezoterapi kullanabiliriz. Ben her zaman klinikte bu işlemleri yaparken dolguyu en sona koyuyorum. Her şeyi yaptım. Cilt belli bir seviyeye geldi. Oradan sonra artık ben cihazı kullansam da toparlamayacağı için hakkın dolgudur deyip yapıyorum yani. Bu şey de önemli. Cihaz artı işte biyolojik lifting dediğimiz sıkılaştırma işlemleri temelde şu: fibroblast aktivitesini artırmaya çalışıyoruz biz. Ya da bu fibroblast aktivitelerini artırırken birbirlerine haberleşmesini sağlayan proteinleri kullanıyoruz. Egzozomlar gibi. Dolayısıyla ama hepimiz aynı şekilde yaşlanmıyoruz. Spor yapan bir insanın kemik yapısı çökmüyor. İşte düzgün beslenen kişinin yağ yastıkçıları var. Yağ yastıkçıları çökmüyor. Demin hocam özellikle kullanmadınız o ismi, hani bilmem ne yüzü demedik. Çünkü bu tarz ilaçlar kullandığımızda iştahınızı kapattığı için siz GLP-1 reseptör antagonistleri demek.
1: Yani vücudunuz zayıflama ilaçları.
2: Bağırsakta bir kapı var. Sadece şeker geçiyor. Bu antagonist kapıyı kapatıyor, şeker geçemiyor. Şeker geçemeyince sizin insülin pikiniz azaldığı için açlık hissetmiyorsunuz. Açlık hissetmeyince protein de almıyorsunuz yemediğiniz için. Dolayısıyla kas yıkımı başlıyor ve belli noktalarda yağ yıkımı başlıyor. Bunun yerine koymak için mutlaka doktor kontrolünde protein de almalısınız. Kaliteli karbonhidrat almalısınız ki o yağ yastıkçıkları da erimesin. Yoksa vücutta her şey var. Bırakın aç kalın, belli bir süre yaşarsınız. Susuz bir tek yaşayamıyoruz böbrek bozulduğu için. Dediğim gibi bizim hepimizin fizyolojisi farklı. Yani siz farklı yaşlanırsınız, ben farklı yaşlanırım. Hocamın cilt yapısı daha gözenekli, sizinki mesela gözenekli. Benimki daha ince, hocamınki daha kalın. Yaptığımız her şey hastayı değerlendirmekle alakalı. Hocam ben uzun yıllardır televizyon seyredemiyorum doğru düzgün. Diyorum ki ya bu Tom Cruise ne yapmış kendine ya falan diye. Sürekli bir şey, buna dudak mı yapsak falan gibi oluyor. Bu da bizim mesleki deformasyonumuz gibi.
1: Özellikle yaşlanmadan insanların bir kere genetiği gerçekten birincisi önemli. Yani bunu zaten açıkça gözlemliyoruz. Anneniz de annemi görseniz hocam zaten dediklerinde zaten diyelim ki hakikaten genç gözüküyor. Bir de annemi görseniz dediğinde hakikaten öyle bir durum var. Ama özellikle 40 yaş üstünden sonra yani egzersiz dediğimiz şey bizim kullandığımız cihazlar kadar önemli. Çünkü orada sadece kas hareketleri falan değil. Kas aslında tıbbi şey şuna gidiyor. Kas en büyük endokrin organlardan bir tanesidir diye ona doğru gidiyor. Yani kas sadece gelişimi sağlamıyor. Kasla beraber birçok hormon da salgılanıyor. Yani hormonal durumlar da tamamen dengelenmiş oluyor. O yüzden egzersiz her zaman diyorum ya 1 milyon dolarlık ilaç diye ve ücretsizdir diye söylüyorum. Bu cilt sağlığı için de geçerli. Yani su almak, egzersiz yapmak gibi şeyler aynen cilt sağlığı için ben artık şunu demeye başladım. Siz içeriden desteklemedikçe benim dışarıdan yaptıklarım belli bir süre sizi götürür. Anlaşma yapıyorum hastalarımla. Diyorum ki şekeri, basit şekerleri bir kere keseceğiz. Hakikaten diyelim aknesi zaten azalıyor. Sırtında akne var, yüzünde akne var, onlar bile azalıyor. Yani o içeriden destekliyor. Beraber çalışmadıkça ben de bölgesel inceleme davranacağım. Yani insanlar diyor ki ben buraya geleceğim, şu cihazlara gireceğim, inceleyeceğim. Yok öyle diyorum. Biz size desteğiz. Aynen medikal estetikte de öyle. Yani biz beraber yapacağız bu işi. Beraber yapmadıktan sonra sen şekeri kesmiyorsun. Daha dün neredeyse Kur'an el bastıracaktım. Hocam ben söz verirsem tutarım dedi. Ben de zorladım ve söz aldım şimdi. Dedim ki bak en azından şöyle 2 hafta dönemde bir şekeri bir kes. Çünkü çok tatlı yiyorum hocam diyor, dayanamıyorum diyor. Dedim benim için kes. Aknelerindeki azalmayı gör, ondan sonra zaten dediğime yapacaksın dedim. Öyle bir durum var. Yani onlarla beraber gitmemiz lazım. Çünkü bir de o insanlara kendisine de sorumluluk katmadıktan sonra insanlar işte medikal estetik, cildimi şurasını yaptırayım, şuraya bir şeyler yaptırayım, şöyle bir şeyler olsun, şuram büyüsün falan. Dün zar zor ikna ettim birisini estetik yaptırmam için, dolgu yaptırmam için zar zor. Ama sonunda ikna oldu hocam dedi, evet. Çünkü asimetri var. Asimetri var diye düşünüyor. Evet, asimetri var gibi. Ama bu sadece onun göreceği, benim göreceğim bir şey. Dışarıdan bakılınca böyle anormal hissedilecek değil. Ona yönelik dolgucu güzel bir şey bazen. Gerçekten. Çünkü çeneye dolgu yaparsın, ifadesi değişir. Dudağa dolgu yaparsın, ifadesi değişir gibi şeyler. Ama bunu biraz daha cilt kalitesine yönelik çalışıp, yani yapay bir görüntü oluşturmadan yapmamız lazım. Genelde dünyada olan trend de zaten doğal olarak insanlar. Yani her şeyde doğallık var ya, estetikte de doğallığa doğru bir gidiş zaten var.
0: Hakan Bey, protein deyince ben sandım ki Akdeniz diyetinden bahsedeceksiniz. Ama hocam o zaman Hakan Bey'e soralım. Siz bahsetmediniz. Bu protein meselesi çok önemli değil mi yaşlılık sürecinde? Biraz göz ardı mı ediliyor acaba?
2: Her şeyin dengesi önemli. Siz proteini çok alırsanız da böbrek solubilitesi artıyor. Az alırsanız da kas yıkımınız başlıyor, işte yağ yıkımınız başlıyor. Vücut her şeyden protein de sentezler, yağ da sentezler, şeker de sentezler. Bunun bir dengesi olması gerekiyor. Dengeyi bozduğunuz anda vücutta, o zaman işte görüntüde değişiklik ortaya çıkıyor. Demin İbrahim Hocam bir şey anlatırken aklıma geldi, not aldım. Şimdi şöyle, çocuk doğuyor, yüzü ne kadar güzel. Harika bir şey var, kokusu mükemmel. Yani çok affedersiniz, dışkısı bile farklı kokuyor. Yani ben çocuğumun süt kokuyor lan, ne güzel falan diyordunuz. Tamam. Çocuk ergenliğe geliyor, kokusu değişiyor. Sakallar çıkmaya başlıyor. Kadınlarda işte sivilceler çıkmaya başlıyor. İleri yaşa geliyor. Adolesandan ergenliğe geçti. Ergenlikten işte saç kalitesi değişiyor ergenliğe geldiğinde. Saçı inceliyor, kalınlaşıyor, neyse. Yağlanma oranı değişiyor. Bunların hepsinin beslenmeyle de alakası var. Sonra hocamın söylediği bir 40 yaşlarına geldiğinde diyor ki ben o gelen hormonlar artık gidiyor. İşte biri menopoza giriyor, biri andropoza giriyor. Cilt kalitesi gene değişiyor. Kemik yapı gene değişiyor. Bunların önüne geçemezsiniz. Yani bu değişimin önüne geçemezsiniz, bu fizyoloji. Ama bunların yarattığı negatiflikleri beslenmeyle, işte mesela yazın yapabileceğimiz en güzel şeylerden bir tanesi güneş kremi kullanmakla, sadece bu. Gölgede gezmekle, bir de solaryum şeyi çıkmış bu ara çok moda. İşte solaryuma girmemekle. Ya güneşlenmeyi sevmiyorum diyorsun, solaryuma giriyorsun. Kanser olmak için yatıyorsun güneşin önüne. Dolayısıyla bizim bu noktalarda daha çok giriş yapıp hastaya bilgilendirip daha iyi yaşlanmasını söyleyebiliriz. İşte mesela eskiler daha tereyağını da yiyorlarmış, sütü de yiyorlarmış, yoğurdu da yiyorlarmış. Niye böyleymiş? Çünkü mesela hocam dedi ya, şekeri değiştirin, kaliteli şeker. Siz baklava alıyorsunuz, mısır şurubu var içinde, glukoz şurubu var. Nereden yapıldı? Pancardan mı yapıldı? Başka bir şey bilmiyoruz. Niye? Bazen şey yapıyoruz, burası daha ucuz, buradan alalım. Bilmiyorsunuz içinde ne var ne yok. Dolayısıyla eskiden yedikleri şeyler insanların kendi bahçelerinde üretip yedikleri şeylerdi. Ve daha doğaldı. İlaçlama yoktu. Yani yapılmasını demiyorum. Kanserojen maddeler girmiyor. Dolayısıyla dediğiniz doğru, kaliteli protein almak lazım. Kaliteli protein, işte Akdeniz diyeti mükemmel. Benim bir hocam vardı, şey derdi. Gençken kuzuyu yiyin. Yaşlandığınızda kuzunun yediğini yiyin.
0: Yani çok mantıklı.
2: 45 yaşından itibaren artık o et şeyi değişiyor. Artık balık tarzında şeylere geçmek
0: bir
2: gerekiyor.
0: Bir de paketli gıdalar yoktu değil mi eskiden? Ben de hatırlarım, anneannem, dedem uzattığımızda sevmezlerdi. Bunlar ne diye ellerinin tersiyle ittirirlerdi alışmadıkları için. Belki de uzun yaşamalarının sırrı buydu değil mi hocam? Onlar uzun yaşadılar. Şimdi, eski nesil dediğimiz.
1: Doğalı tabii ki sürekli yüceltiyoruz ama şu anda içinde bulunduğumuz durumda doğala çok ulaşmamız mümkün değil. Yani ben evimden çıkıyorum, toprağa basmadan kliniğe geçiyorum. Yine toprağa basmadan yine eve gidiyorum. Yani ne elektriğimi atabiliyorum, ne stresimi atabiliyorum. Yani bunu çeviremiyorum zaten. Gıda derseniz, evet yine orada da aynısı söz konusu. Yani ben Maraş'a gittiğimde, menemen yaptığımda teyzem çok güzel menemen yapar. Onu aynı malzemeleri getirip yumurtasını da domatesini de Ankara'da yaptığımda aynı tadı alamıyorum. Doğala en yakın yaşamaya çalışıyoruz. Yani sadece amacımız o. Yani şu anda işte köye gidiyorlar, orada bir yaşam falan kuruyorlar ya. Ama burada tamamen o plaza hayat dedikleri, oraya dalmamak lazım. Yani bekarsın çünkü sürekli paketli gıdalar yiyorsun. Şu anda yani herkes dışarıdan, yani ya dışarıya gidiyor yemek yiyor ya dışarıdan yemek söylüyor, yemek evde yiyor. Onlar o hayata devam ettiğim sürece, mesela ben daha

0: erken yaşlanır. Niye? Zaten çok çalışıyorum. Ayak toprağa değmiyor. Doğal beslenmem çok da mümkün değil. Ne kadar yapsam da yaşlanırım abi. Yani bunun yolu yok.
1: Hocam konuşmamız gereken iki faktör daha var ama uyku faktörünü soralım. Bir de stres yönetimi son olarak siz sorun isterseniz uykuyu da.
0: Uyku bence en önemlilerden biri. Ne dersiniz hocam?
2: Var kesinlikle. Bizim özellikle işte acillerde nöbet tuttuğumuz dönemlerde en büyük yaşadığımız şeylerden bir tanesi de gece uyumayıp gündüz uyumak.
1: Yaşlandırır mı Hakan Bey?
2: Kesinlikle. Çünkü uyku esnasında özellikle gün doğarkenki uyku esnasında salgılanan hormonlarla öğlen uykusunda salgılanan hormonlar farklı. Eskiden evliyalar gaylule derlermiş. İşte 11-12 arasında bir yatarlarmış. Sabah namazından sonra kuşluk vaktinde yatarlarmış. Gün boyu da uyumazlarmış. Onun nedeni de bence bilmeden yaptıkları doğru bir şey. Uyku esnasında salgılanan hormonlar metabolizmayı düzenliyor ve gün içerisindeki sizin dinlenmişliğiniz değişiyor. Bir gün uyumayın, size söylenen hiçbir şey anlamazsınız. Mental çalışmadığınız

0: Bizim için önemli. Tabii şimdi şey de var, hani hastalara git uyu cildin daha güzel olacak diyemeyiz. Mutlaka bir şeyler yapmamız lazım. Böyle.
1: Son birkaç dakikamız. Peki her şeyi çok güzel yaptık. Uykumuzu da düzene koyduk. Güzel uyuyoruz, sporumuzu yapıyoruz, güzel besleniyoruz ama hayatın gerçekleri çok başka, değil mi hocam?
0: Evet.
1: Her şey istediğimiz gibi olmuyor. Biri, sevdiğimiz biri kötü bir şey söylüyor mesela. Bütün gün aklımıza takılıyor. Niye bana bunu dedi? Ya da yolda bu adam bana niye böyle yaptı toplu taşımada? Saatleri geçiyor bazı insanların büyük şehirlerde. Hepsi çok yorucu. İş hayatında çalışanlar, özellikle çalışmayanların stresi belki daha büyük. Evden çalışanların belki çok çok daha büyük, bilmiyorum ben. Stres yönetimini sormak istiyorum. Nedir? Yaşlanma sürecine etkisi var mıdır?
0: Valla %100 vardır ama ben kendi stresimi yönetemiyorum ki başkasına bu konuda tavsiye verebileyim. Ben aşırı titiz bir insanım. Ve yaptığım işlerde de hasta bana söylemese bile onu ben görüyorum, beni rahatsız ediyor. Onu öyle yapmayacaktık, şöyle yapsaydık keşke falan gibi. Dolayısıyla bu stresli dönemleri ben hep şey yapıyorum. Mesela bugün İbrahim Hoca ile tanıştık, konuştuk, bir şeyler paylaştık. Bir sonraki işe geçtiğimde tamam, şimdi her şey yeniden başlıyor. Geçmişi unutalım, yeniden başlıyormuş gibi başlayalım. Hep böyle yapıyorum, yoksa hep takılı kalıyorum geçmişte. Geçmişe takılı kalmamak gerekiyor. Siz ne diyorsunuz hocam bu konuda?
2: Stres akut olarak hayat kurtarır, akut olarak stres. Ama otobüste birinin söylediğini bir günlük boyu kafaya takmamak lazım. Kronik stres zaten inflamasyonu artırır, kortizol seviyesini artırır, sizi mahveder. Takmamak lazım. Bu aralar çok takıyoruz. Akut stres de hayat kurtarır.
1: Takmamayı başarabilmek zaten hocam, değil mi? Asıl bence olay o.
2: Ben takmam. Yani hakikaten öyle bir şey. Takıntılı olmamak lazım. Bu ayrı bir şey çünkü. Hakikaten psikolojik bir durumdur o. Ama akut stres de hayat kurtarır. Yani kortizol kötü bir şey değildir. Sürekli salınımı kötü bir şeydir.
1: Az stres iyi midir hocam?
2: Stres işte savaş kaç teorisi ondan dolayıdır. Hemen beyin algılar. Kortizolü salgılarsın böbrek üstü bezlerinden. Mesela o yolakta cilde der ki sen o yolakta gidip gelirken şu anda kanser olabilirsin. Hemen leke üret der. Cildini koru der. Leke aslında bir cildin savunma mekanizmasıdır. Yani bizim normal savunma mekanizmalarımız olduğu için. Yani hayat kurtarır dediğim o. Ama sürekli sen kortizol salarsan, her şeyden streslenirsen o tür durumlarda da ormanın yangını yavaş yavaş yanması daha kötüdür. Alev alsın söndürürsün. Ama yavaş yavaş yanıyorsa farkında bile olmazsın. Bir gün bakarsın orman gitmiş.
0: Adrenal yetmezlik
1: O
0: gibi.
1: zaman son olarak şöyle diyelim mi hocam? Yaşlanmaktan kaçamayız ama güzel yaşlanmayı seçebiliriz, değil mi?
0: Biz bunu vaat ediyoruz, evet.
2: Eyvallah.
0: Ben bir
1: Sayın,
0: şey daha ekleyebilir
1: hemen
0: miyim? Çok
1: alalım.
0: özür dilerim. İbrahim Hocam en başta dövmenin kanser yapma etkisinden bahsetti. Lenfoma yol açma etkisinden bahsetti. Burada aslında insanların anlaması gereken şey kaliteli boya kullanılması ve işi profesyonel yapıp belli seviyeye yapması bu dövmenin. Dövme yasaktır, günahtır, bu konuya girmiyorum. Ama siz yaptığınız her işlemde mutlaka kaliteyi ön plana çıkarmalısınız. Dandik ürünler kullanılarak yapılan dövme kesinlikle lenfoma ve kan ile ilgili hastalıklara yol açar. Önemli olan düzgün boyanın kullanılması. Bunu nasıl bulacağınızı da bir sonraki bölümde söyleyeceğim.
1: Bu hafta da mikrofonda doktor vardı. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yaşlanma fizyolojisini ve alınabilecek tedbirleri konuştuk sayın dinleyenlerimiz. Konuk doktorumuz medikal estetik doktoru Hakan Yasaer'e ve programı sizler için hazırlayan doktor İbrahim Ersoy'a ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaştık.

0: paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım. Ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, bir hikaye gibi ilerliyor bu yolculuk. Ve yine birlikteyiz. Gülru Güngör'ün hazırladığı ve mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı adlı programa hoş geldiniz. Bu bölümde 90'lı yılların hem duygusal hem de hareketli yönünü bir araya getiren şarkılarla aşkı, ayrılığı ve hayatın içinde geçen küçük hikayeleri dinliyoruz. İlk durağımızda 90'lı yılların pop müziğinde kendine özgü bir yer edinen Ali Güven var. 1990'ların ortasında yayımladığı albümlerle dikkat çeken sanatçı, söz ve müziğinde daha bireysel anlatımlara yer vererek dönemin pop anlayışına farklı bir yorum getirmişti. Ali Güven'den dinleyelim, Yolcu.

Bir yolculuk duygusuyla başlayan bu bölümde şimdi aşkın daha yoğun haline geçiyoruz. 90'lar rüzgarına kendinizi bırakın, müzikle yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi sırada 90'lı yılların romantik pop çizgisinin önemli temsilcilerinden biri var. Asya. Özellikle 1994 yılında yayımlanan albümüyle geniş kitlelere ulaşan sanatçı, güçlü vokali ve duygusal repertuarıyla dönemin en çok dinlenen kadın sanatçılarından biri olmuştu. Asya söylüyor, "Vurulmuşum sana ve uçtum seninle."

Şimdi bir başka önemli durak. Burak Kut 1994 yılında yayınlanan Benimle Oynama albümüyle büyük bir çıkış yakalayarak 90'lı yılların genç yıldızlarından biri haline geldi. Hem enerjik sahne performansı hem de duygusal şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Burak Kut'tan iki eser dinliyoruz. Nerelere gideceğim ve Yaşandığı Bitti.

Gençliğin enerjisiyle başlayan bu hikaye yerini şimdi daha güçlü bir yoruma bırakıyor. Şimdi sırada sesi ve yorumuyla iz bırakan bir isim var. Demet Sağıroğlu. 1994 yılında yayımlanan Kınalı Bebek albümüyle dikkat çeken sanatçı, güçlü vokali ve sahnedeki etkileyici duruşuyla 90'lı yılların en karakteristik kadın seslerinden biri olmuştu. Demet Sağıroğlu'ndan iki eser sizlerle. Kınalı Bebek ve Yarın Olmaz.

90'lar rüzgarına kendinizi bırakın. Müzikle yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi enerjiyi biraz daha yukarı taşıyoruz. Emel Müftüoğlu 90'lı yıllarda pop müziğin daha eğlenceli ve hareketli yüzünü temsil eden isimlerden biri oldu. Ritmik yapılar ve sahne enerjisiyle dönemin dinamik müzik anlayışını yansıtan eserler ortaya koydu. Emel Müftüoğlu'na bırakalım mikrofonu. Deli Et Beni ve...

ritmin yükseldiği bu anın ardından şimdi daha sıcak bir tınıya geçiyoruz. Sırada Anadolu ezgilerini modern pop anlayışıyla buluşturan bir grup var. Grup Gündoğarken. 90'lı yıllarda sade düzenlemeleri ve günlük hayattan beslenen sözleriyle dinleyicide güçlü bir karşılık bulmuşlardı. Grup Gündoğarken'den iki eser dinliyoruz. Gibi Gibiyim ve Ankara'dan Abim Geldi.

Ve programımızın son bölümünde 90'lı yılların dans ritmiyle öne çıkan isimlerinden biri var. Hakan Peker. Özellikle 90'ların ortasında yayımladığı albümlerle pop müziğin dans odaklı yönünü güçlendiren sanatçı, sahne enerjisiyle dikkat çekmiştir. Hakan Peker'den iki eserle programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Amma ve Lakin ve Köylü Güzeli.

90'ların ritmiyle tamamlanan bu yolculukta son durağa geldik. Sevgili dinleyiciler, 90'lı yılların farklı hikayelerini bir araya getirdiğimiz bu bölümün sonuna geldik. Güru Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı programında bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir başka programda, müziğin başka hikayelerinde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

0: saat 21.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz'de kimse ham hayallerin peşine düşmesin uyarısı yaptı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin 38. kurultayına ilişkin iddiaları mahkemeye götürenlerin CHP'li olduğunu hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. CHP'de savaşın tarafı değiliz ve olmayacağız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan küstah sözlerini hezeyan olarak niteledi. Anlıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın grup konuşmalarını an be an izliyorlar dedi. Çelik, soykırım denilince akla Netanyahu ve şebekesinin geldiğini söyledi. Mutlak butlan kararı sonrası tartışmaların devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, temiz siyaset açısından partiyi arındırmak için 9 arkadaşımız tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi açıklamasını yaptı. 9 isim arasında Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Veli Ağbaba da bulunuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bulgaristan'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirvesine katılacak. Sofya'da zirve öncesi ikili görüşme gerçekleştiren Bakan Fidan, Yunan mevkidaşıyla bir araya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Emine Erdoğan'a başlattığı Gönül Elçileri projesiyle koruyucu aile uygulamasının güçlü bir iyilik seferberliğine dönüştüğünü söyledi. Bugün 9.277 koruyucu ailemiz 11.022 çocuğumuzun hayatına dokunuyor dedi. LGS sınavı için heyecan Doruk'ta. 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran'da sınava girecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için Cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınavın iki oturumu arasında öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını da ekledi. Yükseköğretim Kurumları sınavına katılacak adaylar için giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav yerlerini ÖSYM'nin internet sitesinden kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecek. TYT 20 Haziran'da alan yeterlilik ve yabancı dil sınavları ise

21 Haziran'da yapılacak. Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Teşkilatı'nı feshetti. Manisa İl Başkanlığı'na Nurullah Savaş atandı. ABD ordusu İran'a Amerikan helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla saldırdı. ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla düzenlenen saldırıda hava savunma sistemleri, karasal kontrol merkezleri ve radar tesislerinin olduğu yaklaşık 20 hedefin vurulduğu açıklandı. İran'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde patlama meydana geldi. İran devrim muhafızları saldırılara misillemede bulunduklarını açıkladı. ABD-İran hattında tansiyon yüksek. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırması gerginliği artırdı. ABD Başkanı Trump, İran'a yeni bir saldırı emri vermeye yakın olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise düşman İran'ın teslim olacağı fikrine kapılmasın karşılığını verdi. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı kupada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takım yarışacak. Turnuvanın açılış maçında yarın saat 22'de Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. A milliler ilk sınavını 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya karşısında verecek. İkinci maçını 20 Haziran'da Paraguay'a, üçüncü maçını ise 26 Haziran'da ABD'ye karşı oynayacak. Haberleri dinlediniz.

0: Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programına hoş geldiniz. Programımızın yapımcısı Sayın Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bu haftada gerçekten çok önemli bir konuya değineceğiz efendim. Ana konumuz tarım sektörü ve sigortacılık, tarım teknolojileri ve parametrik korumayı özellikle işleyeceğiz ki özellikle son dönemde tarımda yeni nesil sigorta modelleri dediğimizde parametrik koruma ön plana çıkıyor. Konuğumuz bir tarım teknolojileri firmasının kurucu ortağı Sayın Kerem Erikçi. Kerem Bey hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
1: Sağ olun Galip Bey. Davetiniz için çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Özellikle tarım teknolojileri son dönemde tarım sigortacılığı anlamında neleri değiştiriyor? İsterseniz böyle başlayalım.
1: Ben aslında konuya girmeden önce bir hikayeyle başlamak
0: Lütfen.
1: istiyorum. Yani şimdi biz bu işlere başlamadan önce neredeyse 10 yılı yakınlaştı. Şöyle bir anekdotla biz bu işe başladık. Aslında ben elektronik mühendisiyim ama tarım ve iklim konusuna sonradan girdik. Milletli Thales var, belki bilirsiniz. Dünyanın ilk bilim adamı, ilk milyarderi ve işte bu konularda milattan önce 500'lü yıllarda Söke Ovası'nı biliyorsunuz. Millet de hemen Söke Ovası'na komşu bir dağdır. Orada şunu demiş. Yani ben meteoroloji bilgisi, işte tarım bilgisi, toprak bilgisi, geometri, matematiği biliyorum. Gökyüzünü, astronomiyi inceleyebiliyorum. Ve gelecekte neler olduğunu tahmin edebiliyorum. Yani tahminden kastımız şu, orası zeytin bölgesidir biliyorsunuz. Zeytin hasatının muhteşem olacağını tahmin etmiş aylar öncesinde. Şimdi zeytin çok önemli, zeytinyağı o dönemden beri çok önemli. Diyor ki ben bütün zeytin ezici sınıfını, bunlar bir işçi sınıfı, kiralayayım önden, paralarını önden vereyim ve sadece bu sezon bana iş yapacaksınız. Yani sadece bir bilgi, işte gözlem, geometri, matematik, astronomi kullanarak hepsini kiralıyor. Gerçekten o sezon mükemmel bir zeytin hasatı oluyor. İnsanlar böyle deli gibi zeytin ezici sınıfını kiralamak istiyorlar. Thales de diyor ki bende var, ben bunları geri kiralayayım size. Ve o dönem inanılmaz paralar kazanıyor. Yani Thales bilginin güç olduğunu orada ortaya çıkartıyor. Bilgiye sahipseniz güçlüsünüz, zenginsiniz ve refah içindesinizin.

0: Öyle örneğini ortaya
1: İşin
0: koyuyor.
1: şeyi oradan çıkmış. Ne kadar güzel bir aslında açılım sağladınız efendim. Yani bu işin köklerinin milattan önceye kadar gittiğini ve ekonomik anlamda da bir gelir getirici bir fonksiyonu olduğunu, daha üst başlıkta vazgeçilmez olduğunu ta o zamanlardan beri ki bunlar kayıtlı. Belki de çok daha öncesi var bizim bilmediğimiz ya da kayıt altına alınmış olmadan. Buradan tahmin ederim ki ilk önce konuya geçmeden bu verinin ne kadar önemli
0: Aynen.
1: olduğunu
0: Aynen.
1: anlatacaksınız. Buyurun
0: Çok
1: efendim.
0: iyi yakaladınız.
1: Estağfurullah.
0: Eğer veriniz varsa ve bu veriyi işleyebiliyorsanız ve öngörüler çıkartabiliyorsunuz, aslında güçlüsünüz. Yani
1: Evet.
0: dakika bir de güçlü olarak piyasaya giriyorsunuz, işlere başlıyorsunuz. Şimdi biz işte 10 senedir dataları toparlıyoruz. Yani veriden kastımız herhangi bir veri olabilir. Veri kırıntısı olabilir. Yani Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verileri muazzam. İşte dünyanın işte NASA'sı, NOAA'sı var. Avrupa Meteoroloji Örgütü var. Değişik özel kuruluşlar var. Veri tabanları var, FAO var, işte TÜİK var. Bizim beyanlar üzerinden aldığımız veriler var. İşte IoT sistemler, cihazlar var sahadaki. Bunların hepsini toparladığınızda size kocaman bir veri kümesi oluyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu veri kümesini birine verdiğinizde ne yapacağım der. Hani yenmez, içilmez, tutulmaz,
1: Tamam,
0: satılmaz bir şey. Ha,
1: topladım.
0: topladık.
1: Yani
0: Güzel.
1: topladık duruyor. Bellekte duruyor.
0: Aynen.
1: Bilgisayarda duruyor. Ne
0: Aynen.
1: yapacağız şimdi?
0: Şimdi grafiklerde gösterdik. Grafik
1: Evet.
0: de güzel, tamam.
1: Tamam.
0: Kuraklık var, işte yağmur var,
1: Tamam.
0: şu var, bu
1: Yapay
0: var.
1: zeka zaten sokuyorsunuz. Size grafiğini çıkarıp
0: Çıkartıyor,
1: veriyorsunuz.
0: veriyor.
1: Evet.
0: Tamam, bir sonraki boyutta ne yapacağız? Şimdi o bir sonraki boyuta geldik. Yani data var, bunu bilgiye çevirebiliyoruz. Bilgiden bir sonraki boyutta artık erdemli kararlar ya da buna şey diyorlar işte wisdom diyorlar. Yani siz data ile başlıyorsunuz, bilgiye dönüştürüyorsunuz. Yani 3 ile 3'ü topluyorsunuz, 5. Bu bir bilgi, 5.
1: Tamam.
0: Ama bu 5 aslında gelecekte size neye tekabül edecek? İşte piyasada zarar mı edeceksiniz? İşte ileride don gelecek, şöyle mi olacak? İşte nem ve sıcaklık artıyor, o yüzden ilacınızı şimdi alıp piyasadan daha ucuz ilaç alıp da kâr mı edeceksiniz gibi. Ya da dünyadaki bu verileri toparladığınızda işte bir buğday tüccarı iseniz, işte dünyanın değişik yerlerindeki kuraklık belki memleket için çok büyük bir fırsata dönüşecek. Bu bilgiye sahip olduğunuz anda hamlelerinizi ona göre yapıyorsunuz. Bizim şirketimizdeki aslında bütün motivasyon kaynağımız bu bilgileri toplayalım. Bundan sonra bir finansal model yapalım ve insanlara kâr ettirelim ya da zarar engelleyelim.
1: Peki, devam edeceğiz efendim. Bu arada tabii ki bu kelimeyi geçirtmem gerek muhakkak programın bu ilk dakikalarında. Biz buna parametrik koruma diyoruz. Bunun ne olduğunu anlatacağız. Ana başlıklarımızdan bir tanesi, daha doğrusu programın omurgası bu, parametrik koruma. Ama oraya geçmeden önce daha genel anlamda sizin çıktığınız yoldan da ilerleyerek bir soru daha formüle etmek istiyorum efendim. Şimdi veri elde ettik. Şimdi bunun tabii ki elde ederken kullandığımız teknolojiler, bunların finansmanı, ulaşabilir olması, verilen destekler, bunların hepsi ayrı konu başlığı. Biz veriyi doğru yöntemle elde ettiğimizi varsayalım,
0: Varsayalım.
1: koyduk. Şimdi o veriyi söylediğiniz gibi değerlendirmek ve günün sonunda hem verimliliği, hem kaliteyi, hem de karımı arttıracak bir sonuca dönüştürmek gerekiyor. Onu da buraya koyduk müsaadenizle. Yetmiyor. Bu verilerden hareketle üst başlıkta karar verici kurumların bir politika oluşturması gerekiyor. Onu da buraya koy. Yetmiyor. Ona bağlantılı olarak bu politikanın da uygulayıcı araçlarının formüle edilmesi gerekiyor. Şimdi çok genel bir değerlendirmeyle siz dünyayı da biliyorsunuz. Bu konuda tırnak içerisinde gelişmiş diyebileceğimiz ülkeleri de biliyorsunuz. Türkiye'nin konumunu bir hayal ettirebilir misiniz efendim şu parametreye geçmeden evvel?
0: Evet, Türkiye'de aslında böyle girişimler var. Devletin çok önemli kaynakları var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, işte Tarım Bakanlığı'nın çok önemli inisiyatifleri var. Veri toplama konusunda çok büyük bir problemimiz yok. Hatta çok ileride sayılırız. Çünkü işte 2500 üzerinde bir istasyonla her saniye Türkiye'nin her yerinden ölçüm alınıyor. Derelerden debiler ölçülüyor. İşte uydularımız var, istasyonlarımız var. Meteoroloji radarlarımız var. Bunlar Türkiye sattığında aslında güzel bir altyapı sağlıyor. Bu verileri veri tabana yazdık, güzel.
1: Tamam.
0: Ondan sonra problemler başlıyor. Yani bu verinin aslında çiftçiye aktarılması ve çiftçinin bundan bir hamle için aksiyon alması tarafında bazı problemlerimiz var. Bu da işte sizin aslında ana konunuz olan bu yayımla, eğitimle biraz daha iyileştirilebilecek bir mevzu. Nedir? İşte çiftçilerin Ben bu verilere bakarak işte öngörüler nasıl sağlayabilirim? Hatta bazen şimdi yapay zeka çokça popüler oldu. Belki o tarafı da yapay zeka üzerine alışacağız. Çünkü bu verileri böyle bir boca ettiğinizde yapay zeka neye karşı ne gibi çıktılar sağlayacağını da çiftçiye söyleyebiliyor. Yani
1: Evet.
0: böyle hap bilgi veriyor. Yani 3, 5, 8 demiyor. Sen bununla şunu yapmalısın
1: Şunu
0: diyor.
1: diyor.
0: Şimdi aslında kadim bir bilgisi var çiftçinin. Sen şunu yapmalısın dediği anda ve çiftçi de "Aa evet mantıklıymış" dediği anda bu işler düzene giriyor. Ama çiftçi derse ki "Ya saçma saçma işte halüsinasyon görüyor bu yapay zeka" dediğinde ve güven kaybı olursa orada bir kritik nokta var. O yüzden bizim yaptığımız şey bu veriyle düzgün çıktı sağlamak için bazı çerçeveler yapmak. Orada bir problemimiz şu anda devam ediyor.
1: O da sizler gibi profesyonellerin işi
0: İşi.
1: değil mi? Çünkü bir de şöyle bir durum var. Yapay zeka manipüle edilebilir. Siz ne isterseniz şu andaki durumu söylüyorum. Onu vermeye meyilli bir
0: Meyilli.
1: politikası var. Yani
0: Evet.
1: iyisini yaz diyorsunuz. Aynı
0: İyisini.
1: veri verip iyisini yazıyor. Hayır kötüle diyorsunuz.
0: Kötüle.
1: Aynı veriden kötü bir sonuç çıkartabiliyor size. Tamam sonunda altında diyor hani beni kontrol et diyor ama işte başta onu yorumlama, kontrol etme mekanizması da yine yapay değil gerçek zekaya dayanan
0: Zekaya,
1: bir şey. Ama teknolojinin yaygınlığı konusunda
0: evet.
1: herhalde bir problemimiz gözükmüyor.
0: Kalmadı, evet.
1: Sadece dediğimiz gibi bunu yorumlayıp doğru politikalarla sahaya yansıtma konusunda biraz daha sanırım yol almamız gerekiyor. Yine efendim parametre korumaya geçmeden önce bu konunun bir zemini olması açısından şunun önemli olduğunu düşünüyorum. Lütfen bize klasik tarım sigortacılığıyla teknoloji destekli yeni nesil tarım sigortacılığının arasındaki farklarla başlarsak sanırım daha iyi anlarız gibi geliyor. Ne
0: Evet.
1: dersiniz?
0: Tabii güzel olur. Şimdi sigortacılık biliyorsunuz eskide işte gemileri sigortalamak işte bu işte New York'tan Londra'ya giden
1: Tabii.
0: gemileri sigortalayalım da işte okyanusun ortasında mallarımız kaybolursa
1: Kaybolmaz.
0: bu işi işte
1: Batmayalım
0: batmayalım,
1: demişler.
0: finansal zarara
1: Evet.
0: uğramayalım diye başlamış. Ondan sonra çok değişik versiyonları var malumunuz. Klasik sigortada bir işte anlaşma yapıyorsun sigorta firmasıyla. Böyle bir zarar görürsem geleceksin, bana bir rapor yazacaksın. O rapora istinaden benim zararlarımı karşılayacaksın. Şimdi burada insan dahli çok fazla. Nedir? Bir zarar görüyorsunuz, telefon ediyorsunuz, eksper geliyor, bakıyor. "Ha Galip Bey bana böyle bir iddiada bulundu." Buna iddia diyorlar. Bir bakalım bakalım diyor işte yangın mı oldu, işte acaba kontaktan mı çıktı? Galip Bey kendi işte sigara içerken yere sigarasını mı düşürdü? "Ha sigarasını düşürdüyse para ödemem ama başka mücbir sebepten çıktıysa para öderim"
1: Evet.
0: diye böyle yazıyor. Şimdi güzel, bunlar hep böyle eksperin raporuna, insanın dahline bağlı. Ama mesela Afrika'da olduğunuzu düşünün. Afrika kocaman bir kıta. Dev gibi bir yer. Yani bir tarlaya gitmeniz, bir jiple işte o yollardan geçmeniz mümkün değil zaten. Yani böyle büyük coğrafyalarda eksper gönderip oradaki rapor yazmak çok maliyetli. Hatta işte tarım sigortalarına geldiğimizde bir ön rapor yazılır. Bir mesela don maruziyeti yaşadınız. Eksper gelir bir rapor yazar. Sonra 6 ay sonra, 8 ay sonra hasata doğru bir final raporu yazar. Şimdi 6-8 ay içinde işte çiftçinin orada yaşamaya devam etmesi gerekir. Finansman gücü olmadığını farz edin. Sonra en son rapor yazıldıktan sonra işte 30 gün içinde, 45 gün içinde parası ödenir. Bu böyle uzun bir süreç. İnsanın dahili olan bir süreç. Bunun değişik versiyonları çıkmaya başladı dünyada. Nedir? Sadece bir data parametresine bakarak orayla alakalı eksper göndermeden, hiçbir beyan istemeden, hiçbir zarar raporu ya da kanıtı istemeden bir sigortacılık modeli çıktı. Buna parametrik sigorta, indeks tabanlı sigorta, parametrik koruma gibi değişik isimler veriliyor.
1: Var.
0: Yani sahadaki zarar hiç önemli değil.
1: Değil.
0: Eksper göndermek gerekmiyor, kanıt gerekmiyor, beyanat gerekmiyor. Böyle bir model çıktı dünyada. Özellikle büyük coğrafyalarda Afrika gibi ya da hızlı işlemin yapılması gerektiği yerlerde bu popüler oldu ve ilerliyor.
1: İlerliyor. Yaygınlığını da soracağım. Peki Kerem Bey, bu anlattığınız örnek ve benim anladığım kadarıyla benim sıradaki sorumu boş düşürdü mü düşürmedi mi onu da size danışacağım. Çünkü sorum şöyleydi. Bu parametrik sigorta diyebilir miyim ben ona?
0: Diyebilirsiniz
1: Tamam.
0: tabii.
1: Bu parametrik sigorta modeli Klasik sigorta modelinde biliyorsunuz en önemli konu hasar tespitinin yapılması. Benim sorum da şuydu, hangi yönleriyle ayrışıyor?

0: gibiydi. Ama sanırım benim bu sorum artık boşa mı düştü?
1: Birazcık öyle
0: Birazcık boşa düştü.
1: oldu.
0: Öyle.
1: Çünkü hasarla ilgilenmiyor bu sigorta cinsi. Sadece o datanın geçilip geçilmediği, o eşiğin geçilip geçilmediği. Örnek vereyim birkaç tane.
0: Lütfen.
1: Mesela sizin bir gene Konya Ovası'nda buğday tarlanız var, 100 dönüm. Mart ayında son 50 yıllık dataya bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki buraya 50 kilogram yağmur düşüyor. Ortalamamız 50. Bazen 70 olmuş, bazen 30 olmuş, bazen 0 olmuş, bazen 100 olmuş ama ortalamamız 50. Diyorsunuz ki 25 kilonun altına düşerse ben burada çok mağdur olurum. Çünkü filizlenme olmaz, işte gelişim döneminin akamete uğrar gibi bazı problemler olabilir. O zaman diyorsunuz ki 25'in altına düştüğü anda ben para isterim. 24, 23, 22'de ben para almaya başlarım. O sene çok kurak geçti, hiç yağmur yağmadı, sıfır. O zaman full parayı alabiliyorsunuz. Siz o parayı aldığınızda ne yapıyorsunuz? Ve kısa zamanda alıyorsunuz. Bunu hasata kadar beklemeye gerek yok. 15 gün içinde, 20 gün içinde alıyorsunuz. O parayla belki mısır ekiyorsunuz, belki karpuz ekiyorsunuz, belki domates ekiyorsunuz. Yani o sezonu kaçırmıyorsunuz hızlı bir para döngüsü olduğu için.
0: Anladım efendim. Şimdi ödeme sürecini de en baştan anlaşıyoruz galiba. Anladığım kadarıyla böyle. Dolayısıyla ha şimdi tarım çok büyük bir risk olduğu için öngörülemez şeyler de olabiliyor. Dolayısıyla bu sözleşmeler imzalanırken tamam işte güneşlenme süresi örneğinizden hareketle söylüyorum
1: Tamam.
0: tabii ki. İşte yağış miktarı, bunlar önemli sıcaklık, don kuraklık bunların hepsini bütün parametreleri o sistemin içerisine koyabiliyoruz değil mi efendim? Şimdi
1: Doğrudur.
0: güneşli gün sayısı şu kadar olacak, don şu dereceye kadar düşecek, yağmur şöyle olacak, verim de böyle olacak
1: Evet.
0: şeklinde istediğimiz kadar, istediğimiz üründe ki buna lütfen sadece hani tarla bitkileri olarak düşünmeyiniz efendim. Hani su
1: Tabii.
0: ürünlerinde de hayvancılıkta da bunlar
1: Olabilir.
0: geçerli midir? Biraz hani dünyada nasıl işliyor? Biraz o kısmı ile ilgili bize bilgi verebilir misiniz efendim? Yani yaygınlığı konusunda.
1: Evet, bu aslında bir tarım sigortası değil, bu bir iklim sigortası.
0: Gibi evet çok
1: Evet,
0: güzel ifade
1: evet.
0: ettiniz. Ben de nasıl bir anlamlandırayım bunu diyecektim. Bu aslında
1: Evet,
0: iklim
1: iklim
0: sigortası. Evet.
1: sigortası. Yani bitkiden bağımsız aslında. Sizin eğer çiftçilikle alakalı bir sigorta yapıyorsanız, Almanya'da, Fransa'da sizin çiftçi olduğunuzun kanıtını istiyorlar. Nedir? İşte bir ÇKS belgesi olabilir,
0: Belgesi olacak.
1: bir tapu olabilir, işte bir ne bileyim traktör ehliyeti olabilir. Hani herkes bunu yapamasını istiyorlar. Ama siz bir turizmcisiniz. Dediniz ki ben işte Kartalkaya'da bir otel yatırımı yaptım ve Şubat ayında en yoğun müşterinin olduğu dönem. Şubat ayında kar yağmazsa çok problem yaşarım çünkü
0: Evet.
1: bütün
0: O
1: rezervasyon
0: sezon
1: iptal
0: gitti.
1: edilir. Ben Şubat ayında son 50 yıla bakıyorsunuz turizmci olarak işte 30 santim kar yağmış. 10 santim aşağısı kar yağarsa ben sigortadan para isterim diye bir sözleşme imzalıyorsunuz. Ve işte rezervasyon kayıplarınızı sigorta parasıyla ikame ediyorsunuz. Yani bu turizmci için de olabilir, işte marinalar için olabilir, lojistik için olabilir, enerji hakeza tarım için olabilir. Yani başında sonunda iklim olan, işe günün sonunda havaya bağlı olan sektörler için bu sigorta modeli çalışıyor.
0: Harika. Şimdi efendim yine bunların detaylarına, Türkiye'de nasıl yapabileceğimize, sistemin başlayıp başlamadığını, eğer başladıysa mevcut yapılan sigortalarda yaşanan sorunları bunların hepsine geleceğim. Hepsi aklımda. Yalnız bir ön soru sormama da müsaade edin lütfen. O da şu. Biz şimdi tabii ki hani anlatmaya gayret gösteriyoruz burada. Başta Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere devletin tüm kurumları, yine Tarsim yine en başta olmak üzere sigortanın yaygınlaştırılması için elinden geleni yapıyor. Ben ilk poliçenin kesildiği tören de bile vardım. Şimdi tabii ki şöyle bir gerçek var. Bir artık çiftçilerimiz de hani anladılar sigortasız bu iş olmuyor. Çünkü artık hani her sezon yaşadığımız riskler ortada. İki, tabii ki sistemin kendi içerisinde ilk yıllardan bu yana çok ciddi gelişmeler yaşandı. Çiftçinin talepleri oldu. Bunlar karşılandı. İşte eksper sigorta ödeme sistemleri çok daha düzenli gidiyor artık ama yani ortaya bir sistem koyduğunuz zaman siz de bilirsiniz Kerem Bey, söz konusu tarımsa özellikle şikayetler hiç bitmez çünkü ihtiyaçlar da değişiyor sürekli.
1: Doğru.
0: Bambaşka işler başınıza geliyor ve onları da teminat almak zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Bakıyorsunuz sistem zamanında ona göre kurgulanmamış. Hemen revize ediyorlar sistemi. Onu da kapsam içerisine alıyorlar. Mesela son dönemde benim çok önemsediğim bir konu var naçizane biri sadece gazeteci olarak tabii ki. Gelir koruma sigortası. Yani bu da aslında bir

0: Biraz ona benziyor bir
1: Benziyor.
0: aşamasında. Çünkü bakıyorsunuz efendim, tamam, çiftçimiz bilinçli, maddi imkanı da var, sigortasını da yaptırmış ama öyle bir durum meydana geliyor ki geliri düşüyor
1: Düşüyor.
0: ve bu gelir birkaç sezon üst üste düştüğü andan itibaren çiftçimizin kendi toprağından, işletmesinden kopması sonucunu doğuruyor ki en istemediğimiz
1: Evet,
0: şey de bu.
1: evet.
0: Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu, tahmin ederim ki, geliri de sabit bir noktada tutmak için en önemli güvencelerden
1: Ben
0: bir
1: biri olur.
0: tanesi derim. Biraz detaylandırmanızı naçizane rica ederim.
1: Evet, Tarsim'e değiniz çok güzel oldu. Tarsim aslında dünyaya örnek bir
0: Evet, evet,
1: organizasyon.
0: evet.
1: Hani değişik yerlerde de danışmanlıklar yapıyorlar. Devletin de muazzam destekleri var işte prim tarafında. Tarsim aslında tüm tarlayı sigortalıyor. Tüm günün sonunda ciroyu sigortalıyor. Yani siz oradan ne gelir elde edeceksiniz onu sigortalıyor. Bu muazzam bir şey. Hani devletin desteği olmazsa bunu hiç kimse bu taşın altına elini koymaz. İşte parametrik sigorta buna biraz tamamlayıcı gibi davranabiliyor. Yani mesela Tarsim bütün ciroyu sigortalıyor ama parametrik sigortada ne yaparsınız? O güne kadar yaptığınız masrafları mesela ben oraya gübre harcadım, mazot harcadım, işçilik harcadım. Mesela bu masrafı ele alabilirseniz kısa vadede hemen ikinci bir ürünle o sezonu kurtarabilirsiniz.
0: Kurtarabiliyorsunuz.
1: Tarsim gene bütün ürünü sigortaladığı için siz oradan da gelir elde edersiniz. İkinci bir ürün de yapmış olursunuz. O sezonu kaçırmamış olursunuz. Böylece finansal anlamda güçlü olursunuz. Aslında buna hedging diyorlar. İşte bilançonuzu garanti altına almak. Tarımı biraz bir ötesine geçelim. Mesela fabrikalar, gıda fabrikaları. Konuştuğumuz bazı fabrika sahipleri diyor ki ben çiftçiden mal alıyorum, elma alıyorum. Geçen sene don oldu, 15 liranın elma fiyatı bir anda 30 liraya çıktı. Arada bir anda böyle ikiye katladı bizim maliyetlerimiz. Ama ben pazara mal sunduğumda, işte meyve suyu sunduğumda bunu ikiye katlayamıyorum. İşte marketler buna
0: Tabii, öyle
1: itiraz ediyor,
0: tabii.
1: halk buna itiraz ediyor. O 15 liralık aslında bilançodaki zararımı sen sigortalayabilir misin? Tabii. İklim sigortası buna da el
0: El
1: veriyor.
0: veriyor.
1: Yani siz bu 15 liralık bilançodaki zararınızı sigortalayabilirsiniz. Nedir? Karaman'dan elma alıyorsunuz diyelim. Karaman bölgesindeki ilindeki yağışı ya da donu sigortalayabilirsiniz bir fabrika olarak. Ya da bir ihracatçı olarak. İhracatçılar ne yapıyorlar? İşte Almanya ile bir sözleşme yapıyorlar. Diyorlar ki Mayıs ayında ben sana şu kadar malı tedarik edeceğim. Edemezse gidip başka memleketlerden onu alması gerekiyor. Onu alması için de para lazım. Nedir? Alamadığı şeyi sigortadan alıyor ve kendi bilançosunu aslında
0: Bir
1: sigortalıyor.
0: anlamda efendim aslında geliri koruyoruz. Yani
1: Doğrudur.
0: klasik sigorta sisteminde öngöremediğimiz bir boşluk olursa işin o kısmını da parametrik sigortayla alıp aslında gelirimizi de koruyoruz. Peki
1: Koruyabiliyoruz.
0: şunu soracağım efendim. Bizim tarımda biliyorsun yıllar sonra bile, bence 100 yıl sonra bile değişmeyecek bir kavram var. Bizim derdimiz verimlilik, değil mi? Doğru, doğru.
1: Doğrudur.
0: Temelde bu. Verimlilikle bu parametrik sigortanın bir alakası var mı? Biraz daha anlamlı hale getireyim sorumu. Dediniz ya işte pek çok faktörü sigortalayabiliyoruz ama verim durumunu. Diyelim ki 700 kilo buğday alıyorum ben şeyden, dönümümden. 690, aynı örnekten hareketle
1: Evet.
0: 699'a düştüğüm anda sistem devreye girsin diyebiliyor muyum efendim? Coğrafi ve iklim şartları ne olursa
1: Ne
0: olsun.
1: olursa olsun.
0: Evet.
1: Bu versiyon da var. Arkadan geliyor. Bu biraz daha teknolojik bir versiyon diyelim.
0: Evet.
1: Orada şunu yapıyorlar. İşte uydu sistemlerinden sizin tarlanızı ekimden hasata kadar takip ediyorlar. Ondan sonra ve her sene bu bilginin olması lazım. Yani siz her sene orada ne verimi elde ettiniz ya da o coğrafyada diyelim. Oranın bir ortalaması gerekiyor sigortacıya. İşte son 10 senedeki verim, son 10 senedeki ortalama ve o tarla bazında neler oldu, neler bittiği datası eğer hazır olursa sigortacı anlamında bunu sigortalayabiliyor. Aynı dediğiniz gibi 700 kilo ortalamaymış burası, bu memleket. Ama işte 690 olursa ben para isterim sigortaları. Mümkün oluyor. Buna uydu tabanlı, işte verim tabanlı sigortalar da
0: Var
1: yapılabiliyor.
0: diyorsunuz. Tamam. Şimdi efendim merak ettiğim bir konu da bu. Tamamlayıcı ifadesini kullandınız. Oradan yola çıkayım. Bu tamamlayıcı mı birbirinin yerine geçebilir mi? Yani şimdi ben bu sistemi buradan dinledim, araştırdım, makul geldi, yapabilirim dedim. Artık hani tarım sigortaları havuzuna ihtiyacım yok anlamına geliyor mu bu efendim?
1: Yok, kesinlikle
0: Gelmiyor
1: gelmiyor.
0: değil mi?
1: O tarım sigortaları apayrı bir
0: Şu öyle
1: konu.
0: anlaşılabilir diye
1: Yok.
0: sordum soruyu, evet.
1: O bence gelmiyor. Neden? Çünkü dediğim gibi ciroyu ya da çıktığı sigortalıyor Tarsim. O çok önemli mevzu ve çok büyük bir yükümlülük altına giriyor. Yani Türkiye'nin işte tarımsal hasılatına bakarsanız işte 60-70 milyar dolarlardan bahsediyoruz. O çıktığı sigortalamak çok devlet destekli bir
0: Anladım.
1: şey olabilir.
0: Anladım.
1: Onun yerine gelmiyor, sadece onu tamamlıyor, destekliyor, işte hızlandırıyor. Öyle düşünülebilir aslında.
0: Peki. Şimdi bu bir masraf. Her girdi. Sigorta da bir girdi sonuçta.
1: Doğrudur.
0: Bir masraf. Ve tabii tarım sigortalarının ilk yıllarda özellikle istenildiği kadar yaygınlaşmamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu finansal zorluklardı.
1: Doğrudur.
0: Tabii işte geleneksel alışkanlıklarımız mutlaka var ama sonuçta kim kendi mal varlığını kaybetmek ister ki, imkanı olsa tabii ki de sisteme girecek. Şimdi bunu da yavaş yavaş açtık çünkü biliyorsunuz devlet desteği de var, çok güzel oranlarda hem de. Ama şimdi bu söylediğiniz ekstra bir masraf mı üreticiye? Tabii ki de masraf diyeceksinizdir ama bu hani öngörülebilir, ulaşılabilir ya da Allah göstermesin bir olumsuzluk durumunda edeceğimiz zararı karşısına koyduğumuzda çok rahat bir şekilde tolere edilebilir bir masraf mıdır diye hiç rakam istemeden ama bir fikir oluşturmanızı rica
1: Evet.
0: ediyorum efendim.
1: Aslında dediğiniz gibi masraf diye gözükebilir. Yani eğer tanım bazına
0: Tabii.
1: bakarsanız mesela gübre masraf mıdır? Masraftır.
0: Masraftır.
1: Su masraf mıdır?
0: Ama
1: Masraftır.
0: vermezsen ürün yok.
1: Aynen.
0: Yani
1: İlaç masraf mıdır? Masraftır.
0: masraftır.
1: Çapa masrafı masraftır. Sigorta da bir masraftır. Ama günün sonunda bir hayat kurtarıcı masraftır. Bunu böyle değişik modellerle masraf olmaktan çıkartıp böyle bir hediye tarzına döndürme imkanı da var. Anlatayım nasıl olduğunu. Mesela siz bir kredi aldınız, operasyonlarınızı idare edeceksiniz Ziraat Bankası'ndan ya da özel bankalardan. Eğer banka size bunu hiç çaktırmadan derse ki Galip Bey ben buyurun size kredinizi veriyorum. Siz mesela bireysel kredi alırken orada maaş sigortası, hayat sigortasını tıklarsınız. Bir anda pat pat faizler düşmeye başlar. Neden? İşte Allah göstermesin Galip Bey işte hayatını kaybederse kim ödeyecek? Allah göstermesin Galip Bey maaşını kaybederse kim
0: Evet.
1: ödeyecek? Banka bunu garanti altına aldığı anda sigorta üzerinden Galip Bey'e pat pat pat faizleri düşürmeye başlıyor. Nedir? İşte sizin yüz binlerce faiziniz bir anda düşüyor. Ne kadar sigorta parası ödüyorsunuz? Belki 10 bin lira ödüyorsunuz. 100 bin oradan masraf düşüyor. 10 bin lira sigorta masrafınız oluyor. Günün sonunda 90 bin cepte. Şimdi
0: Doğru.
1: aslında bu mantıkla yaklaşmak lazım. Yani bankalar bu sigorta şey kredi verirken çiftçilerine böyle bir ek koruma paketi alırlarsa çiftçinin başına gelen iklim afetlerinden dolayı para ödememe koşullarını ortadan kaldırıyorlar.
0: Kaldırıyorlar.
1: Böylece bankanın bilançosunu siz korumaya başlıyorsunuz.
0: Anladım. Bunu Tarsim sistemine entegre etmek için ya daha doğrusu gerekiyor mu? İlk önce onu sorayım.
1: Aslında edilebilir, edilmeyebilir. Yani ikisini birden ikisi üründe alabilirsiniz. Birisini tercih edebilirsiniz. O sizin risk algınıza göre değişiyor. Şimdi
0: Anladım.
1: tekrar bir örnek.
0: Lütfen.
1: İşte trafik sigortası var, kasko var. Trafik sigortası mecburi, kasko opsiyonel.
0: Opsiyonel.
1: Sizin risk algınıza göre alabiliyorsunuz. Çok değerli bir arabanız vardır. İşte farı kırılırsa bile işte on binlerce liradır. Siz kaskoyu alırsınız. Hani far kırılınca zaten parasını çıkartıyor
0: Aynen
1: dersiniz.
0: öyle.
1: Ama devletin şart koştuğu trafik sigortası onu almakla mükellefsiniz.
0: Şimdi Türkiye'deki uygulamaları konusunda gireyim istiyorsanız son 10
1: Tabii
0: dakikada.
1: buyurun lütfen.
0: Yaygın mı? İlk sorun bu.
1: Değil yani yeni başlıyor sistem. Bu hatta bu sezon ilk örnekleri yapıldı. Ama hızlı bir şekilde yaygınlaşacağını biz düşünüyoruz.
0: İlk örnekleri tabii ki de yine özel isimler kullanmadan oradan elde ettiğiniz çıktıların tabii çok böyle hani ticari bir sır
1: Evet,
0: değilse
1: evet.
0: fikir edinmemiz açısından
1: Evet.
0: bizimle paylaşabilir misiniz?
1: Özellikle meyveciler şu dönemde bu işe bayağı yoğun ilgi gösterdi. Neden? Çünkü geçen sene kötü bir tecrübe var. Yani işte eksi 5, eksi 10 dereceleri gördü. Bütün meyveler öldü. Ne erik yiyebildik, ne kiraz yiyebildik, ne kayısı yiyebildik. İhraç pazarları kapandı. İşte fabrikalar mal üretemedi. Böyle bir problem silsilesine gark oldu memleket. O yüzden bu sene şeyi istedi meyvacılar. Yani ben işte -3'ün altında mağdur oluyorum. -3 derecenin altında ben bunu yapmak istiyorum gibi bazı örneklerle karşılaştık. Birkaç tane örnek yaptık iklim sigortası anlamında. Onlar Mayıs 15 itibariyle sonlanıyor. Yani 1 Nisan, Mayıs 15, 45 günlük bir periyotta işte -2

0: 2 eksi 3'ün altına düşerlerse bir para alacaklar. Bu sağdaki ağaçlar, çiçekler dondu, donmadı çok umurumuzda değil. Ama o parayla ne yapacaklar? Belki işte masraflarını karşılayacaklar, gübrelerini
1: Orası bizi
0: ödeyecekler. Orası
1: ilgilendirmiyor
0: bizi
1: diyor.
0: ilgilendirmiyor.
1: Aslında böyle hani çok teknik detaylara da boğuluyoruz ya klasik sigortacılık sisteminde. İşte çiçeklenme döneminden 10 gün önce yok don gelmiş ne zaman vurmuş.
0: Evet.
1: Bunlar derdimiz değil bu
0: Bunlar
1: parametre.
0: derdimiz
1: Değil.
0: değil. Müşterimiz ya da çiftçimiz diyor ki ben 1 Nisan'da başlatmanı istiyorum. İşte 15 Mayıs'ta sonlandırmanı istiyorum. Bu dönem
1: Ve şu
0: ve şu parametre
1: parametreden.
0: şunun altına düşerse, bunun üstüne çıkarsa.
1: Efendim bu fakirin unuttuğu. Sizin altını çizmek istediğiniz varsa birkaç cümle
0: Evet.
1: alayım efendim.
0: Galip Bey çok güzel yönlendirdiniz. Sağ olun. Çok güzel
1: Estağfurullah. Ne
0: sorular
1: yaptım?
0: sordunuz. Yani dediğiniz gibi tarım iklime çok bağlı. Ve iklim değişikliği de son yıllarda böyle öngörülemez bir hale büründü. O yüzden hem şiddeti hem frekansı artmaya başladı. Bunu bertaraf etmek için özellikle çiftçi tarafında, işte sanayici tarafında, enerji tarafında böyle finansal çözümlerin de işin içine girmesi lazım. Çünkü bu önlemleri almazsanız freni patlak bir kamyon gibi yokuş aşağı gittiğinizi söyleyebiliriz
1: Doğru.
0: kısacası.
1: Çok doğru.
0: O yüzden işte arabanızın bakımını yaptıracaksınız, lastiklerinize bakacaksınız, fren balatalarına bakacaksınız ki o kamyon o virajı dönebilsin.
1: Aynen öyle. Ne kadar güzel mesajdı. Kerem Bey çok teşekkür ediyorum efendim. Kıymetli zamanınızdan ayırdınız. Yeni bir konuyu en azından bize göre gündeme getirdik sayenizde. Ama burada kalmasın. Belli bir periyoda bağlamayalım ama gelişmeler oldukça anlatabileceğimiz, kamuoyuna aktarabileceğimiz konu başlıkları çıktıkça yine lütfederseniz beraber olalım
0: Çok
1: efendim.
0: seviniriz.
1: Çok
0: Çok
1: sağ olun.
0: teşekkürler.
1: Ve böylelikle bu haftada programımızı noktalıyoruz efendim. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.
2: Toprağın Sözü.

Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı. Selam durdu kayığı, çaparası, takası, selam durdu tayfası. Bir duman tüterdi bu geminin bacasından, bir duman. Bir duman değil bu, memleketin uçup giden kaygıları. Bir milletin küllerinden doğduğu yerdeyiz, Samsun. Samsun adının kökeni tarihi belgelerde Amisos olarak geçer. Antik dönemde Amisos olarak bilinen bu kıyı şehri zamanla halk ağzında Samsun'a dönüşür. Bazı kaynaklar ismin Pontus Krallığı döneminde buradaki Amisos kentinin varlığına dayandığını söyler. Bu isim yüzyıllar boyunca değişe değişe bugünkü halini almıştır. Şimdi ise adından önce anılan bir kimliği vardır. Kurtuluşun ilk adımı. Samsun, Karadeniz kıyısında dimdik duran, doğusunda Ordu, batısında Sinop ve güneyinde Amasya iliyle çevrili bir kent. Kıyı boyunca uzanan vadileri, iç kesimlere doğru yükselen yaylaları ve deltalarıyla doğal zenginlik açısından benzersiz bir şehir. Yeşilırmak ve Kızılırmak deltalarının bereketi, tarımla birlikte kültürü de beslemiş. Tekkeköy mağaralarından çıkan kalıntılar, buranın binlerce yıllık bir medeniyetler beşiği olduğunu kanıtlıyor. Kurtuluş Savaşı'nın fiilen başladığı yer olan Samsun, kültürel kimliğinde hep öncüdür. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı yalnızca askeri bir hamle değil, aynı zamanda halkı harekete geçiren bir fikri uyanıştır. Bu ruh, şehrin sokaklarında, limanında, anıtlarında hala hissedilir.

Samsun hem tarihi derinliğiyle hem doğanın cömertçe sunduğu güzellikleriyle adeta yaşayan bir ansiklopedi gibidir. Bu şehirde adım attığınız her sokakta milli mücadelenin izlerini hisseder, denizin mavisiyle dağların yeşilini aynı anda soluyabilirsiniz. Şehrin merkezinde Bandırma Vapuru ve Milli Mücadele Parkı Açık Hava Müzesi, Samsun'a çıkan ilk adımı ve o adımın ardındaki kararlılığı gözler önüne serer. Atatürk Anıtı, bir milletin ayağa kalkışını simgeleyen görkemli bir duruştur. Amisos Tepesi ise tarihle doğanın iç içe geçtiği bir başka yerdir. Teleferikle çıkılan bu tepede hem Pontus Krallığı'na ait mezar odalarını görebilir hem de Samsun'u kuş bakışı seyredebilirsiniz. Doğu Park ve Batı Park, Karadeniz'in hırçın kıyılarını yürüyüş yolları, çay bahçeleri ve gençlik aktiviteleriyle şenlendirirken, Amazon Köyü temsili yapılarıyla kadın gücünü tarihsel bir motif olarak yaşatır. Efsanelere konu olan Amazon kadınlarının burada yaşadığına dair anlatılar, bölgeye ayrı bir gizem katmaktadır. Samsun'un doğasına açıldıkça büyülenmemek elde değil. Ladik Gölü, göçmen kuşların uğrak noktası ve dingin bir manzaranın adresidir. Aynı bölgede yer alan Akdağ Kayak Merkezi, Samsun'u kış turizmi açısından da cazip kılar. Yine Ladik ilçesi, Şeyh Seyyid Muhammed Hazretleri Türbesi ile manevi bir durak niteliği taşır. Ayvacık ilçesi, tabiatın bütün tonlarını sunan bir başka cennettir. Su kayağı yapılabilen Ayvacık Barajı, orman yürüyüş yolları ve nefes kesen vadi manzaralarıyla hem spor severlerin hem doğa tutkunlarının favorisi olur. Ayvacık'taki Yeşilırmak Vadisi mistik bir sakinlikle insanın ruhunu dinlendirir. Vezir Köprü, tarihi Taşan, Bedesten ve Şahin Kaya Kanyonu'yla hem kültür hem doğa gezilerinin vazgeçilmezidir. Şahin Kaya Kanyonu, Karadeniz'in gizli kalmış mucizelerinden biridir. Tekne turlarıyla keşfedilen bu kanyon, Amazonların izini süren ziyaretçilere nefes kesen bir deneyim yaşatır. Bafra ise yalnızca pidesiyle değil, Kızılırmak Deltası kuş cennetiyle de tanınır. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan bu delta, yüzlerce kuş türünü barındıran bir doğa harikasıdır. Kuş gözlem kuleleri ve sazlıkların içinden geçen yürüyüş yolları doğanın sesine kulak vermek isteyenlere eşsiz bir alan sunar. Çarşamba hem ovalarıyla hem de Yeşilırmak üzerindeki görkemli köprüleriyle Karadeniz'in bereketli yüzünü yansıtır. İlçedeki geleneksel ahşap evler yerel mimarinin yaşatıldığı nadide örneklerdendir. Samsun, şehirden uzaklaşmadan doğaya ulaşabileceğiniz, tarih, kültür ve maneviyatı iç içe yaşayabileceğiniz ender şehirlerden biridir. Her ilçesi, her vadisi, her tepesi bir başka hikayeyi fısıldar kulağınıza. Samsun'da gezmek, bir geçmiş yolculuğuna çıkmak gibidir. Her adımda biraz tarih, biraz da tabiat barındırır. Samsun'un hafızasında yer etmiş değerlerin başında tütün gelir. Bir dönem Türkiye'nin en önemli tütün üretim merkezi olan şehirde bu bitki sadece geçim kaynağı değil, kültür de olmuştur. Tütünün kurutulduğu sokaklar onu saran emekle birlikte hala anlatılır yaşlıların dilinde. Semaverse neredeyse her hanede bir gelenektir. Bahçede, balkonda, sahilde. Samsunlular için çay, paylaşmanın, konuşmanın, birlikte olmanın bahanesidir ve bu gelenek nesilden nesile aktarılır. Bafra pidesi, çıtır hamuru ve bol malzemesiyle Samsun mutfağının göz bebeğidir. Kıymalı, kaşarlı ya da karışık. En çok da bafrada yenir. Kaz tiriti, özellikle düğünlerde sofraya gelen geleneksel bir lezzettir. Kaz etiyle yapılan bu tirit, Tokat ve Amasya mutfaklarıyla benzerlik gösterse de Samsun'a özgü pişirme şekliyle ayrılır. Çakallı menemeni, sarımsaklı bol domatesli haliyle Samsun yolculuklarının vazgeçilmezidir. Özellikle sabahları Samsunluların favori kahvaltısıdır. El sanatlarındaysa dokumacılık dikkat çeker. Alaçam ve çevresindeki

Geleneksel el dokumaları özellikle düğün çeyizlerinde hala kullanılır. Ayrıca yün çorap örücülüğü özellikle kırsal bölgelerde sürdürülen bir uğraştır. Tarımsal ürünlerde fındık, mısır ve tütün ön plana çıkar. Ayrıca Samsun'un ovalarında yetişen pirinç özellikle Terme ve Çarşamba bölgesinde kalite bakımından tercih edilir. Yazın taze fasulye, kışın kara lahana sofraların demirbaşıdır. Samsun, milli mücadelenin ülkemizdeki sembol şehirlerinden birisidir. Milli mücadelenin sembol isimlerinden biri de hiç kuşkusuz Boşnakzade Süleyman Bey'dir. Süleyman Bey'in milli mücadelede 4 tane önemli konumu vardır. Bunlardan ilki 19 Mayıs 1919 günü Atatürk'ü karşılayan ve şehir adına ona hoş geldiniz deyip elini sıkan ilk kişidir. İkincisi Canik temsilcisi olarak Sivas Kongresi'ne katılan bir üyedir. Üçüncüsü Samsun Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurucularındandır ve ilk başkanıdır. Dördüncüsü ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alan ilk Samsun mebuslarından biridir. Bu kadar önemli ummanlara sahip bir Samsunluyu biraz daha yakından tanıyalım mı? Süleyman Bey Boşnak kökenlidir ancak Samsun'a yerleşmişlerdir. Nitekim 1872 yılında Samsun'da doğmuştur. Babası şehrin bilinen tüccarlarından Osman Raif Efendi'dir. Samsun Belediye Meclis azalığıyla başladığı siyasi hayatında Sivas Kongresi'nde Samsun'u temsil etmiştir. Yani Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti mensubu bir Kuvayi Milliyecidir. Nitekim daha evvel de belirttiğimiz üzere Mustafa Kemal Paşa'yı karşılayanlar arasında yer almıştır ve arkadaşlarıyla beraber Şeyh Sadi Tekkesi'ni merkez tutmak suretiyle Samsun Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kurmuşlardır. Hatta Süleyman Bey bu derneğin ilk başkanı da olmuştur. İstanbul'un işgali ve Mebusan Meclisi'nin dağıtılması sonrasında Ankara'da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birinci dönem Canik milletvekili olmuştur. Kendisiyle beraber 5 mebus daha vardır. 23 Mart 1948 günü hayata veda etmiş olan Boşnakzade Süleyman Bey, hiç kuşku yok ki Samsun'un milli mücadele kahramanlarından birisidir. Samsun mutfağında geleneksel ama unutulmaya yüz tutmuş bir lezzet var, nokul. Tatlısı da olur, tuzlusu da. Tatlı olanında ceviz, tarçın ve üzüm, tuzlusunda kıyma, soğan ve karabiber. Genellikle bayramlarda, düğünlerde hazırlanır, misafirlere sunulur. Eskiden büyük tepsilerle fırınlara gönderilir, her evde pişirilirdi. Nokul, Samsunlu annelerin, ninelerin ellerinde mayalanır, sabırla açılan yufkaların arasına sevgiyle konurdu. Bugün bazı yerel pastanelerde hala bulunabilse de evlerde yapılması gittikçe azalan bir gelenektir.

Samsun'un kalbi her yıl bir kez daha 19 Mayıs'ta çarpar. Çünkü bu şehir bir milletin kaderinin değiştiği noktadır. Her yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Samsun'da ulusal çapta ve büyük bir coşkuyla kutlanır. Bu kutlamalar sadece bir bayram değil, adeta tarihle kurulan canlı bir bağdır. Atatürk'ün Bandırma vapuruyla Samsun'a çıkışını temsilen yapılan yürüyüşler, fener alayları, sportif karşılaşmalar, konserler, şiir dinletileri, sergiler ve halk oyunlarıyla Samsun bu özel günde kültürle tarih arasında bir köprü kurar. Ayrıca her yıl düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali ve Samsun Müzik Festivali, şehrin kültürel dinamizmini yılın diğer zamanlarında da sürdürmesini sağlar. Ancak 19 Mayıs, Samsun'un en görkemli ve en anlam yüklü festivali olarak gençliğe verilen değerin ve tarih bilincinin bir nişanesi olmaya devam eder. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp milli mücadelenin ilk adımını atmasının üzerinden 106 yıl geçti. Bugün milli mücadelenin ilk adımının atıldığı bu kıymetli topraklardaydık. Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği bu bayramda o büyük adımı bir kez daha saygıyla selamlıyoruz.

Program yapımcısı Zeynep Yıldırım, mikrofonda Osman Orkun Kara ve sesimizi sizlere ulaştıran Ahmet Can Öztürk. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.

güzeller bulamam virajlı dur. Fatsahünye güzeller bulamam virajlı dur. Ordunun yaylaları yüksek olur kalbi dur. Tütün çok bol yetişir Samsun'un çevresinde. Samsunlular geçinir.

kaptanların kemisi. Sinop'un sahilleri bekleyip turistleri. Geldik Kastamonu'ya oynasın köçekleri. Vardır Kastamonu'da Kerem Bey iskelesi. Gidin görün Bartın'ı.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında Doğu Akdeniz'de yakılmak istenen fitne ateşine karşı uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun küstah sözlerine Ankara'dan peş peşe tepki geldi. Disiplin süreci için düğmeye basılan CHP'de Merkez Yönetim Kurulu'nda 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin karar alındı. 1 milyondan fazla öğrencinin 13 Haziran Cumartesi günü sınava gireceği LGS öncesinde Cuma günü okullar tatil edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırması bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Doğu Akdeniz'de yakılmak istenen fitne ateşine karşı uyardı. Erdoğan'ın gündeminde İsrail'den Türkiye'ye yönelik sözde tehdit açıklaması da vardı.
2: Şimdi Akdeniz'de özellikle de Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin ihtilafta tüm tarafların CHP'li olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki krizin saatli bir bombaya dönüştüğünü, bir an önce aşılması gerektiğini de vurguladı.
2: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi, affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP'deki anafor bizi zerre miskal ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. Suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bomba

0: Baya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. CHP'nin genel başkanlık koltuğunu kimin işgal ettiğinin bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.
1: Erdoğan'ın gündeminde hafta sonu 6 beldede gerçekleştirilen ara seçimler de vardı. Cumhurbaşkanı muhalefetteki bazı aktörlerin seçimlerden önce kendilerini dev aynasında gördüğünü ancak 3 gündür seslerinin çıkmadığını söyledi. İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında Ersin Beyaz'a rozetini taktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede kurul çalışmaları değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görüşmeye dair detayları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'nun çalışmalarına ilişkin değerlendirme yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kıymetli üyelerimizin görüş ve önerilerini dinleme imkanımız oldu dedi. Kurul üyelerine ekonomi politikalarına sundukları katkı dolayısıyla teşekkür etti. Yılın 4. faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası yarın para politikası kurulunu toplayacak. Faiz kararı ve politika mesajları belli olacak. Enflasyon gelişmeleri ve parasal duruşa ilişkin satır araları yakından takip edilecek. Banka, Nisan ayındaki son toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmemiş ve politika faizini %37'de sabit bırakmıştı. Bu ayki toplantıda da piyasa katılımcılarının çoğunluğu faizlerde değişiklik beklemiyor. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda başta İran Savaşı'ndaki son durum olmak üzere bölgesel gelişme ele alındı. 7 Haziran'da yapılan belde seçimlerinin sonuçları değerlendirildi. Toplantının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Çelik, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan küstah sözlerini hezeyan olarak niteledi. Soykırım denilince akla Netanyahu ve şebekesinin geldiğini söyledi.
2: Cumhurbaşkanımız konuştuktan birkaç dakika sonra soykırımcı hükümetin başbakanı Netanyahu ve soykırımcı hükümetin üyeleri sürekli bir açıklama yapmayı bir adet haline getirdiler. Buradan anlıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın grup konuşmalarını an be an izliyorlar. Birkaç dakika sonra da kendilerince cevap bizce hezeyan olan bir takım açıklamalarda bulunuyorlar. İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur diyor. Yani bu dünyanın en büyük yalanıdır. Zaten açıklamasının değersizliği, niteliksizliği, her türlü ahlaki değerden yoksun olduğu net bir şekilde görülüyor. Artık bu katliamcı şebekenin yalanlarına hiç kimse inanmıyor. Soykırım deyince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir.
1: Netanyahu'nun küstah sözlerine Ankara'dan peş peşe tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı sözlerin gerçeği yansıtmadığını ve provokasyon amacı taşıdığını belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soykırım soruşturmasında şüpheli ve iddianamede sanık konumundaki Netanyahu'nun Erdoğan'ı hedef almasının akıl tutulması olduğunu belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik sözlerinin hadsizlik olduğunu ifade etti. Türkiye'nin mazlumların sesi olmaya ve zalimin karşısında durmaya devam edeceğini vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. İsimlerin kararla birlikte Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. İhracı istenen isimler arasında Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın da bulunuyor. Müslüm Sarı, Özgür Özel'le ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılabileceğini de söyledi.
3: Temiz siyaset açısından, içine düştüğümüz bu durumda partiyi arındırmak açısından zor da olsa bu kararı almak zorunda kaldık. Karar oy birliğiyle alınmıştır. Arkadaşlarımızın hepsi oy birliğiyle böyle bir karara imza atmışlardır. 9 tane arkadaşımız Parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor ve partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor. Bu arkadaşlarımız kimler? Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara Milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut. Onunla ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu 9 milletvekili için disiplin süreci başlattı. Kararın ardından İstanbul Milletvekili Zeynel Emre yarın sabah Asli Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacağını açıkladı. İhracı istenenler arasında grup başkan vekilleri de olduğunu hatırlatan Emre, meclis başkanlığına arkadaşların görevde olduğunu bildireceğiz dedi. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında 48. oturum tamamlandı. Duruşmaya tutuklu sanıkların savunmalarıyla devam edildi. 68'i tutuklu 414 sanığın yargılanmasına İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugünkü oturum iş insanı Mustafa Nihat Sütlaş'ın savunmasıyla başladı. Murat Ongun'un gayri resmi sponsor olduğuna yönelik beyan hatırlatıldı. Ongun'la irtibatı soruldu. Sütlaş, onunla çok da HTS kaydımız yok, 5 yılda 55 dakika sanırım diye yanıt verdi. Hakim 141 adet irtibat kaydı olduğunu vurguladı. Emrah Bağdatlı'yla da tanışıklığı sorulan Sütlaş, Ongun'un yanında tanıştım, ticaretimiz olmadı diye yanıt verdi. Hakim onunla da 49 kez irtibat kaydının olduğunu söyledi. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı belirtiliyor. Mersin'de kentsel dönüşüm projesinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla yargılanan eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdağ'ın ve iki sanık hakkında karar verildi. Sanıklar nitelikli dolandırıcılık suçundan 58 yıl 31 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bulgaristan'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirvesine katılacak. Sofya'daki zirve öncesi ikili görüşme gerçekleştiren Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis'le bir araya geldi. Fidan, Bulgaristan'da Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ve Sofya İlahiyat Lisesi'nin müşterek binasını da ziyaret etti. Bulgaristan Devlet Ajansı'na mülakat veren Bakan Fidan, Orta Doğu'daki gelişmelerin NATO'nun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye ile Bulgaristan'ın NATO şemsiyesi altında tam eşgüdüm içinde çalıştığını belirtti. Fidan, Avrupa Birliği üyeliğinin Türkiye için stratejik öncelik olduğunu da vurguladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlı bir yürüyüş içerisindeyiz dedi.
4: Bugün 40 yılı aşkın süredir ülkemizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden terör belasından kurtulmak, milletimizin önüne konulan engelleri ortadan kaldırmak ve evlatlarımızın geleceğini teminat altına almak için terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlı bir yürüyüş içerisindeyiz. Bu süreçte atılacak tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyecek. Gazilerimizin onuruna, asaletine ve emeklerine de zarar vermeyecek niteliktedir. Milletimizin birliğini, kardeşliğini ve güvenliğini zedeleyecek hiçbir adım bugüne kadar atılmamıştır. Bundan sonra da hiçbir şekilde bir adım, istenmeyen bir adım atılmayacaktır.
1: LGS sınavı için heyecan Doruk'ta. 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran Cumartesi günü sınava girecek. Sınavdan bir gün önce okul tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için Cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Yusuf Tekin, bu yıl LGS'de bir de ilk yaşanacağını söyledi. Sınavın sözel ve sayısal oturumları arasındaki 45 dakikalık molada öğrencilere beslenme paketi verilecek. Bakan Tekin, sınav kaygısını azaltmak sağlamak ve motivasyonu artırmak için bu uygulamanın başlatıldığını belirtti. Beslenme paketinin içinde kuru

meyveli yulaf var, ceviz, kuru üzüm ve soğuyer alacak. Yükseköğretim Kurumları sınavına sayılı gün kaldı. Yükseköğretim Kurumları sınavına katılacak adaylar için giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav yerlerini ÖSYM'nin internet sitesinden kimlik numarası ve şifrelerini girerek öğrenebilecek. TYT 20 Haziran'da, alan yeterlilik ve yabancı dil sınavı ise 21 Haziran'da yapılacak. Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Teşkilatı'nı feshetti. Manisa İl Başkanlığı'na Nurullah Savaş atandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, fesih kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Parti tüzüğünün 52 ve 54. maddesi uyarınca Manisa İl Teşkilat organlarının feshedildiğini kaydetti. Semih Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş'ın atandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a Amerikan helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla saldırdı. Saldırıda hava savunma sistemleri, karasal kontrol merkezleri ve radar tesislerinin olduğu yaklaşık 20 hedefin vurulduğu açıklandı. Meşru müdafaa amaçlı olduğu iddia edilen saldırının talimatını Trump'ın verdiği kaydedildi. İran devrim muhafızları saldırıya karşılık verildiğini duyurdu. Buşer eyaletinde MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının vurulduğu belirtildi. Bahreyn'de Amerikan donanmasının insansız hava araçlarıyla hedef alındığı, Ürdün'de El Azrak üssündeki 4 hedefe saldırıldığı kaydedildi. Uzun menzilli füzelerle yapılan saldırının hedefleri arasında F-35 hangarlarıyla komuta kontrol merkezi de bulunuyor. Kuveyt'teki Al-Salem üstünü de vurdukları iddia eden devrim muhafızları, ABD'nin saldırıya devam etmesi halinde daha ağır karşılık verileceği uyarısını yaptı. ABD-İran hattında tansiyon yüksek. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırması gerginliği artırdı. ABD Başkanı Trump, İran'a çok sert saldıracaklarını söyledi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki önemini de vurguladı. O harika bir lider ve güçlü bir insan ifadesini kullandı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırısını sürdürdü. Nusayrat ve Megazi mülteci kamplarına açılan ateş sonucu biri çocuk, iki Filistinli yaralandı. Deir el-Belah, Han Yunus ve Gazze kentinin sahil kesimi de saldırıların hedefi oldu. Katliamcı İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıda çoğu çocuk, yaklaşık 73 bine yakın Filistinli öldürüldü. Saldırı ve yardım girişlerindeki kısıtlamalar bölgedeki sağlık krizini derinleştiriyor. Yakıt ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle binlerce hastanın hayatı tehlike altında. İsrail zulmü işgal altındaki Batı Şeria'da da sürüyor. Soykırımcı İsrail, yasa dışı yerleşimlerini genişletmek için Selfit kentine bağlı Marda köyündeki Filistinli ailelerin tarım arazilerini tahrip etti. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Batı Şeria'da devlet destekli etnik temizlik yürüttüğünü açıkladı. İsrail, Lübnan'da da ateşkesi ihlal ediyor. Sayda kentinde bir aracın İHA ile vurulduğu saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneyine yönelik bombardımanda da 17 kişi yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler, Lübnan'daki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulundu. İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana yaptığı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 3.696'ya yükseldi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Doğu Akdeniz'de yakılmak istenen fitne ateşine karşı uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun küstah sözlerine Ankara'dan peş peşe tepki geldi. Disiplin süreci için düğmeye basılan CHP'de Merkez Yönetim Kurulu'nda 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin karar alındı. 1 milyondan fazla öğrencinin 13 Haziran Cumartesi günü sınava gireceği LGS öncesinde Cuma günü okullar tatil edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırması bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda yer alan A milli takımımız grupta Avustralya ile oynayacağı ilk maçın

hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Arizona Athletic Grounds'ta gerçekleştirilen antrenmanda Kenan Yıldız takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalarını sürdürdü. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu A Milli Takımın Avustralya maçı hazırlıklarını takip etti. Antrenman öncesi soruları cevaplayan Başkan Hacı Osmanoğlu, "Hedefimiz belli ama adım adım gitmek lazım" derken gruptan lider çıkmanın ne kadar avantajlı olduğunu biliyoruz ifadesini kullandı. A Milli Takımın Dünya Kupası D grubu ilk maçında 14 Haziran Pazar günü 7'de karşılaşacağı Avustralya maçını Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. FIFA 2026 Dünya Kupası yarın başlıyor. Turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rekor oyuna başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Gen ile Bahçeşehir Koleji finale yükselebilmek için saat 20'de sahaya çıkacak. Serinin 5. maçını kazanan ekip adını finale yazdırarak Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Türk handbolünde tarihi bir eşik daha aşıldı. A Milli Erkek Handbol takımı tarihinde ilk kez dünya şampiyonasında mücadele edecek. Ay Yıldızlılar 2027'deki organizasyona Wild Card kontenjanından katılacak. Genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz, Antalya ve Hatay hariç, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Elazığ ve Şırnak hariç, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan, Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 14, İstanbul 18, İzmir, Trabzon 20, Bursa 16, Samsun, Diyarbakır 17, Adana, Antalya 22, Afyonkarahisar 13, Erzurum ve Kars 8 derece.

0: yol durumu.
1: Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ile 54. kilometresi arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ile 27. kilometresi arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
0: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Çalı Kuşu 12. ve son bölüm. Yazan Reşat Nuri Güntekin, uygulayan Necati Cumalı, mikrofona koyan Nüvit Özdoğru. Bu bölümde rol alan sanatçılar: Feride Jeyan Mahfi Ayral, Müjgan Filiz Toprak, Kamran Mücap Ofluoğlu, anlatan Zihni Küçümen.

0: Çalıkuşu Feride'nin romanı. 6 yaşındayken annesini, birkaç yıl sonra da babasını kaybediyor. Onu teyzeleri büyütüyor. Kuzeni Kamran'la sevişen Feride, onun başka bir kadınla macerası olduğunu öğrenince İstanbul'dan ayrılır. Kasaba kasaba, köy köy, Anadolu halkı arasına, Anadolu'nun anlatmakla tükenmez çileli macerasına karışır. Anadolu'nun sert yaşayışını bölüşen, çehresini çizen bir insan kalabalığı Feride'nin ardı sıra sel gibi akar. İlkel otel odaları, açık yürekli otel kalfaları, çileli göçmenler, kağıtlara gömülmüş, insanların kaderini o tozlanmış kağıtlar üstünde herhangi bir kelime gibi gören devlet dairelerindeki memur kalabalığı, bozuk köy yolları, bakımsız okullar, unutulmuş köyler, hurafelere gömülmüş köylüler, hastalıklı köy çocukları, jandarmalı, eşkıyalı, kurt ulumaları silah sesleriyle dolu köy geceleri, ebeleri, hocaları, subayları, ülkücü öğretmenleriyle uçsuz bucaksız bir Anadolu tablosu. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Feride'nin öğretmen olarak çalıştığı okul hastane haline getirilir. Bir tesadüf eseri olarak hastaneye Feride'nin Zeyniler Köyü'nde tanıdığı Doktor Hayrullah bakmaktadır. Yaralılar arasında hastaneye Abdurrahim Paşa ailesinden Yüzbaşı İhsan getirilir. Yüzü paramparça olmuştur. Feride yüzbaşının halini acır ve yüzbaşının eskiden yapmış olduğu evlenme teklifini kabul edeceğini bildirir. Fakat Yüzbaşı İhsan böyle bir evliliği kabul etmez. Savaştan sonra okul müdiresi olan Feride uzun bir hastalık geçirir ve kendisini Doktor Hayrullah Kuşadası'ndaki evine alarak bakar. Fakat dedikodu alır yürür. Feride'nin şerefini korumak için Doktor Hayrullah Feride ile evlenir. Birkaç yıl sonra tesadüf Aziz Enişte ile Ayşe teyzeyi, Kamran'ı, Müjgan'ı, Feride'yi tekrar bir araya getirir. Yalnız bundan önce Feride hatıra defterini şöyle bitiriyordu.
1: Çalık kuşu eve bahar getirmişti adeta. Yazık ki bu kadar çabuk gidiyor.
2: Zarar yok enişte. Bir iki yıl sonra doktordan izin alır gene gelirim. Siz üzülmeyin.
1: Bir iki yıl sonra bakalım ben sağ kalır mıyım kızım? Hem böyle hep bir araya gelebilir miyiz o zaman? Müjgan kocasıyla kim bilir nereye çeker gider? Kamran kim bilir nerelerde olur?
2: O kadar kötü düşünmeyin canım.
3: Baksana kızım, bir daha böyle hep bir araya gelinceye kadar aradan 10 yıl geçti. Sen Tekirdağ gideli 10 yıl oldu.
2: Bu sefer geçmez. Artık o günler geçti.
3: Gelmişken birkaç gün daha kalamaz mıydın?
2: Doktoru daha fazla yalnız bırakmam doğru olmaz teyzeciğim.
1: Bir daha sefere onu da beraber getir öyleyse.
4: Nasıl bir adam senin doktorun? Bir defa olsun şöyle doğru dürüst bahsetmedin.
2: Eşsiz bir adam. Her şeyden önce insan. Kelimenin tam manasıyla bulunmaz bir insan.
4: Ne zaman ondan söz açılsa böyle diyorsun. Başka bir şey söylediğin yok.
2: Size medalyonumun içindeki resmini göstereyim öyleyse.
3: Biraz yaşlı görünüyor.
2: Yaşlıdır biraz ama son derece dinç adamdır. Durmak oturmak nedir bilmez. Sen eniştenin resmini görmek istemez miydin Kamran? Ne asil, ne güzel bir yüz değil mi? Kendisi tıpkı bu resimdeki gibi bir insandır.
3: Allah mesut etsin kızım. Sen memnunsan mesele yok.
1: Gelecek yaz tekrar geleceğine söz ver de içim rahat etsin.
2: Gelmeye çalışacağım enişte. Müsaade ederseniz ben bu akşam erken yatayım. Yarın ne de olsa yola çıkacağım.
3: Sen bilirsin kızım.
2: Yarın sabah görüşürüz. Seninle vedalaşalım mı Kamran? Erken kalkamazsın belki de.
5: Hayır, vapura kadar geleceğim.
2: Hepinize Allah rahatlık versin öyleyse.
4: Sana, sana,
5: sana da, da kızım, sana da. Ben de yatmaya çıkıyorum. Hadi hanım. Sen kalıyor musun Kamran?
6: Biz Müjgan'la biraz daha otururuz.
1: Feride'nin arkasından oturmak dokundu bana. Hadi iyi geceler.

0: Kamran. Kamran, uyudun mu kardeşim? Daha yatmadın mı?
1: Görüyorsun ya.

0: sen bana söndürmeseydin hiç olmazsa.
1: Böyle daha iyi. Sen niye geldin bu vakit?
0: Sana fevkalade bir haberim var ama heyecanlanma.
1: Ne gibi?
0: Hiç ummadığın bir haber.
1: Feride için mi?
0: Hı? Fakat önce şunu bil ki Feride'ye karşı son derece kabahatlisin.
1: Hala mı kabahatli buluyorsun beni?
0: Feride'yi yıllarca aramadın.
1: Aradığımı pekala biliyorsun. Ne zevk alıyorsun beni böyle üzmekten? Evden ayrıldığı zaman anneme yazdığı o zehir zemberek mektubu hatırlarsın tabii. Hemen ardına düşemezdim. Aradan 6 ay geçince arayacaktım. Yazdığım mektuplara cevap vermemişti ama gene de arayacaktım. Bursa'da bir musiki muallimini sevdiğini söylediler. Aramaktan çekindim bunu duyunca. Sonradan tekrar aramaya kalktım. Bu sefer de Kuşadası'nda yaşlı, zengin, çift çubuk sahibi bir doktorla evlendiğini duydum. Pek mesut dediler. Bu vaziyette ne yapabilirdim söylesene?
0: Daha kuvvetli davranman gerekirdi. Anadolu'da bir kadının yalnız yaşaması kolay mı?
1: Benim bazı maceralarım olmuştur Müjgan. Ama şunu bil ki dünyada hiç kimseyi, hiçbir kadını Feride kadar sevmedim. Hatta hala da... Şu haberi çabuk söylesene ne olur.
0: Feride'nin kocası 3 ay önce vefat etmiş.
1: Sahi mi? Feride şimdi serbest demek. Peki niye saklamış bunu bizden? Sen nasıl öğrendin?
0: Telaşlanma dedim sana, hepsini sırayla anlatacağım.
1: İyi ama sabrımı tüketiyorsun.
0: Dur, Feride biraz evvel odama geldi. Bunları kendi söyledi. Kocası ölüm döşeğindeyken İstanbul'a dönüp seninle barışması için kendisine söz vermesini istemiş. O da kocasının vasiyetini yerine getirmek için kalkıp bu yaz buraya gelmiş. Bunları bana yarın yola çıktıktan sonra anlatmam için söz aldıktan sonra söyledi. Ama ben bu sefer de Feride'ye verdiğim sözü tutmuyorum. Biliyorsun 10 yıl önce de Feride'nin sırrını sana ilk ben söylemiştim.
1: Ah Müjgan, nasıl akılsızlık etmişim o zaman.
0: Al işte bu zarf senin. Kocası içindekiler senin okumanı vasiyet etmiş. Zarfı yalnız sen açabilirmişsin.
1: Açalım mı hemen şimdi?
0: Feride yarın vapura bindikten sonra zarfı sana vermemi istedi ama o inatçının aklına uyacak değiliz elbette.
1: Hemen açalım öyleyse. Feride ile benim saadetimiz için en çok uğraşan sensin. İçindekileri öğrenmek de senin hakkın. İçinde bir mektup var. Bakın bir de zarf. Açalım mı bunu?
0: Önce mektubu oku.
1: Kamran Bey oğlum.
0: O doktor sana yazmış bunu. Devam et.
1: Size bu mektubu yazan adam ömrünü hayat denilen bir kör dövüşünün yaralarına vakfetmiş bir ihtiyardır ki mektubunun elinize değmesinden evvel bu dünyaya yuf borusunu çekmiş olacak. Dinleyiniz. Bir gün köşe bucak bir köyün viran bir evinde aydınlık kadar temiz, Hülya gibi güzel bir İstanbul kızı ile karşılaştım. Tanrı'nın bu kadar nadir süsünü bu karanlık köyün mezbelesine hangi tesadüf sürükleyebilirdi? Beni olmayacak fedakarlık hikayeleriyle aldatmaya çalışıyordu. İçimden zavallı küçük dedim. Ben senin İstanbul'da bıraktığın gafil, aptal sevgilin miyim ki?
0: Pek iltifat etmemiş sana.
1: Ne dese hakkı var. Sevgilin miyim ki bu ağızları yutayım? Hastalığı sırasında elime geçen defteri yarasının ne kadar derin olduğunu bana gösterdi. Bu deftere bütün hayatını yazmıştı. O çoktandır benim kızım gibiydi. Her zaman da kızım kaldı. Şimdi Feride'yi bir bahaneyle ayağına gönderiyorum. Öleceğini bilsen bırakma. İcap ederse zorla kadın kaçıran dağ erkekleri kadar vahşi ol. Bil ki kollarında ölse zevkinden ölmüş olacak. Ah Müjgan.
0: Ah, gerisini de okusana.
1: Ah bir sabah olsun.
0: Ver ben okuyayım. İşine gelmedi galiba. Şunu da açıklayayım ki bu işte zerre kadar seni düşünmedim. Hani gönlümün rızasıyla sana Feride gibi eşsiz bir kızı değil ya, evimin kedisini bile teslim etmezdim. Fakat gel gör ki bu deli kızlara söz anlatmak kabil değil. Senin gibi toy, kalpsiz adamların nesini severler bilmem ki. İmza merhum Hayrullah. Aldın mı ağzının payını koca budala?
1: Çok sevdim bu Hayrullah Bey. Ne dese dokunmuyor bana.
0: Bu defa sakın kaçırayım deme elinden Feride'yi.
1: Kaçırır mıyım hiç?
0: Öbür zarfta da Feride'nin defteri varmış. Feride onu kaybolmuş biliyormuş. Hadi aç bakalım.
1: Kocaman bir roman bu.
0: Elbette. Az çekmedi kızcağız.
1: Hadi şimdi sesini çıkarmadan otur yanıma da okuyalım.

0: görmüşken çabuk alalım ne olursun.
1: Telaşlanma canım, daha babamla Kamran gelmedi.
0: Sabahtan beri bir haber olsun vermediler.
1: Vapur görününce onlar da bir araba tutup gelecekler.
0: Nerede kaldılar bu saate kadar?
2: 10 yıl hasretten sonra bizi bırakıp gitmek için bu aceler niye?
0: Seneye gene gelirim teyzeciğim. Vapuru kaçıracağım.
2: Bu vapur kaçarsa 10 gün sonra gelen vapurla gidersin.
1: Aa, kapının önünde bir araba durdu. Geldiler galiba. Geldiler işte. Babam, yanında da Kamran.
0: Aşk olsun enişte. Neredeyse bana vapuru kaçırtacaktınız.
3: Bu ne hal küçük hanım? Kan ter içinde kalmışsın.
0: Bir de kalmamamı mı istiyordunuz?
3: Vapur geliyor ama sana ayrı yok. Kocan razı olmuyor.
0: Kim?
3: Kocan. Kocan artık Kamran kızım. Ben karışmam. Artık ökseye tutuldun çalı kuşu. İstediğin kadar çırpın. Bizi senelerce oynatır mısın? İşte böyle görürsün gününü.
2: Bey, nasıl oldu? Ben bu işi iyi anlamadım.
3: Müjgan'ın oyunu. Feride'nin sırrını bu sefer de sattı. Ben de Kamran'ı tuttuğum gibi kolundan kadıya gittim. Kadı da anlayışlı adammış. Nikahlarını kıyıverdi. Hadi bakalım. Biz şimdi buradan çekilelim. Elbet onların birbirlerine diyecekleri vardır. Oğlum, şimdi tebrikler, el öpmeler uzun sürer. Al karını da nereye kaçıracaksan kaçır.
4: Emredersiniz. Benim olduğuna inanmak için ağırlığını duymalıyım. Benimden.
0: Halime bak Kamran. Bu halle nereye götüreceksin beni? Müsaade et de odama çıkıp üstümü değiştireyim.
4: O bir defa olur. Seni bir kere ele geçirdikten sonra bir daha bırakır mıyım sanıyorsun?
0: Gittiğime ben de pişmanım Kamran.
5: Reşat Nuri Güntekin'in yazdığı Çalı Kuşu isimli sürekli oyunumuz bitti. Uygulayan Necati Cumalı, mikrofona koyan Nüvit Özdoğru. Bu son bölümde rol alan sanatçılar: Feride Jeyan Mahfi Ayral, Müjgan Filiz Toprak, Kamran Mücap Ofluoğlu, anlatan Zihni Küçümen.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimizle 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimizle 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzumuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu. Her istasyonun ayrı bir hikayesi, her vagonun farklı bir tanıklığı olduğu düşüncesiyle hazırladığımız Rayların Belleği programına hoş geldiniz. Ben Yasemin Pamukçu. Bir şehri gerçekten anlamak mümkün müdür? Eğer mümkünse nereden başlamalıdır insan? Göğe doğru yükselen çelik ve cam kulelerden mi? Milyarlarca liralık yatırımların şekillendirdiği iş merkezlerinden mi? Yoksa günün her saati ışıkları sönmeyen, kalabalığı eksilmeyen görkemli bulvarlardan mı?

zaman şehirler ziyaretçilerine ilk olarak vitrinlerini gösterir. En parlak yüzlerini, en gösterişli meydanlarını ve en çok fotoğraflanan caddelerini. Oysa şehirler de insanlar gibidir. Onları gerçekten tanımak isteyenler yüzlerine değil, hafızalarına bakar. Çünkü bir kentin ruhu çoğu zaman merkezde değil, kenarlarda saklıdır. İşte banliyöler, şehirlerin hafızasını taşıyan görünmez kılcal damarlar gibidir. Merkezden çevreye uzanan, insanları birbirine bağlayan, hatıraları taşıyan ve zamanın izlerini saklayan yaşam koridorları. Kimi zaman bir tren düdüğünde yankılanan ayrılıkların adresi, kimi zaman sabahın ilk ışıklarıyla işe yetişmeye çalışan insanların hikayesi, kimi zaman da büyük şehirlerin büyüme sancılarının sessiz tanıkları. Bugün bu yolculukta rayların yalnızca demiri ve çeliği değil, taşıdığı hatıraları, şehirlerin hafızasında bıraktığı izleri ve geleceğe uzanan hikayesini birlikte keşfedeceğiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyenleri, bu hafta Rayların Belleği programında modern şehirlerin geçmişiyle geleceği arasında uzanan çok katmanlı bir yolculuğa çıkıyoruz. Buharlı lokomotiflerin dumanıyla başlayacak bu yolculuk. Cumhuriyet'in büyüyen kentlerine uğrayacak, banliyö kültürünün şekillendirdiği mahallelerde duracak, kentsel dönüşümün değiştirdiği yaşam alanlarını sorgulayacak ve ardından yönünü geleceğe çevirerek yarının şehirlerinde rayların nasıl bir rol oynayacağını anlamaya çalışacak. Çünkü demir yolları yalnızca bir ulaşım sistemi değildir. Onlar bir ülkenin hafızasıdır. Ayrılıkların tanığıdır. Kavuşmanın şahididir. Göçlerin, umutların, özlemlerin ve değişimin sessiz kayıt defteridir. Şimdi istasyon saatleri geri sarılıyor. Peronlarda bekleyen yolcular yeniden yerlerini alıyor. Ve biz rayların belleğinde saklı kalan hikayelerin peşine düşüyoruz. Tarih boyunca şehirler kendilerine yön veren büyük ulaşım ağlarının etrafında büyüdü. Nehirler boyunca kurulan medeniyetler, limanların çevresinde gelişen ticaret kentleri ve sanayi çağının ardından demir yollarının şekillendirdiği yeni yerleşim. 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde dünya daha önce hiç tanımadığımız bir hızla değişmeye başlamıştı. Buharlı makineler fabrikaları çalıştırıyor, fabrikalar şehirleri büyütüyor, büyüyen şehirlerse milyonlarca insanı aynı merkezlerde toplamaya başlıyordu. Ancak bu büyümenin bir bedeli vardı. Kalabalık, gürültü, kirlilik ve giderek daralan yaşam alanı. Bu noktada demir yolları yalnızca bir ulaşım ağı olmaktan çıktı. Onlar yeni bir yaşam biçiminin kurucusu haline geldi. Şehir merkezinde çalışan insanlar günün sonunda trenlere binerek daha sakin bölgelere ulaşabiliyordu. Böylece rayların geçtiği her yerde yeni mahalleler doğdu. Yeni komşuluklar oluştu, yeni hikayeler yazıldı ve bugün banliyö dediğimiz kavram da işte böyle şekillendi. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde demir yolu yatırımları hız kazandıkça İstanbul'un çehresi de değişmeye başladı. Özellikle Rumeli ve Anadolu yakasında uzanan banliyö hatları şehrin geleceğini belirleyen görünmez omurgalara dönüştü. Sirkeci'den Halkalı'ya uzanan hat, Haydarpaşa'dan Gebze ilerleyen demir yolu. Bu hatlar yalnızca insan taşımadı. Bir kültür taşıdı, bir yaşam biçimi taşıdı, bir şehir hafızası taşıdı. Bugün İstanbul'un köklü semtlerinden biri olarak bildiğimiz Bakırköy, Yeşilköy, Suadiye, Bostancı, Erenköy ve Pendik gibi yerleşimler büyük ölçüde bu demir yolu ağlarının çevresinde gelişti. Ankara'da ise Cumhuriyet'in büyüyen başkentini doğudan batıya bağlayan Sincan-Kayaş hattı, kentin sosyal ve ekonomik gelişiminde önemli roller üstlendi. Her istasyon yeni bir merkezdi, her durak yeni bir buluşma noktasıydı, her peron yeni hikayelerin başladığı bir sahneydi. Bugün bir tren istasyonuna baktığımızda çoğu zaman yalnızca ulaşım işlevini görüyoruz. Oysa geçmişte istasyonlar çok daha fazlasıydı.

mahalle yaşamının ritmini belirleyen sosyal merkezlerdi. Sabahın ilk ışıklarıyla canlanan, gün boyunca insanların yollarının kesiştiği, akşamları ise evlerine dönenlerin buluştuğu ortak mekanlardı. Bir tren geldiğinde yalnızca yolcular inip binmezdi. Haberler taşınırdı, duygular taşınırdı, hatıralar taşınırdı. Türk edebiyatı da demir yollarını yalnızca bir ulaşım unsuru olarak görmedi. Onları bir duyguya dönüştürdü. Sait Faik'in hikayelerinde bekleyiş vardır. Garların sessizliği vardır. İnsan kalabalıkları içinde kaybolmuş yalnız insanlar vardır. Attila İlhan'ın şiirlerinde tren düdükleri çoğu zaman ayrılığı haber verir. Yağmur altında kalan peronlar, yarım kalmış aşklar ve uzaklaşan vagonlar bir dönemin ruhunu taşır. Oğuz Atay'ın eserlerinde ise raylar, modernleşmeye çalışan bir toplumun iç çelişkilerinin sembolü haline gelmiştir. Aslında bütün bu eserlerde anlatılan yalnızca tren değildir. Anlatılan şey değişen Türkiye'dir. Yeşilçam'ın hafızasına baktığımızda da benzer bir manzarayla karşılaşırız. Birçok filmde tren yalnızca bir ulaşım aracı değildir. O kaderin taşıyıcısıdır. Taşra'dan gelen gençlerin büyük şehirle ilk karşılaşmasıdır. Gurbetten dönüşün sevincidir, ayrılığın hüznüdür. Haydarpaşa Garı'nın merdivenlerinden inen insanlar aslında yeni bir hayata adım atarlar. Kameranın tren penceresinden gösterdiği mahallelerse bir dönemin Türkiye panoramasını oluşturur. Bugün o görüntülere baktığımızda yalnızca eski filmleri izlemeyiz. Bir ülkenin toplumsal dönüşümünü de izleriz. Ve sonra şehirler büyüdü. Nüfus katlandı, yeni yollar açıldı, yeni köprüler yapıldı. Bir zamanlar şehrin dışında kalan banyolar zamanla metropollerin merkezinde kaldı. İşte tam bu noktada banyoların hikayesi yeni bir döneme girdi. Bu kez sahnede trenler değil, kentsel dönüşüm vardı. Bir şehrin dönüşümü nasıl başlar? Yeni yollarla mı? Yeni köprülerle mi? Yoksa gökyüzüne doğru yükselen yeni binalarla mı? Modern kentlerin tarihine baktığımızda değişimin çoğu zaman fiziksel müdahalelerle başladığını görüyoruz. Ancak şehirler yalnızca beton, asfalt ve çelikten oluşan yapılar değildir. Onlar aynı zamanda yaşayan organizmalardır. Hatıralar, umutlar ve tıpkı insanlar gibi zamanın izlerini taşırlar. Bugün dünyanın dört bir yanında kentler yeniden şekilleniyor. Yeni yaşam alanları kuruluyor. Eski yapılar yıkılıyor, yeni yapılar yükseliyor. Fakat burada önemli bir soru ortaya çıkıyor. Bir şehri yenilerken onun ruhunu koruyabiliyor muyuz? Türkiye için bu soru ayrı bir önem taşıyor. Çünkü deprem gerçeği bize şehirlerin güvenli hale getirilmesinin bir tercih değil, zorunluluk olduğunu gösteriyor. Ancak şehirleri dönüştürmekle şehirleri silmek arasında da ince bir çizgi bulunuyor. Kent sosyologları bir mekanın yalnızca binalardan oluşmadığını söyler. Bir sokağı anlamlı kılan şey o sokakta yaşanan hayattır. Çocukluk anılarıdır, komşuluk ilişkileridir, paylaşılan sevinçler ve ortak acılardır. İşte eski banliyö mahalleleri tam da bu nedenle güçlü sosyal bağlara sahipti. İnsanlar birbirlerini tanırdı, birbirlerine güvenirlerdi. Mahalle yalnızca evlerden değil, birbirine bağlı hayatlardan oluşurdu. Bugün yükselen modern konut projeleri daha güvenli ve daha konforlu yaşam alanları sunuyor. Ancak kent araştırmacıları başka bir soruya dikkat çekiyor. İnsanlar birbirine fiziksel olarak yaklaşırken sosyal olarak uzaklaşıyor olabilirler mi? Modern şehircilik artık yalnızca bina üretmenin yeterli olmadığını fark etmiş durumda. Asıl mesele yaşanabilir kentler kurabilmek, insan ilişkilerini koruyabilmek ve şehir hafızasını geleceğe taşıyabilmek. Bu nedenle dünyanın birçok kentinde eski istasyonlar kültür merkezlerine dönüştürülüyor. Tarihi yapılar yeniden işlevlendiriliyor. Kullanılmayan ray hatları yürüyüş ve bisiklet yolları olarak değerlendiriliyor. Çünkü artık biliyoruz ki
bir kentin geleceği geçmişini koruyabildiği ölçüde güçlüdür. Peki, yarının şehirleri nasıl olacak? İnsanlık yeniden raylara dönecek mi? Belki de bugün tam olarak da dönüşümün eşiğindeyiz. Çünkü geleceğin şehirlerini yalnızca mimarlar değil, iklim bilimciler, mühendisler, sosyologlar ve teknoloji uzmanları da şekillendiriyor. Dünyanın nüfusu giderek daha fazla şehirlerde yaşamaya devam ediyor. Bu durum beraberinde yeni sorunlar getiriyor. Trafik, enerji ihtiyacı, çevresel baskılar ve giderek yalnızlaşan kent yaşamı. İşte geleceğin banliyöleri bu sorunlara çözüm üretmeye çalışıyor. Bugün şehir plancılarının üzerinde en çok durduğu kavramlardan biri 15 dakikalık şehir yaklaşımı. Amaç insanların günlük ihtiyaçlarına evlerinden kısa bir yürüyüş ya da bisiklet yolculuğuyla ulaşabilmeleri. Böylece şehirler insanlar için yeniden yaşanabilir hale geliyor. Yeni nesil banliyöler artık yalnızca uyumak için dönülen yerler değil, kendi ekonomik ve sosyal yaşamını üreten mahalleler olarak tasarlanıyor. Temiz enerji kullanan, yeşil alanlarla desteklenen, teknolojiyi insan yaşamını kolaylaştırmak için kullanan yerleşimler. Ve bu dönüşümün merkezinde yine demir yolları bulunuyor. Gelecekte istasyonlar yalnızca trenlerin durduğu noktalar olmayacak. Elektrikli araçların şarj edildiği, farklı ulaşım türlerinin bir araya geldiği, dijital altyapıyla desteklenen yeni nesil ulaşım merkezleri haline gelecek. Sevgili dinleyiciler, demir yollarındaki bu dönüşüm aslında sadece çelik rayların döşenmesinden ibaret değil. Bu, Anadolu'nun geniş bozkırlarında uzanan hatlar boyunca mesafelerin kısaldığı ve şehirlerin birbirine daha da yaklaştığı bir yolculuk hikayesi. Eskişehir'de müzede sessizce duran o buharlı lokomotif, bir zamanlar dumanı ve is kokusuyla demiryolu tarihinin ilk sayfalarını o yazmıştı. Bugünse o hayal, yüksek hızlı trenlerin aerodinamik hatlarında geleceğe doğru uzanan yeni bir vizyonla devam ediyor. Bizler artık sadece trenlere binmiyoruz. Aynı zamanda Cumhuriyet'in demir ağlar idealinin dijital çağın modern ulaşım ağlarına dönüşen büyük hikayesine de tanıklık ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, tarih sayfalarını karıştırdığımızda karşımıza neler çıkıyor bir bakalım birlikte. Eski tren istasyonları yalnızca yolcu indirip bindirmekte kalmazdı. Trenin geldiği kasabaya gazete, kitap ve yeni dünya fikirleri taşırdı. İstasyon şefi, kasabanın en saygın kültür elçisi olarak topluma bilgi ve yenilik ulaştırırdı. Bugünün garları belki daha modern ve lüks ama o bilgi taşıyıcılığı işlevi artık dijital ağlara, kesintisiz Wi-Fi hizmetlerine devredildi. Tarih bize bir başka gerçeği de hatırlatıyor. Bugün kendi YHT setlerimizi üretme vizyonuna sahipse Türkiye, bu 1961'de Eskişehir Demiryolu Fabrikası'nda TÜROMSAŞ'ta imkansızlıklar içinde üretilen devrim otomobilinin ruhu sayesinde oldu. Raylar bu toprakların mühendislik genetiğidir. Eskiden bir trenin yaklaşmasını kilometrelerce öteden o ritmik tık tık tık tık sesinden ve buharın o yırtıcı ıslığından anlardınız. Şimdi ise YHT yanınızdan bir hayalet gibi gelip geçiyor ve sadece rüzgarı yarıyor. Ses değişti, hız değişti ama perondaki kavuşma heyecanı 1000 yıldır aynı kaldı. Eski Türkiye'de sosyal hayatın kalbi garlardı. Şehirlerin en şık restoranları, temiz parkları hep gar çevresinde toplanırdı. Trenin varış saati şehrin saatiydi. İnsanlar sadece yolculuk için değil, o modern atmosferi solumak, gar gazinosunda müzik dinlemek için oraya giderdi. Raylar, bozkırın ortasına şehirli bir nezaket getirmişti. Binalar da tarihin sessiz tanıklarıdır. Ankara Garı'nın art deko çizgileri, Sivas ve Kayseri Garları'nın Selçuklu motifleriyle bezenmiş taş işçiliği. Bu yapılar Cumhuriyet'in yeni insan ve modern kent vizyonunun mimari manifestolarıdır. Her gar binası şehrin en modern, en Avrupa'yı ve estetik yapısı olarak inşa edilir.
Cumhuriyet'in ilk yıllarında da en büyük mü?

0: mücadele, yabancı şirketlerin elindeki imtiyazlı hatları geri almaktı. Bir karış fazla şimentifer parolasıyla hareket eden yönetim, dış borç yükü altındayken bile bu rayları millileştirmeyi bir bağımsızlık onuru saydı. Nuri Demirağ'ın cebinden harcadığı servetle ördüğü demiryolu ağları, ekonomik özgürlüğün çilikten zırhıydı. Adana'nın sıcak güneşinden Kars'ın karına, Varda Viyadüğü'nün taşlarından yüksek hızlı trenin çelik gövdesine kadar her durakta aslında kendimizi, kendi değişimimizi aradık. Evet, rüzgarın sesi değişti. Belki ahşap bankların samimiyeti artık sadece bir müze hatırası olarak kaldı ama bugün o rayların üzerinde sadece vagonlar değil, umutlarımız da aynı hızla yol alıyor. İstasyonlar hala şehrin kalbi olmaya devam edecek. Bazen taş bir duvarın sıcaklığında, bazen cam ve çeliğin modern parıltısında. Ama o ruh her zaman sevdiklerine kavuşmak için peronda bekleyen yolcunun gözlerinde yaşayacak. Bir yolculuğun daha sonuna geldik. Bugün rayların izinde yalnızca banyoları değil, şehirlerin hafızasını, değişen yaşam biçimlerini ve geleceğe uzanan dönüşüm hikayesini de anlamaya çalıştık. Geçmişin istasyonlarında durduk, bir zamanlar tren düdükleriyle şekillenen mahalleleri hatırladık, demir yollarının şehirlerin büyümesindeki rolüne tanıklık ettik. Kentsel dönüşümün ortaya çıkardığı sorunları birlikte düşündük ve ardından yönümüzü geleceğe çevirerek yarının şehirlerinde rayların nasıl bir yer tutacağını anlamaya çalıştık. Ve gördük ki şehirler sürekli değişiyor. Yeni yollar yapılıyor, yeni yapılar yükseliyor, yeni teknolojiler hayatımıza giriyor. Ve insanın bazı ihtiyaçları hiç değişmiyor. Ait olmak, hatırlanmak, komşuluk kurmak, güven duymak ve kendini bir yere bağlı hissetmek. Belki de bu yüzden demiryolları 200 yıldır yalnızca ulaşımın değil, hafızanın da taşıyıcısı olmayı sürdürüyor. Çünkü raylar sadece şehirleri birbirine bağlamıyor, insanları geçmişine, hatıralarına ve ortak hikayelerine de bağlıyor. Bir istasyon bazen bir vedanın adresi oluyor, bazen bir kavuşmanın, bazen de yeni başlangıçların ve her tren geçtiği topraklarda görünmez izler bırakıyor. İşte bu nedenle rayların hikayesi aslında insanın hikayesidir. Şehirlerin hikayesidir. Bir ülkenin dönüşümünün hikayesidir. Rayların Belleği programımızın bugünlük sonuna geldik. Geçmişin istasyonlarından geleceğin şehirlerine uzanan bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben Yasemin Pamukçu, yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte rayların o huzurlu ritmi eşliğinde sizi uğurluyoruz. Kulaklarınız rayların belleğinde kalsın. Bir sonraki programda rayların izinde saklı başka hikayelerde buluşmak dileğiyle. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda kalın. Hoşça kalın. Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Didem Madak, İris'in Ölümü adlı şiirinde şöyle der. Bazı şarkılar vardır, kanatlarında yağmuru taşıyan kelebeği anlatır. Bir damla yağmurun, bir kelebeğin kanadına ne kadar ağırlık yüklediğini düşünebilir miyiz? Ya iki damla yağmuru, kelebeğin kanadı taşıyabilir miydi? Kelebeğin kanadı, kelebeği taşıyandır. Yani kanat, taşıma eylemini yapan bir mekanizmadır aslında. Uçakların kanadı da buna benzer. Uçağı taşıyan ve yükselten kuvveti üretir. Pazarda taşıyamayacağınız kadar alışveriş yaparsanız, çevrede hamal var mı diye bakınırsınız değil mi? Hamal biliyorsunuz yük taşıyan demek. Arapça aslı hammaldır. Hamal için kısaca taşıyıcı dense de, taşınabilir yükleri elde, omuzda veya sırt.

0: da bir arkalık üzerindeki küfede sırık ve iple, semerle veya bir çekçek ya da el arabasında ücret karşılığında taşıyan ve bu işle geçinen kişi olarak tanımlayabiliriz. Hamal sözü, Arapçada yük, yükleme anlamına gelen haml kökünden gelir. Hamile kelimesi de bu köke dayanır. Hamile kadın da 9 ay boyunca bir bebeği taşımaktadır. Yine aynı kökten gelen hamil, taşıyan ve üzerinde bulunduran demektir. Hamiline yazılmış çek veya senetler bir değer ifade eder ve o değeri taşıyan belgelerdir. Bu belgelerin üzerinde bir tarih varsa herhangi bir tarihi belirten değerli kağıt olarak belirtilir ve resmi nitelik taşır. Üzerinde tarih yazılı olan her şey bir tarihi taşıyan nesnedir. Taşıyanın alacağı ücret tarihte ilk kez deniz taşımacılığında geçiyor. Eskiden tekneler küçük ve denizdeki fırtınalara karşı yetersiz olduğundan bir fırtına sırasında gemideki ağır yükler denize atılırdı. Böyle durumlarda taşıtanın fazla zarar görmemesi için taşıyana navlun denilen bir ücret ödenmeye başlandı. Yapılan sözleşmeye göre zarar gören eşyanın navlun bedelini yükü taşıyan iade edebiliyordu. Deniz hukukunda yer alan navlun sözleşmesi zaman içinde taşıyanın yüke elverişli bir gemi temin ederek sorumluluğu üstlenmesi biçiminde yazılmaya başlandı. Karayolu, demiryolu ve hava yollarında yük taşımacılığı da yapılmaya başlandıktan sonra navlun zaman içinde nakliye bedeli, taşıma bedeli ve lojistik ücreti gibi değişikliklere uğradı. Günümüzde sigorta şirketleri taşıyanın sorumluluğunu düzenleyip taşıtanın zararını ortadan kaldıracak şekilde sözleşme yapmaktadır. Bu sözleşmelerde taşıyan firmanın adı, adresi, taşıtın cinsi, taşıma süresi ve taşıma bedeli gibi bilgiler yer alır. Bir kimseyi veya bir şeyi bir yere götüren, nakleden de taşıyandır. Yakacak odun aldığınızda bir yük kamyonu da, odunları kömürlüğe ulaştıran da taşıyandır. Taşındığınızda evinizin topladığınız eşyasını yeni evinize götüren kamyona da, götüren firmaya da taşıyan denir. 45 yolcu taşıyan otobüslerle 300 yolcu taşıyan uçaklarla ilgili birçok haber duymuşsunuzdur. Taşıyan sözcüğü yalnızca insanlar için değil, doğa için de kullanılır. Örneğin rüzgar, bitkilerin tohumlarını, çiçeklerin tozlarını çok uzaklara taşıyan bir etkendir. Köprüler, üzerinden geçen binlerce kişinin, yüzlerce aracın taşıyanıdır. Apartmanlarda taşıyıcı kolonların eksikliği, bir deprem anında binayı taşıyamayıp birçok kişinin ölümüne yol açabilir. Taşıyan sözü göstergeler için de geçerli. Örneğin yazı, konuşmadan sonra dilin ikinci aşaması ve dili yüzyıllar ötesine taşıyan bir sistemdir. Son olarak bir taşıyanı da hatırlatalım. Gizlice söz getirip götüreni görenler, aman susun, o laf taşıyor derler. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

sana canımı zaten üşütüyor senin sonsuz gözün.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de kimse ham hayallerin peşine düşmesin uyarısı yaptı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğunu

ruhuna takılmasın ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin 38. kurultayına ilişkin iddiaları mahkemeye götürenlerin CHP'li olduğunu hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. CHP'de savaşın tarafı değiliz ve olmayacağız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan küstah sözlerini hezeyan olarak niteledi. Anlıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın grup konuşmalarını an be an izliyorlar dedi. Çelik, soykırım denilince akla Netanyahu ve şebekesinin geldiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. İsimlerin kararla birlikte Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. İhracı istenen isimler arasında Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın da bulunuyor. Müslim Sarı, Özgür Özel'le ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılabileceğini de söyledi. Kararın ardından İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacağını açıkladı. İhracı istenenler arasında grup başkan vekilleri de olduğunu hatırlatan Emre, meclis başkanlığına arkadaşların görevde olduğunu bildireceğiz dedi. Mersin'de kentsel dönüşüm projesinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla yargılanan eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdağ'ın ve iki sanık hakkında karar verildi. Sanıklar nitelikli dolandırıcılık suçundan 58 yıl 31 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Liselere giriş sınavı için heyecan dorukta. 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran'da sınava girecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için Cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınavın iki oturumu arasında öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını da ekledi. Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Teşkilatı'nı feshetti. Manisa İl Başkanlığı'na Nurullah Savaş atandı. ABD-İran hattında tansiyon yüksek. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırılar düzenlemesi gerginliği artırdı. ABD Başkanı Trump, İran'a çok sert bir saldırı düzenleyeceklerini söyledi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki önemini de vurguladı. O harika bir lider ve güçlü bir insan ifadelerini kullandı. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı kupada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takım yarışacak. Turnuvanın açılış maçı bugün oynanacak. Saat 22'de Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Amililer ilk sınavını 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya karşısında verecek. İkinci maçını 20 Haziran'da Paraguay'da, üçüncü maçını ise 26 Haziran'da ABD'ye karşı oynayacak. Haberleri dinlediniz.

0: Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yine güzel bir Ankara gününde huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına, programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik masada Mehmet Ayçiçeği, Süleyman Ozan Koçak ve Melih Demirezer sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına Türkistan'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim, her zaman olduğu gibi yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz bugün. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev bizimle. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Türk dünyasının ünlü sanatçılarından Azerbaycan devlet sanatçısı ve siyasetçisi Zeynep Hanlarova'nın sanat hayatı üzerine sohbet edeceğiz. Şimdi Zeynep Hanlarova'nın o güzel sesinden güzel bir şarkı dinleyelim hep birlikte.

0: Efendim, burası sizin radyonuz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkeli'nden, Tarteli'nden devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz ve bugün Azerbaycan devlet sanatçısı ve siyasetçisi Zeynep Hanlarova'yı konuşacağız. Kıymetli Abdullah Hocam'la. Az önce
1: Evet.
0: de Zeynep Hanlarova'dan Arzu Kızım eserini dinledik. Ne kadar güzel seslendirmiş değil mi Abdullah Hocam?
1: Evet, çok güzel seslendirmiş.
0: Çok
1: Evet.
0: güzel, kadife gibi bir ses tonu var.
1: Evet. Zeynep Hanım bizim Azerbaycan'ın müzik tarihimizin en büyük ve en etkili kadın sanatçılarından biridir.
0: Evet. Abdullah Hocam, Azerbaycan dünyanın hayranlık duyduğu pek çok başarılı sanatçıya sahip.
1: Evet.
0: Bunlardan biri de ülkemizde de çok sevilen ve yakından tanınan biraz önce bahsettiğimiz Zeynep Hanlarova. Azerbaycan'ın gurur kaynağı, kültür elçisi, yaşayan efsane böyle nitelendiriliyor.
1: Evet, doğrudur.
0: Billur sesli değerli sanatçı Zeynep Hanlarova hakkında bize neler söylersiniz?
1: Evet, öncelikle ben Türkiye'den Azerbaycan'a, Türkistan'dan Balkanlara kadar bütün gönül dostlarımıza sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı göndermek istiyorum.
0: Sağ olunuz.
1: Zeynep Hanlarova, demin de bahsettim size, Azerbaycan müzik tarihinin en büyük ve en etkili kadın sanatçılarından biridir. Hem muğam, hem halk müziği, hem bestelenmiş eserler, hem de sahne kültürü bakımından çok büyük bir ekol olur.

0: olmuştur Azerbaycan'da. Zeynep Hanım 28 Aralık doğumludu. Yani Aralık deyince 28 Aralık 1936'da doğmuş. Yani 2 günde kalsa da 37 olacaktı aslında. Biz ona 1937 diyebiliriz.
1: Evet.
0: Bir yaş şey farkıyla. Doğum yeri Bakü'dü, Azerbaycanlı. Eğitimini önce pedagoji eğitim aldı. Daha sonra Asef Seydanlı adına Musiki Mektebi'nde okudu. Orada çok değerli hocaları vardı. Onlardan Seyit Şüniski'den öncelikle ders aldı. Ve onun konsert meclisi de, Seyit Şüniski'nin konsert meclisi de benim hocam Kamil Ahmetov'du. Ki Kamil Ahmetov'la biz dersleri geçerken sürekli bahsederdi. Zeynep Hanım'dan da bahsederdi. Ve evinde de Zeynep Hanım'ın beraber Seyit Şüniski ile birlikte üçünün resmi vardı.
1: Evet. Evet. O size bir... bahsedildiği zamanlarda içinizden geçirdiniz mi? Acaba bir gün kendisiyle çalışma imkanı bulabilir miyim diye?
0: Evet. Onlar er yetişmez bir büyük sanatçılarımızdı bizim. O zaman biz evet. Çok gençtik, yeni başlamıştık sanata. Hı hı. Ama dediğiniz gibi orada izledikten sonra yani Allah'a şükür ki yakından da tanışma fırsatımız oldu. Birlikte de aynı sahneleri paylaştık. Yani bizim orkestra ayrı program yapıyordu. Zeynep Hanım'ın da kendini bir orkestrası vardı. Ki onun orkestrasında konser meclisi benim çok değerli dostum, güzel sanatçımız. Şimdi ona da söz vereceğiz biraz sonra. Zamik Aliyev'di ki ilk hı-hı. orkestrayı beraber yaptılar evet. ve Azerbaycan'da çok güzel bir orkestraydı. Bizim de İstanbul Zahir'le bir orkestramız vardı. Çok devlet konserlerinde beraber karşılaşırdık. Bir yere geliyorduk. Aynı sahneyi şöyle paylaşmıştık yani o
1: evet.
0: anlamda.
1: Evet. Yani aslında pek çok sanatçının evet. aynı sahneyi paylaşmak isteyeceği bir sanatçı Zeynep Andarova.
0: Evet, evet. Çok samimi bir insandı. Yani gönülden nece diyeyim size, herkese, halkla, milletle, sanatçılarla ama kendisi zirvede olan bir sanatçımızdı. Evet. Ben onun hayat yoldaşını da tanıyordum. Allah rahmet eylesin Selim Bey'i. Çok değerli bir iş adamıydı. Türkiye'de geldiğinde Gülhane Hastanesi'nde tedavi edildi. Oraya getirmişler, Zeynep evet. Hanım getirmişti. O zaman
1: biraz önce ifade ettiğiniz çok evet. önemli. Zeynep Hanım'ın halkın içinde olduğunu, halkla iç içe olduğunu ifade
0: evet.
1: ettiniz.
0: Evet.
1: Zaten büyük sanatçılar halkın içinde olmalı. Yani doğrudur. Halkın sorunlarını iyi bilen, halktan kopuk olmayan sanatçılar zaten büyük sanatçı olabilirler.
0: Aynen, aynen. Zeynep Hanım da aynı söylediğiniz bu büyük sanatçılarımızdan biridir. Demin bahsettim hocaları Seyit Şüniski olmuş, Kan Şüniski olmuş. Zeynep Hanım da ilk döneminde özellikle mugam destekçilerine dikkat çekmiştir. O mugamları çok güzel söylüyor. Hı hı. Mesela Çağrıgah'tı, Şahnaz'dı, Katar'dı, Segah, Bayat, Şiraz. Bütün bu mugamlarımızın birçokunu Zeynep Hanım okumuştu. Onun ifasında Kızıl Font'ta vardır.
1: Evet. Zeynep Handarova'nın ilk plağı da 1968'de çıkmış.
0: Evet. Doğrudur.
1: Şimdi pek çok eseri var. Biraz evet. önce dinledik. İşte Arzu Kızımı. Bundan başka Ceylan var. Sene Kurban var. Alay Gözlüm var. İndim Pınar Başına. Birbirinden kıymetli eserler.
0: Evet. Alay Gözlüm. Evet. Bu eserleri çok güzel okumuş.
1: Evet.
0: Yani saymakla bitmez. Zeynep
1: bitmez.
0: Hanım'ın repertuarı o kadar geniş ki onlar saymakla bitmiyor.
1: İsterseniz evet. sohbetimize bir ara verelim.
0: Evet.
1: Sizden bir eser dinleyelim.
0: Tamam. Memnuniyetle. Biz bir enstrümantal eser çalalım.
1: Evet.
0: Şimdi.

0: Harikasınız, var olunuz. Ellerinize, gönüllerinize sağlık.
1: Sağ olun, teşekkür ederiz.
0: Var olunuz.
1: Biraz canlı yayında akort da gidebilir, şey de
0: tabii,
1: olabilir.
0: Tabii, canlı yayın kazaları yaşanabiliyor.
1: Kazaları yaşadık evet. Şimdi biraz.
0: Sevgili dinleyicilerimizin evet, affına sığınıyoruz. Evet, gönüllerine sığınıyoruz. Türk dünyasının ortak kültür değerlerinden, özellikle müziklerinden örnekler sunduğumuz Türk Elinden, Tart Elinden'i dinliyorsunuz. Bizi radyolarınızın kısa dalga yayınından ve TRT Dinle uygulamasından, programımızın tekrarını Perşembe günü Türkiye saatiyle 1.05'te ve Cuma günü 17.05'te yine aynı mecralardan dinleyebilirsiniz. Efendim, kıymetli sanatçımız Abdullah Alper Kurbani ile bugün Azerbaycan devlet sanatçısı ve siyasetçisi Zeynep Hanlarova'yı konuşacağız. Abdullah Hocam, kendisiyle bir hatıranız var mı?
1: Zeynep Hanım'la olmaz mı? Var, evet.
0: Anlatır mısınız bize?
1: Evet, anlatayım size. Şöyle bir hatıra ben size söyleyeyim. Azerbaycan'da o zaman biz Zeynep Hanım'la beraber, bizim orkestra ve Zeynep Hanım'la orkestrası beraber çok devlet konserlerine, protokol konserlerine katılıyorduk.
0: Evet.
1: Şeylerimiz oldu. Bakü'de bugün Heydar Aliyev Sarayı dediğimiz büyük bir konser salonu vardı. Çok büyük devlet konserleri veriliyordu orada. O zamanlar elbette o zamanlar ismi Lenin Sarayı diye geçiyordu Sovyet zamanında.
0: Hı hı.
1: Bu konserlerde Azerbaycan'ın bütün kültürü gösterilirdi. Opera sanatçıları çıkardı. Bale olurdu. Senfoni orkestraları olurdu. Halk dansları olurdu. Yani Azerbaycan'ın sanatını dünyaya gösteren gecelerden biri olurdu bu konserlerimiz.
0: Evet.
1: Bir de protokol varken bütün o kültür sanat faaliyetlerini göstermek istiyorduk. Yani hı-hı, Azerbaycan gösteriyordu bunları. Ve tabii ki protokolda da çok güçlü insanlar vardı. O zaman Brejnev vardı. Leonid İliç Brejnev, sonra Heydar Aliyev ki Azerbaycan'a 3 kere geldi o zaman Brejnev. Ve bu konserlerde o geldiğinde de böyle devlet konserleri tertip edilirdi. Bu konserlerin birinde yine biz beraberdik. Brejnev biraz rahatsızdı o zaman. Haber gönderdiler ki biraz konseri kısabilir miyiz? Herkes programla kıstılar konser esnasında. Önceden şey değildi. Ondan sonra biz sahneye çıktık. İslam Zayıf 2 ya 3 eser okuyacaktı bizim orkestrayla. Biz çıktık, bir parça okuduk, bir eser okuduk. Gittik, ondan sonra Zeynep Hanım

0: çıktı sahneye. Ona da söylemiştiler bir eser okunsun. Ve o eseri okudu, ilk parçasını okudu. Ondan sonra da orkestrasına döndü. Yani 5 dakika okudu. Bir güzel, onun bir böyle şeyi vardı sahnede, hareketleri vardı.
1: Evet.
0: Orkestra döndü, dedi bir terekeme çalar mısınız dedi böyle. Bunlar başladılar bir terekeme çalmaya, bir oyun havası. Zeynep Hanım bir, o büyük bir sahne de orası, geniş bir sahne. Bir o başa gidiyor sahnede yürüyerek ama biraz zarafetle, oyunla, dansla gidiyor. Bir bu başa gidiyor, bir 7-8 dakika size söyleyeyim ki bu böyle sahnede orayı doldurdu ve inandırırım sizi salon yani alkıştan dağılırdı, öyle söyleyeyim size. Biz de arkadan bakıyoruz, o hasta olan Brejnev alkışlıyor. Neredeyse ayağa kalkıp alkışlıyor.
1: Evet.
0: Haydar Aliyev alkışlıyorlar. Ve konser bitti. Salonun müdürü geldi, dedi ben size söyledim bir parça okuyun, bir eser okuyun diye. Zeynep Hanım dedi tamam da ben bir tane okudum da oynamaya konuşmamıştık ki dedi. Evet. Biz oynamalı, sen sizden konuşmamıştık. Ben oynamışım, okumamışım bir şey sahnede.
1: Evet.
0: Ve inanırım size her zaman Haydar Aliyev, Allah rahmet eylesin, konserlerden sonra biz çok protokol konserinde olmuşuz. Sahneye çıkardı, sahnenin arkasına geliyor, perde kapanandan sonra bütün sanatçılarla. Mesela 100 kişi varsa, diyeyim size biraz abartı olur, tek tek belki herkese selamlaşıyordu böyle gruplarla, grup başkanları. Ve Brejnev'le beraber o gün sahneye çıktılar, biliyor musunuz?
1: Evet.
0: Hasta Brejnev sahneye çıktı. Ve Zeynep Hanım'ı özellikle tebrik etti ve müdür bey de gayet keyifliydi, sevinirdi. Şüphesiz böyle bir şey oldu. Evet,
1: İşte o sözler, o müzikler var. İnsanın ruhuna nasıl iyi geliyorsa, evet, hasta bir bedeni bile ayağa kaldırabiliyor.
0: Aynen, aynen.
1: Abdullah Hocam konserlerinde hiçbir zaman playback yapmamış. Hep canlı söylemiş. Yeni sanatçılara da bunu tavsiye ediyor Zeynep Hanım.
0: Evet, evet, evet. Zeynep Hanım sahneye çıkanda, şimdi biraz sonra biz Zamik Bey'in konuşmasını da dinleyeceğiz. Hı hı. Ben kendisine rica ettim, değerli dostum, kardeşim. Azerbaycanımızın halk artisti, profesör, İncesanat Üniversitesi'nin, Kültür ve Medeniyet Üniversitesi'nin profesörüdür. Ve o Zamık Aliyev biraz anlatacak. Yani gerçekten saatlerce sahnede olurdu. 3 saat. Evet. 3 saat konserleri olurdu. Eğer bilmiyorum, şimdi yayınlayabilir miyiz Zamık Bey'in sesini, yoksa daha sonra mı programda, ben şaşırdım.
1: İsterseniz evet, bir müzik dinleyelim. Müzikten sonra yayınlayalım.
0: Olur, olur.
1: Tamam. Abdullah Hocam, Zeynep Hanım işte yıllar önce bir röportaj veriyor. Orada da çok önemli bir cümlesi var. Dinleyicilerimizle de paylaşmak istiyorum. Hiçbir zaman kültürünüzü, geleneğinizi ve aslınızı unutmayın diyor. Nerede olursanız olun, kendi dilinizi öğrenin. Büyüklerinizin sizin için yaptığı fedakarlıkları unutmayın diye ekliyor.
0: Zeynep Hanım,
1: özümüz bu bizim.
0: Evet, sizin sözünüze kuvvet olsun söyleyeyim. Zeynep Hanlarova yalnız bir halk sanatçısı değil, Azerbaycan kadınının sahnedeki vakarını, zarafetini ve milli musikimizin ruhunu temsil eden büyük bir mekteptir.
1: Evet.
0: Yani o sahnedeki duruşuyla, konuşmasıyla gerçekten bir okuldu, mektepti. Ondan sonra gelen sanatçı hepsi Zeynep Hanlarova taklit ederek, yani ondan öğreniyorlar.
1: Bantımız hazırmış. İsterseniz şimdi bantımızı, evet, dinleyelim.
0: Memnuniyetle.

Bilmem harda kaldı o nazlı durnam. O hoş sedasına kurban oldum. Ayrılık oduna könlüm dayanmaz. Eşk oduna yanan bir daha yanmaz. Çektiğim naleden niçin oyanmaz. Şirin rüyasına kurban oldum. Hicranı kalbimi hicranı kalbimi

0: eləyəndə bir də baxdım gördüm ki, Zeynəbim xanımın gözündən qara o sürmə çəkilər gözəyə, duş axır. Belə baxdım, özüm də güldüm, mənə sual verir ki, niyə gülürdün? Dedim, valla sən heç oxşamadın özünə, o qədər gözündən o duşlar axmışdı ki, sifətimə ki, tanınmaz olmuşdun, ancaq yenə də oxuyurdun, yenə də əl çəkmədin oxumaqdan və bu adam oxumaqdan doymurdu, mən sizə deyim. Əlbəttə ki, Zeynəb xanlarıma bu gün də hal-hazırda yaşayır, mənə elə gəlir ki, belə sənətkarlar və deyim ki, onun almadığı dövlət, yəni nə deyim, sən prezidentin sərəncamı ilə olan ən böyük onun ordeni Heydər Əliyev ordeni oldu. Demirəm, şöhrət, istiqlal, yəni dövlət mükafatları, çox olub mükafatları, əlbəttə ki, ən ümdəsi də ki, Heydər Əliyev ordeni ilə tərtib olundu. Və əlbəttə ki, yenə deyirəm, belə sənətkarlar unudulmurlar, bu gün də yaşayır. Hər il yeni il şənliyində tamaşaçılarla görüşə çıxır, yeni mahnılar oxuyur. Mən ona sadəcə olaraq yaradıcılıq uğurları və ən mükəmməl sağlam can arzu edirəm. Sizə də təşəkkür edirəm ki, bu böyük sənətkar haqqında söhbət açırsınız. Sizin də o verişiniz uğurlu olsun. Sizi təbrik edirəm. Sizin sənətinizə də böyük hörmətim var. Bir daha görüşmək ümidiyle. Sağ olun, var olun.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Türk Elinden, Tart Elinden devam ediyor. Az önce tar sanatçısı Zamik Aliyev'in Zeynep Hanlarova hakkındaki konuşmasını dinledik.
2: Evet.
1: Zeynep Hanım hakkında çok güzel sözler söyledi.
2: Evet.
1: 13 gün konser verdiğini söyledi Zeynep Hanım'ın, hiç yorulmadan.
2: Evet.
1: Siz de ifade ettiniz. İşte saatlerce şarkı okusa yorulmazdı dediniz. İşte yıllar önce verdiği bir röportajda da sesini korumak için özel bir çaba sarf etmediğini, bunun bir Allah vergisi, bir Allah'ın lütfu olduğunu ifade ediyor. Hakikaten
2: evet,
1: öyle.
2: Hakikaten
1: kolay
2: öyle
1: bir iş değil.
2: Evet, evet. Ben Zamik kardeşim hakkında, Zamik Hoca hakkında da bir iki kelime söyleyeyim. Zamik Aliyev, Zeynep Hanlarova'nın ilk orkestrasını, yani Zamik Bey'in teklifiyle orkestra kurulur.
1: Hı hı.
2: O zaman Filarmonya'da değişik orkestralarla Zeynep Hanım sahneye çıkıyordu. Sonra Zamik Bey teklif ediyor ki, ve Zeynep Hanım gelin bir orkestra kuralım, beraber yapalım, bir şey yapalım ve benim istediğim sanatçıları orkestra getirebilir misin diyor. Kimi istiyorsun? Aftan Dili istiyorum diyor. Oldu diyor. Veli Kadimov olsun, oldu diyor. Ve o kadar güçlü sanatçılar isimlerini söylüyor ki hepsini Zamik Bey topluyor ve güzel bir orkestra yapıyorlar ve dünyayı geziyorlar bu orkestrayla. Zamik Bey şu anda Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde profesördü. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin halk artistiydi. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı'nın özel bursunun sahibiydi. Yani Cumhurbaşkanlığı'nın özel bursunu alıyor.
1: Evet.
2: Zamik Bey emekli olduk. Daha emekli olmadı, çalışıyor. Birçok eserin de bestecisiydi. O besteleri de var. Değerli tarzenimizdir. Ben buradan Zamik kardeşimi selamlayacağım.
1: Sanırım ona can şu anda bizi dinliyor.
2: Bizi de dinliyor ve inşallah bizim bu band verilişimizi de Zeynep Hanım'a da herhalde inşallah ki dinletecektir. Belki de Zeynep Hanım da dinliyordur, onu bilmiyorum tam.
1: Evet.
2: Evet. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum Azerbaycan'a burada.
1: Evet, sağ olunuz, var olunuz. Hiç vakit kaybetmeden sizden bir eser daha dinleyelim mi?
2: Olur, olur, dinleyelim.
1: Çünkü zaman çok acımasız.
2: Evet, çok çabuk geçiyor.
1: Çok çabuk geçiyor.

Var olunuz, çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Türkiye'linden, Tartelinden programının sonuna geldik böylece. Bugün kıymetli sanatçılarımızdan çok güzel eserler dinledik ve Abdullah Hocam'la Zeynep Handarova'yı konuştuk. Efsane sanatçı Zeynep Handarova dünyanın dört bir yanında 30'dan fazla konser vermiş.

0: sanatçısı ödülünü almıştır ve Özbekistan fahri vatandaşıdır. Azerbaycan'ın milli opera sanatçısıdır. Ben de buradan Zeynep Hanım'a sağlıklı, mutlu, uzun ömürler arzulayacağım. İnşallah ki hemşe sahnede olur, sahnelerde sanatını icra eder.
1: Çok teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik masada Mehmet Ay Çiçeği, Süleyman Ozan Koçak ve Melih Demirezer sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Sanatlarıyla programımıza değer katan kıymetli sanatçılarımız, Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, Garbon sanatçısı Rafik Askerzade, Nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli, ses ve piyano sanatçısı Müşfik Aliyev'e bir kez daha teşekkür ederiz. Var olsunlar, müzikleriyle her daim bizimle olsunlar. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Türk elinden, Tar telinden.

0: Yolculuğumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Bergama Tiyatro Festivali'nden söz edeceğiz. Festival, İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen ve tarihsel mekanlarla çağdaş sahne sanatlarını bir araya getiren etkinlik olarak öne çıkar. İlk kez 2018 yılında gerçekleştirilen ve kısa sürede hem yerel hem de uluslararası tiyatro çevrelerinin ilgisini çeken festivalin programı yalnızca sahne gösterilerinden oluşmaz. Atölye çalışmaları, söyleşiler ve performatif yürüyüşler gibi farklı etkinliklerle zenginleşir. Festivalin en belirgin özelliklerinden biri, oyunların alışılmış tiyatro salonları yerine Bergama'nın arkeolojik ve kamusal alanlarında sahnelenmesidir. Bergama Antik Tiyatrosu, Asklepion ve kentin farklı açık alanları sahneye dönüşerek izleyiciye mekanla bütünleşen farklı bir deneyim sunar. Bu tercih hem dünyanın en dik eğimli amfiteyatrosuna ev sahipliği yapan Bergama'nın antik mirasının görünürlüğünü artırır hem de tiyatronun mekanla kurduğu ilişkiyi yeniden düşündürür. Festival programında çağdaş metinler, fiziksel tiyatro örnekleri ve disiplinler arası işler yer alır. Etkinlikte Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden toplulukların yanı sıra farklı ülkelerden gelen ekipler de sahne alır. Böylece festival kültürler arası bir etkileşim alanı oluşturur. Seçkide deneysel çalışmalara yer verilmesi, festivali ana akımın dışında konumlandırır ve alternatif üretimlere de alan açar. Etkinlikte özellikle tarihi mekanlarda izlenen oyunların yarattığı atmosfer dikkat çeker. Eleştirilerde ise festivalin büyük şehir merkezlerinin dışında düzenlenmesi ve kültürel üretimi farklı coğrafyalara yaymasının ısrarla altı çizilir. Bergama Tiyatro Festivali süreklilik kazandıkça hem bölge için kültürel bir çekim noktası oluşturur hem de çağdaş tiyatroya yeni ifade alanları sunar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Yaşadığınız şehrin en çok hangi saatini ve mekanını sevdiğinizi hiç düşündünüz mü? Dünyanın en güzel şehirlerinden birinde, St. Petersburg'un merkezinde Nevski bulvarındayız. Alışılagelmiş Dostoyevski kahramanlarından farklı biriyle, Beyaz Gecelerin kahramanıyla birlikte bir akşamüstü yürüyoruz. Bugün Beyaz Geceler turlarının ilham kaynağı olan kahramanımız, Petersburg'u hayal dünyasının baş tacı sayar. Onun için Petersburg'un anlamı bir başkadır. Bazen yalnız acıyarak, bazen de hiç farkına varmadığımız, cılız, hastalıklı bir genç kızı, ama bir gün beklemediğimiz bir anda birdenbire değişerek anlaşılmayan bir güzelliğe bürünen bir kızı anımsatır Petersburg kırları. Dostoyevski'nin bu nefis Petersburg romanı 1957 yılında İtalyan yönetmen Lucio Visconti tarafından sinemaya uyarlanır. Usta oyuncu Marcello Mastroianni'nin başrolünde oynadığı film, ülke ve dil farklılığına rağmen Beyaz Gecelerin tadını fazlasıyla sunar. Ben hasta bir adamım diye başlar Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar romanı. Yine bir başka Petersburg sakini olan yeraltı adamımız, edebiyat tarihinin en ilginç portrelerinden biridir. Bakın kendini nasıl tarif eder. Ne ters bir adamım, ne uysal, ne alçağım, ne onurlu, ne kahramanım, ne de korkak. Kendi köşeme çekilmişim. Zeki insanların önemli bir iş tutamayacakları, tutanlarınsa aptal oldukları gibi kin dolu, boş bir avuntuyla günlerimi doldurup gidiyorum. Evet efendim, 19. yüzyıl insanı en başta iradesiz olmalıdır. Dostoyevski'nin Yer Altından Notlarındaki kahramanının bir adı yoktur. Çünkü bu bir kişinin özel hikayesi değil, toplumsal bir tepkinin dışa vurumudur. Bugün tüm dünyada halen yaşanan batılılaşmak zorundayız düşüncesinin 1,5 asır önce Rusya'da yaşanan trajedisidir bu eser. Kahramanımız aslında batılılaşmanın kendisine değil, onun tek çare olarak dayatılmasına karşıdır. Bir rüzgar olarak esen batılılaşmayı başaranlar, hayat merdivenlerini birer birer çıkarlar. Bunu başaramayan, içselleştiremeyen kahramanımız, hasta adam konumuna itilmiştir. Başaramadığı şey, yaşadığı toplumla iletişim kurmak değil, batılılaşmak isteyen Rus aydınıyla diyaloğa girmektir. Bir isyanın sesidir yeraltı adamı. Çok yüksek sesle bir soru sorar. Niçin batılılaşmak zorundayız? Bunu kim, hangi hakla bize dayatıyor?

Dostoyevski, yer altından notları yazarken Rus insanını Batı hayranı aydınlardan daha iyi tanıdığını düşünüyordu. Tolstoy henüz Savaş ve Barış'ı yazmamıştı. Turgenev 2 yıl önce 1862'de meşhur eseri Babalar ve Oğulları yayınlamıştı. Dostoyevski'ye göre Avrupa'dan başlayıp dünyayı etkileyen nihilizm ve anarşizm, Rusya'nın geleceğini tehlikeye atacak düşüncelerdi. Onun bu görüşü, toprağına yabancı bir karakter olan Suç ve Ceza'daki Raskolnikov'un vicdan azabında filizlenecek, daha sonraki romanları olan Budala ve Ecinliler'de de net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Onun bu görüşü, toprağına yabancı bir karakter olan Suç ve Ceza'daki Raskolnikov'un vicdan azabında filizlenecek, daha sonraki romanları olan Budala ve Ecinliler'de de daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Petersburg'un en gergin olduğu dönemlerden birindeyiz. Güneşli bir Petersburg sabahı Nevski Bulvarı'ndan 4 nala bir at geçebilir ve üstündeki subay elindeki bildirileri bulvarın her yanına saçabilir. "Krallık değil, cumhuriyet istiyoruz," yazabilir bu bildiride. Bu sahne Petersburg'un bütün sokaklarında, okullarında, pastanelerinde, lokallerinde sürekli konuşulan bir problemin canlı bir yansımasıdır. Petersburg, bir yol haritası çizmek için yaklaşan yol ayrımının sancılarını yaşamaktadır. Dostoyevski'nin Rus halkına güveni sonsuzdur. Bir heves ve taklit ürünü olan Petersburg, asıl kimliğini Rus insanına içselleştirdiği gün bulacaktır. Dışarıdan gelen saldırılara karşı Petersburg'u ve Rus insanını korumak gereklidir. Dostoyevski direnir. Bir hastalık olarak gördüğü anarşizm ve nihilizmi yerden yere vurmak için kalemine sarılır. Budala, Ecinliler ve Karamazov kardeşler gibi devasa eserlerinde hep İsa sevgisini Rusya'nın yaralarına sürülecek merhem olarak sunar. Dostoyevski'ye göre Avrupalı olmak cinnet getirmekle eşdeğerdir. Onun gözünde bütün toplumsal hastalıkların kaynağıdır Avrupa. Bir hevestir sadece. Ecinliler de bunu açıkça bağırarak söyler. Paris'in düşüncelerini Petersburg'a dayatanların hepsi cinnet getirir romanlarında. Dostoyevski'ye göre dünyanın en kasvetli şehri, Pushkin'e göre Rusya'nın medarı iftiharı ve Avrupa'ya açılan penceresi, Gogol'e göre dünyaya değişilmeyecek ayrıcalıklara sahip bir şehir olan Petersburg'da 1874 yılındayız. Karlı bir kış günü Anna Karenina'nın Moskova'dan bindiği Petersburg trenindeyiz. Pencerenin kenarında oturan Anna Karenina, 20. asra yaklaşan Petersburg'da özgürlüğün ve aşkın peşinde koşan Rus kadınlarının bir portresi olarak seyahat etmektedir. Bir dönem romanı olan Anna Karenina, yazıldığı tarihte Petersburg'da yaşanan gelenek-modernite çatışmasına dair harika manzaralar sunar.

3 asırlık ömrüne rağmen binlerce yıllık şehirlerle yarışan bir şehirdir Petersburg. Tam 42 ada üzerine kurulu bir şehirden bahsediyoruz. Neva Nehri, kanalları ve kollarıyla şehrin her yanında sizi karşılıyor. Venedik'i gezenler Petersburg'a gittiklerinde ikinci bir Venedik gezintisine hazırlanabilirler. Çünkü Venedik şehri örnek alınarak inşa edilen Petersburg, köprüleri ve kanallarıyla size Venedik manzaraları sunar.

Saray meydanında Puşkin'in ölümsüz eseri Bronz Süvari'nin heykelini görürsünüz. Rusya'nın ruhunu yansıttığı kadar Petersburg'a yazılmış bu en güzel masalı giderken yanınızda götürmenizi tavsiye edebiliriz. Ve dünyanın en büyük üç müzesinden biri olan Hermitage Müzesi. 1764 yılında Çariçe II. Katerina tarafından yapılmış olan müze, yaklaşık 3 milyon eserin sergilendiği devasa bir kültür hazinesidir. Hemen hatırlatalım, St. Petersburg sınırları içinde 300 civarında müze bulunmaktadır. Şehirlerin de bir kaderi olduğunu hiç düşündünüz mü? Dünyamızın son 3 asrına damgasını vurmuş şehirlerden birisi olarak Petersburg, kurulduğu günden beri dalgalı bir deniz gibidir mesela. 2 asır boyunca yapılan reformlar sonucu 1917'de Bolşevik devrimini yaşayan Rusya'da Çar II. Nikolay, St. Petersburg isminin çok Almanca olduğu yönündeki sesleri susturmak için şehrin ismini değiştirip Petrograd yapmıştır. Ama bu da Petersburg'da kaynayan kazanı söndürmeye yetmez. 1914-24 yılları arasında ismi Petrograd olan Petersburg, 1924'ten itibaren devrimi yapan liderin ismiyle anılır ve adı Leningrad olur. Bu 67 yıl sürecek yeni bir dönemin başlangıcıdır şehrin tarihinde. Bu süre içinde İkinci Dünya Savaşı'ndan da nasibini alan şehir kuşatılacak ve 900 gün süren bir yıkımla mücadele etmek zorunda kalacaktır. Aralık 1941'de sadece soğuktan 53 binden fazla insan Petersburg topraklarına cansız bedeniyle yığılıp kalmıştır. Bu kuşatmada toplam 3 milyon Petersburglu hayata veda etmiştir. Pek çok yıkıma maruz kalan 100 bin bombanın düştüğü rivayet edilen Petersburg, 1945'te yerle bir olmuş binalarıyla bir harabeyi andıracak haldedir. Yeniden kendine gelmesi için Sovyet hükümeti 10 yıl inşaat çalışmaları yapar. Devran değişir, büyük umutlarla kurulan Sovyetler Birliği 1991'de yıkılır. Leningrad ismi kaldırılır ve yeniden Petersburg ismi verilir şehre. Sırasıyla Petersburg, Petrograd, Leningrad olan şehir tekrar kurulduğu 1703 yılındaki ismine döner ve St. Petersburg ismini alır. Şimdi soralım, bir asırda 3 kez ismi değişen bir başka şehir var mıdır?

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbolun en çok tartışılan, kimine göre kurtarıcı, kimine göre ise bürokrasi olarak görülen o gizemli koltuğundan, yani sportif direktörlükten söz edeceğiz. Teknik direktör mü patron, yoksa o koltukta oturan takım elbiseli akıl mı? Sportif direktörlük aslında futbolun duygusallıktan veri analizlerine geçiş dönemini temsil ediyor. Eskiden teknik adamlar kendi istediği oyuncularını aldırır ve genelde giderlerken arkalarında bir sporcu enkazı bırakırdı. İşte tam da bu noktada dünya futbolu kulüp aklını keşfetti. Sportif direktör, kulübün gelecekteki 10 yıllık vizyonunu çizen, transferi teknik adamın zevkine, aklına göre değil, kulübün DNA'sına göre belirleyen kişi olarak tanımlandı. Avrupa'da bu çark tıkır tıkır işlerken, futbol kültürü farklı olan pek çok ülkede bu uygulamayla ilgili hala kafalar karışık. Kısacası bu kurum hala tartışmalı. Bir yanda teknik direktörlerle yaşanan güç savaşları, diğer yanda sahanın tozunu yutmamış takım elbiselilerin müdahalesi, eleştiri oklarının hedefi durumunda. Öyle görünüyor ki asıl temel soru şu: başarı soyunma odasındaki motivasyonda mı, yoksa ofisteki matematikte mi gizli? Peki gelecek ne? Futbol artık devasa bir veri analiz endüstrisi. Bir teknik direktörün bu yoğun trafikte binlerce yeteneği izlemesi imkansız. Özetle gelecekte bu koltukta algoritmaya dayalı yönetim kurulları, yapay zekalarda oturacak. Sportif direktörse

0: teknolojiyi ve finansal riskleri yöneten bir üst düzey yönetici, yani CEO gibi çalışacak. Bu sisteme geçemeyenler büyük olasılıkla saf dışı kalacak. Profesyonel kalmak isteyen her kulüp içinse bu yeni makam artık bir hayatta kalma zorunluluğuna dönüşecek. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Irak'tan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin ihtilafta tüm tarafların CHP'li olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki krizin saatte bir bombaya dönüştüğünü, bir an önce aşılması gerektiğini de vurguladı. İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan küstah sözleri Ankara'nın sert tepkisini çekti. Dışişleri Bakanlığı sözlerin gerçeği yansıtmadığını ve provokasyon amacı taşıdığını belirtti. Açıklamalarda İsrail yönetiminin uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiği vurgulandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. İsimlerin kararla birlikte Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. İhracı istenen isimler arasında Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın da bulunuyor. Müslüm Sarı, Özgür Özel'le ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılabileceğini de söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu 9 milletvekili için disiplin süreci başlattı. Kararın ardından İstanbul Milletvekili Zeynel Emre bu sabah Asya Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacağını açıkladı. İhracı istenenler arasında